0: Bugün şehri haftaya bırakacağım. Yarın bakarız.
1: Doğru kararı verdiniz.
0: Doğru karar mı? Burada doğru karar yok. Burası Afganistan. İmparatorlukların mezarlığı pek çoğunun. Bugün dostumuzsunuz, yarın düşmanımız olacaksınız. Sizin için de farklı olmayacak. Yakında Amerika'da burada başka bir kabile olacak. Eğer giderseniz korkak olursunuz. Eğer kalırsanız düşmanımız olursunuz. Ama şunu bil, her zaman kardeşim olacaksın. O şehre girdiğimde bayrağını kaldıracağım.
1: Burası sizin şehriniz, kendi bayrağınızı kaldırın.
0: Al. Bu hep benimleydi. Artık senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi.
2: Hey. Bana sahip çıktığın için teşekkür ederim.
3: Ağlarsan herkese söylerim.
2: Kapat çeneni dostum.
3: Söylemem.
1: Tekrar hoş geldiniz.
4: Taliye noktasını değiştirmişsin ha?
1: Yeterince yürümemişsindir diye düşündüm.
4: Evet, düşündüm ki dizlerim fazla iyi hissediyor.
1: İyi görünüyorlar.
4: Sağ ol.
1: Sağlık görevlisi evet. Gördün mü? İyi hissettiriyor değil mi?
4: Ne, oturmak mı? Harika.
1: Hayır, sonunda bu işi tamamlamak.
4: Evet. Evet. Bunu kazandık. Ama savaşı hala kazanmamız gerekiyor.
1: Yani o bize bağlı değil. Zaten bizim işimiz de değil.
4: Evet. Şimdi nereye yönlendireceksin?
1: Eve yönlendiriyorum.
4: Oraya seni takip ederim. Her yere takip ederim.
1: Tanrı'ya şükür.

0: Panzer!
1: Durumu stabil. Almanya'ya gidiyor. Zamanında getirdiniz.
0: Sözünü tuttun.
2: Evet efendim.

0: Bu çok güzel Medi. Medi, buraya gel. Bak, Noel erken geldi.
1: Baba.
2: Tüm olumsuz koşullara rağmen ABD ordusu özel kuvvetleri Oda 595 ekibinin 12 üyesinin tamamı görevden sağ kurtuldu. Atlı askerler ve müttefiklerinin Mazar-ı Şerif'i ele geçirmesi ABD ordusunun en dikkat çekici başarılarından biridir. Askeri planlamacılar bunun 2 yıl süreceğini öngörüyorlardı. Task Force Danger bunu 3 haftada başardı. El-Kaide bunu en büyük yenilgileri olarak görmektedir. Görev gizli olduğu için özel kuvvetler Oda 595 ekibinin askerleri neredeyse imkansız olan bu görevi tamamladıktan sonra herhangi bir tören ya da kamuoyu ilgisi olmadan günlük hayatlarına geri döndüler. 2014 yılında General Raşit Dostum Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Özel Kuvvetler Ekibi Oda 595.
3: Lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
4: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyorum. Hemen.
5: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
6: Suyumuzu verin.
7: Suyumuzu verin.
6: Suyumuzu verin.
7: Suyumuzu verin.
8: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
5: Batı yakasının en çok tercih edilen bankası
8: doğrusu,
5: Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Batı
8: Zira Kaliforniya'da bugüne kadar böyle bir şey hiç görülmedi.
5: Union Kalepia'ya
8: diğer yandan ölü sayısı hızla artıyor ve akıllarda tek soru var. Bu gece Los Angeles'ta güvenli bir yer var mı?
9: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
10: Hala geçemedik.
11: Bu işten bir...
10: Hadi ama dostum. Hey! Bizi sokabileceğini söylemiştin.
11: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya tuğumu.
12: 3 dakika.
10: Hayır, hayır yeter artık. Sen bana bak, sen... Şu kasayı derhal açacaksın, hadi.
13: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
12: Dur biraz dur, bekle bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
14: Bu niye bu kadar zor ki?
15: Ne yapacağız şimdi peki?
12: Umduğunla değil, bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
14: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
12: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız. Ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
10: Hadi ama.
12: Hadi. İşte böyle. Şimdi patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
10: Bu ne işe yarayacak ki?
12: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı. 2 dakikamız var.
14: Tamam dostum, anladım.
10: Pekala, planda değişiklik oldum. Taşıyabildiğinizi alın, gidelim.
11: Hayır hayır hayır, bekle. Kasa
10: arka duvarı havaya uçur, hemen.
12: Ne yapacağını biliyorsun,
11: bıktım
12: hadi.
11: Bıktım şu amatörlerden.
10: Gracias.
11: Çantayı
10: gracias,
11: ver.
10: Sağ olun.
11: Ver gracias. Şunu bana.
10: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
11: Yürü kardeşim.
14: Bu çok hoş.
16: Ya inan bana, bunu istemezsin.
14: Şimdi daha çok istedim.
12: Yok, arka duvarı patlat. Hemen.
11: Çalışıyorum, sabret biraz.
17: Ne biçim iş böyle?
10: Evet, harika. Harika hareket. Şöyle isyanın ortasına
12: Morgan,
10: düştük.
12: Bu kalabalık bizi bir ışığa götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
18: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
12: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana
18: peki,
12: güven.
18: Peki ya kardeşine?
12: Gitmemiz gerek.
10: Hey, buna sen karar veremezsin.
11: Abi gidelim diyorsa.
10: Bu işi ben yürütüyorum.
12: Hey, hadi ama odaklanın.
11: Seni lanet olsun.
12: İsyan bastırma ekibi geliyor. Kesin şunu.
18: Hey.
19: Yere yatın. Hemen yere yatın.
12: Olamaz.
10: Asıl siz yere yatın.
12: Lan dur, yere yat.
10: Lanet olsun. Üzgünüm dostum, çok üzgünüm. Çok üzgünüm dostum.
1: Hayır, dur, dur.
12: Hiç laf dinlemiyorsun.
1: Kahretsin. Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
12: Bir planım var. Birini aramam gerek.
9: Artemis Oteli.

0: Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar. Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedariğini kesti. Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. Broshield, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Yetkililerin henüz bir...

0: gösterir zamanı.
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
4: Kırmızı kod durumu gri koda dönüşebilir. Hemen
3: hadi,
4: hissediyorum. Yardım.
3: Adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.
4: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
3: Bırak şu silahı dostum.
1: Tamam.
4: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
5: Üye değil.
4: Olmadı şekerim.
1: Alet kana bulanmış.
4: Hep öyle zaten.
1: Çip izimi görmüyor musun?
4: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
1: İyi. Parasını öderim o zaman.
4: Ah, kurallara aykırı. Kontrol edeyim. Seri katil, pedofil olabilirsin. Başka bir sürü hastane
1: polislerin
4: var.
1: Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
4: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin kuralının hemen altında. Bak.
3: Yoldan çekil büyük. Hadi.
1: Kapa çeneni Sherman.
4: Pekala.
1: Anladım artık senden. Evet. Şimdi ne yapacaksın ha?
4: Neden mi Everest diyoruz? Anladın sanırım.

0: Everest gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
1: Orası çok uzak.
0: Egzersiz iyi gelir.
2: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
3: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
0: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri hava alıyor.
3: Dayan dostum.
0: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de Waikiki'sin. Yolu biliyorsundur.
3: Evet, biliyorum.
0: Hasar nedir?
3: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.
0: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
3: Tamam, sağ ol.
0: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
3: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
0: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran. Onu ışığın altına yatır.
4: Başlatılıyor.
0: Tamam. Alfa, karaciğer taraması yap. Beta, yarayı aç ve temizle.
4: Karaciğer taraması başladı.
3: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
5: İnanamıyorum. Yine takımıma kusmuşum.
3: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanın da. Bekle biraz. Bu ne?
5: Teşekkür olarak düşün.
4: Karaciğer onarılamaz.
3: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
0: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut. Onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
3: Şaka mı yapıyorsun?
0: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
4: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
0: Aç. Merhaba. Bay Acapulco.
6: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
0: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
3: Bu mekan dayanabilecek mi?
0: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
4: Biyopsi başlatıldı.
3: Hiç korkma.
0: İşte başlıyor.
4: Yazdırma başlatılıyor.
7: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles, kurşun yıldığın yetki alanındadır.
8: Orada mısın koca adam?
7: Evlerinize
9: evet, kalın. Evet hemşire.
8: Gezinizi bölmek istemezdim ama polisler şebekeyi kapattı.
9: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
8: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
9: Sen yapamaz mısın?
8: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
9: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
8: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
9: Şişman değilim ki.
8: Hemen şimdi.
9: Tamam hemşire. Hadi ama ciddi olamazsın.
2: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
9: Dinle. Rozet'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum. Ve sağlığını yerle bir ederim.
2: Dur bekle.
9: Bir de ben giderken sakın yine sırtımı atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
2: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
1: Üyelik başvurusu yap.
2: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
1: İyi geceler.
2: Burada ölürüm.
10: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde. Bu yüzden dikkatli olun.
11: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
0: Öldü.
11: Tabii öyle.
0: Nasılsınız bayağı Acapulco?
11: Nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
0: Keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
11: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
0: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları
11: var. Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
0: Yanağından

0: çıkan ojeyi düşünürsek, susmam için para ödüyorsun.
1: Ha, harika, komedyen misin? Ah! Tanrım. Hey, burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
0: Tek istedikleri temiz su.
1: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli biri misin? Hey, polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
0: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
1: Tamam, hey. Televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
0: Oyun odasında var. Kablolu çalışıyordur.
1: Hey, dur bakalım. Suçluların yanına mı gideyim yani?
0: Hakuna.
1: Çok komik.
0: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
2: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
0: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor. Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
2: Acıyor. Çok fazla.
0: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
2: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
0: Artemis Oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
2: Benim işim bu. İyi olduğun işi seçemiyorsun.
0: Lanet olsun.
3: Karaciğer sorgulama.

0: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şey dondurma değil.
0: Olamaz.
1: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
0: Tabii.
1: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
0: Bu işi bırakmamı söylemişti.
1: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
0: Onu hatırlamıyorum.
1: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
0: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
1: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün o tırla karşılaşır.
0: Teşekkür ederim. Yine.
1: Evet.

0: Alo. Ne istemiştiniz?
1: Çeneni kapayıp beni dinle.
0: Hayır. Alo.
1: Ne cüretle telefonu suratıma kapatırsın?
0: Kaba pisliğin tekisin sen. Alo.
2: Orion Franklin için arıyorum.
1: Evet. Demek dinliyorsun. 52 dakikalık mesafede ve odayız.
0: Çok uzak. Daha yakın bir yere. Yani şehrin yarısı onun.
1: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
0: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
2: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
1: O senin sahibin.
0: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
1: O patronum
2: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
3: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne gibi.
4: Everest nerede kaldı?
3: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
4: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
3: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
5: Dışarı çıkmamakla en iyisini yapıyorsun.
0: Ekran. Sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kot daha yolda. Yarım saatte burada.
5: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
0: Sıradan bir çarşamba günü.
3: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey, kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
6: Defol git başımdan.
0: Alo, orada mısın?
3: Dinle. Şu isyan
5: Clearwater binasına doğru ilerliyor. 3 blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
0: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
4: Şimdi acele et. Kırmızı kot yaklaşıyor.
7: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
8: Proshield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin
9: bir
8: tek
9: kupa
8: yolu
9: kaldı.
8: Bu. İsyancıların
9: doldurun.
8: Daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
9: Lütfen doldurun.
8: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
6: Nice.
10: Nis diye okunuyor.
6: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
10: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun
6: değil
10: Benden
6: mi? Üstün müstün rolü yapma.
10: Rol değil.
6: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attırma. Sakın bunu yapma.
10: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
6: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
10: İşimi bilmiyorsun.
6: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemdesin, önemsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Bifteği'yim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
10: Bronzlaşma spreyin akıyor.
6: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
9: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
11: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
6: Veya burada bir hanımefendiyle konuşuyorum, tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
11: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun sonuçta.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir. Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olamaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa,
0: evet,
3: yardım edin.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük
3: Lütfen.
0: Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ha. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
1: Hava limuzininiz Chopra, hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
1: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
3: Sokakları boşaltın.
1: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels, beni görebiliyor musun?
4: O kızı tanıyor musun?
5: Sayılır, ona yardım et. Git getir onu.
4: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
5: Biliyorum bebeğim.
4: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter, hapı yutarız.
5: Evet.
4: 20 yıldır üye olmayan kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
5: 22. 22 yıl oldu.
6: Ah, hayır. Olamaz. Hayır yine mi? Tamir etmemiş miydin?
4: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
6: Evet, ve bize elektrik gerekiyor.
4: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
5: Tamam. Peki.
7: Hey. Nasıl gidiyor?
5: Artemis'te yoğun bir gece.
7: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
5: Astımım var, devam etmem gerek.
7: Tamam.

0: anksiyeteyle baş etme, ikinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Tanrım. Tamam Tanrım. Tanrım. Tamam. Tamam. Tamam. Peki tamam. Tamam. Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?

0: Hadi T.
1: Arkamızdalar dostum.
0: Hadi T, yetiş dostum. Hadi bu taraftan hadi.
1: Ne bu? Polis mi?
0: Boş ver onu. Gidelim hadi.
2: Hayır. Bak yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
3: Elleri kaldır. Hemen yoksa ateşini.
1: Hadi.
3: Kaldır.
4: Burada yaralı bir polis.
3: Kaldır elleri.
5: Dışarıda ne işin var?
2: Burada yaşıyorum ben.
5: Bir evsiz daha. Kamyon alın.
2: Hayır ona bakmam gerek.
4: Çavuş ne yapalım?
5: Tutuklayın. Tezekliğe devam edersiniz.
6: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersem. Hemşire içeri girin.
2: Onu içeri almalıyız.
6: Olmaz.
7: Evlerinizde kalın.
6: Lanet olsun hemşire.
7: Bu bir tatbika değildir. Los Angeles Bruce Yıldır'ın etki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Bu berbat bir fikir.
7: Bu bir tatbika değildir. Los Angeles Bruce Yıldır'ın etki alanındadır. Bu bir tatbika değildir. Los Angeles Bruce Yıldır'ın yetki alanındadır.
6: Bu insancılar iyice azıttı öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
8: Buna gerek var mı?
6: Bilmem ki, ne istersin, cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
8: Anladım.
6: Acele et, babam geldi.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en iyilerden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları öldürüyorsan
0: evet bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.
1: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
2: Evet doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek. Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
1: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
1: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan. 3 yıl mı?
1: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
1: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
1: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
1: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
1: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kiti al, odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun, Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
0: Kötü değil mi?
1: Bu ne biliyor musun?
0: Kime ait biliyorum.
1: Ya içindekini?
0: Hiçbir fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
1: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
0: Sarı elmas mı?
1: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
0: Olamaz. Kurt Kral bunları geri isteyecektir.
1: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
0: Evet.
1: Hemen çıkıp gitmelisin.
0: Levin düzelmesini beklemeliyim.
1: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
0: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
1: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
0: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
1: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
0: Bu doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru.

0: Pekala oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire? Hemşire? Ne? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır, hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evinizden çıkmayın.
3: Evet, 74 Çevin Hava. Anaca dedik otoparkta. Teşekkür ederim.
4: Hastanın bilinci yerine geliyor.
5: Şarm. Canım çok yanıyor kardeşim.
3: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
5: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. O zaman dek burası en güvenli
3: yer. Ne yazık ki havaya gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
5: Bir kalem mi?
3: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
5: Tamam.
3: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
5: Hap yuttuk dostum.
3: Aynen öyle.
5: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
3: Sen çaldın.
5: Ama kazar
3: bu
5: oldu.
3: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
5: Hırsızların ne yaptığını duymuştum.
3: Ben de biliyorum.
5: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanus. Ben yüzme bilmiyorum.
3: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey. Bunu yapabilir misin?
5: Evet. Evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
3: Ama bu son olacak.
5: Evet.
3: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
6: Nasıl gidiyor Kecek?
7: Burası çok karışık.
6: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
8: Ben Mike. Ekip 5'e 5'le birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
1: Kurt Kral gelmek üzere.
0: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
1: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
0: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
9: Bayan Thomas. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
0: Bilmiyorum Morgan. Her zaman şakacısın.
9: Evet.
0: Hiç değişmemişsin.
9: Saçlarım daha uzun.
0: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
9: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
0: Evet, fark ettim.
9: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
1: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
0: Onu aldırma sen.
9: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
0: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
9: Beni neden aldınız?
1: Harika bir soru.
0: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
9: Öyle hissettim.
0: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolinde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
9: Evet anlıyorum. Bayan Thomas. üzgünüm.
0: Senin hatan değil.
9: Hayır hayır. Yani Bo için.
0: O konuda konuşamam.
9: Sizi...
0: Hayır.
9: Bayan Tamız, iyi misiniz?
0: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
9: Bayan Tamız...
0: Sana tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece...

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopter inerken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz Amerikalılar bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
2: İnsanları korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak, şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum, belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
2: Benim çıkış yolum zaten belli.
3: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
4: Tamam hemşire.
5: Everest. Benim için ona göz kulak oldu.

0: Onu içeri alın hemen.
1: Arabaya bakılırsa önemli biri.
2: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
1: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
2: Benim istediğim de buydu zaten.
1: Onu burada mı öldüreceksin?

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
0: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
0: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
2: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
2: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
0: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım senin.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek moro?
2: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
0: Evet. Bu mekan senin baba.
2: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
0: Baba.
2: Hı.
0: En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
2: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
2: Al bunu.
1: Aile saadeti bitti. Hadi. Al şunu. Baskı uygula.
2: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
3: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
4: Polis anlamında olabilir mi?
3: Evet, biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
4: Ah.
3: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
4: Hayır hayır hayır.
3: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
4: İşim için kan testi yaptırıyorum.
3: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
4: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
3: Hayır.
4: Sana hiç bahsetmedim.
3: Bilmek de istemiyorum. Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
4: Tamam dostum.
3: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
4: Elbette.
3: Bu rozeti görüyor musun?
4: Hı hı.
3: Bir sağlık uzmanı olduğumu yazıyor.
4: Tamam.
3: Ama bu
4: hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
3: İyi cevap. Gitme zamanı.
5: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Crucial Yıl'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
7: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
6: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
7: Doğrulama için lütfen bekleyin.
8: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
9: Kim ki o kadın?
8: Patron iyi tanıyor.
9: Kuralları varmış.
8: Galiba öyle ama tanımıyorum.
9: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
8: Bence de. Hiç gerek yok.
9: Kendini bir şey san.
8: Bence de.
9: Görünüşünden belli. Egolu.
8: Kesinlikle öyle. Hey!
9: Tam saçma.
8: Bize bir yardım edin.
10: Lanet olsun.
8: Evet.
10: Ha. Yere bak sadece.
11: Artemis'te yoğun bir gece. Hangi odada kalıyor?
3: Unuttum. Dediğin gibi Artemis'te yoğun bir gece.
11: Güzel botlar. Öyleyse lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
3: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
11: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
6: Lanet olsun.

0: 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
1: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
2: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
3: Anestezi başlatılıyor.
4: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamım varken böyle bir şey nasıl oldu?
2: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
4: Anladım, anladım. Gerçi bir bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
2: O eski kocan nasıl?
3: Şarapnel tespit edildi.
4: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
2: Şu adama bak. Fişini çekmemi ister misin?
4: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
2: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
4: 10 miligram benzitrix, herkes masalcı kızım.
2: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
4: Şeytan değilsin Orion. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna dön.
2: Oh, acımasızsın.
3: Hastanın uyumasına 10 saniye.
2: Evet, uzun bir yolculukta Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu harika bir isim.
3: Polis raporuna göre...
5: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere...
6: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev? Olamaz. Hey, hey Lev. Hey Lev. Hey, duyuyor musun?
7: Hey, hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık... Aldım.
6: Hemen gitmemiz gerek.
7: Hangi demeyiz dostum? Henüz yeşile dönmedi.
6: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral da büyük ihtimal burada.
3: Üç boyutlu model en kabul edildi. En kötü senaryo.
6: Buradan gitmemiz gerek.
7: Hayır. Olmaz, hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
6: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
7: Bu riski alamam Şerm. Olmaz, üzgünüm, yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim, anladın mı? Anladın mı, tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
8: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
6: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
3: Everest, orada mısın?
6: Hemşire, yoldayız.
3: Anlaşıldı.
8: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
4: Sorun değil, sen yoluna devam et.
8: Evet, size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri sizin hatanız değildi.
4: Çocuğun var mı Mo?
3: Evet, iki çocuğum var.
4: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
3: İki çocuk hanım. Vay canına.
8: Evet. Biliyor musunuz? Trambolininiz hala bizde.
3: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
4: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
3: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
4: Keşke aynını diyebilsem.
2: Geldim.

0: Hastanın bilinci açılıyor.
1: Evet, burada.
2: Gitmem gerek. Ha,
1: bir sinek gördüm.
3: Hoşça kalın Bayan Tanız.
1: Bir sandalyeye konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
3: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
4: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91.
5: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
6: Hazır mısın?
0: Üç boyutlu yazım tamamlandı.
7: Charm.
6: Evet.
7: Ne yapacaksın?
6: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğim var mı?
7: Ne yani? Dur biraz, bir planın var mı?
6: Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz. Kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
0: Benzitrix ölümcül seviyede.
3: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
1: Aslında tanımıyordum ama beyaz bir spor arabam vardı. Hava soğutmalı turbosu olan orijinallerden.
3: Hey.
1: Ne?
3: Oğlumu tanıyor muydun dedim. Hı?
1: Evet, arabamı çaldı. Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atar.
3: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
1: Polisin sahibi benim Jean.
3: Hayır.
1: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
3: Bo'yu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
1: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
4: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37.
0: Hadi. Şu anda belirtilen noktada.
8: Bana bir helikopter çağır.
4: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Babana gel!

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
2: Ne oluyor?
3: Evet, siyah kot.
2: Jeannie!
3: Honolulu.
2: Hey.
3: Siyah kot, Honolulu.
2: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
0: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
4: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edildi.
5: Hayır, iptal etme, geri dön. Geri dön!
2: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim.
3: Pekala, uyan. Çekil, çekil.
2: Neler oluyor?
3: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
2: Ölmesine izin verme.
3: Çekil.
2: Lütfen, lütfen.
3: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
6: Güvenli bağlantı kur.
2: Kim var orada? Sen misin Jean?
6: Bu Detroit'ten.
2: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
6: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
2: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
6: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: Aşağı kadın.
1: Cihan'cığım hadi. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ne yakara? Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest. Hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek. Gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.
4: Patron ne dedi biliyorsun.
3: Evet biliyorum. Tamam.
2: Bana bakma. Arkana dön.
5: Ne yapıyorsun?
2: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
5: Bunu bilmiyordun.
2: Uzman sensin. Biliyordun.
5: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: ceketime dokunmamanı söylemiştim. Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünü taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır. 3 boyutlu model kabul edildi.
0: Hayır.
2: Yazıcı takıldı.
3: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
4: Ben hasarı karşılayacağım.
3: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
4: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
3: Peki belindeki kurşun?
4: Olamaz.
5: Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
3: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
5: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin. Duvarları parçalayın, ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
6: Hadi vuruşun. İki kişi gelsin.
7: Hadi. Gösterin gününü.
8: Daha sert.
7: Hadi.
8: Hadi bir daha.
5: Yardıma çabuk, gelsin beni.
8: Hadi daha sert vurun.
5: Hadi.
4: Hey.
3: Kız nerede? Mo nerede?
4: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
3: Hadi.
5: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
3: Şu taraftan hadi. Hadi.
4: Hastaları çıkarmalıyım.
3: Gel hadi.
4: Geliyorlar.
3: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
4: Hayır. Dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
4: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
3: Mekana iyi bak, tamam mı?
4: Tamam hemşire.
3: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
3: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
3: Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
4: Bekle. O nerede?
3: Niz geride kaldı. Evet. Özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında. Evet.
5: Ne yapıyorsunuz siz hala? Hadi çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
9: Hadi acele edin.
5: Hadi yardım edin onlara.
4: Anlaşılan, kuralları bilmiyorsunuz. Burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
5: Neler oluyor? Babam nerede?
4: Herkesi kurtaramazsın.
5: Hayır!
1: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde kodlar kullanırız. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın diye.
1: Neden anlatıyorsun bunu?
0: Çünkü ufaklık. Sen de yavaş kodsun. Buradaki kankaların henüz bilmesin. Sen öldün.
2: Senin için geliyorum yavaş kod.

0: bu gece ne oldu böyle?
1: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret, yer asma.
0: Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
1: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
0: Senin çocuğun mu var?
1: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
2: Hadi!
3: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
1: Hadi acele, gidelim. Hadi.
0: Tüm isyancılar burada.
1: Ağırlığını bana ver, hadi.
0: Hangi kapıdan çıkacağız?
1: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
0: Ön kapı mı?
1: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
0: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
4: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirdi ve sen onun ölmesine izin verdin.
0: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
4: Sen de kimsin?
0: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
4: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
0: Tamam.
4: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
1: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
4: Hadi, hadi, hadi.

0: Gözüne sık.
1: Hey, o da neydi?
0: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
1: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
0: Yapamam. Olmaz, hayır.
1: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
0: Bilmiyorum.
1: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

araba motobüsün yanında.

0: İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
1: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
0: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
1: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek? Ha?
0: Arabaya bin, hadi.
1: Hayır, hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken, şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun? Ha?
0: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
1: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

Görevli.

0: Selvi'ye ne olmuş Abdüley?
1: Abi Kenan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş.
0: Kim ettirmiş lan? Bu Leyla manyak mı? Nasıl buna müsaade eder? Allah kahretsin, her şeyi berbat edecek.

0: Bunun için mi kayboldun ortadan?
1: Başkan, siz benden kara istediniz. Ben de onun yakınına girebilmek için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Biz sana çocuk yapma dedik.
1: Karının güvenini kazanmak için başka çarem yoktu.
0: Kazandın mı bari karının güvenini?
1: Siz Ferman'ı öldürene kadar kazanmıştım.
0: Üzüldün mü Ferman ölünce? Ne de olsa çocuğunun babası.
1: Bana haber vermeniz lazımdı.
0: Ne yapacaktın? Engel mi olacaktın?
1: Engel olamadım ama intikamını alacağım.
0: O zaman metropol sorumlusuna gideceksin. Ferman'ı biz öldürmedik.
1: Bırak palavrayı.
0: Ferman ölünce Kara ne yaptı? Üzüldün mü çok?
1: Bunu hiç öğrenemeyeceksin.

0: Aşk senin gözünü kör etmiş. Üzülme bebeğini düşün.
1: Allah belanı versin.
0: Şimdi kara seni merak ediyordur. Ama merakını gidereceğim. Alın bunu aşağı.

0: Biliyordum çocuğumu kaçırdığını. Gizlemek için mezara tahrip edilmiş süsümü verdim.
1: Önce git başımdan, bir de seninle uğraşamam.
2: Polat Alemdar, ne yapıyorsun burada? Bu mezar neden açıldı?
1: Açanları bulursanız bana da söylersiniz.
2: Ben sana soruyorum.
1: Kendi çocuğumun mezarını bozduğumu mu düşünüyorsunuz?
0: Çocuğunun mezarı olsa bozmazsın tabii. Oğlum yaşıyor.
1: İnci, sen aklını kaybettin, bana da kaybettirme.
2: Bir dakika, tehdit yok. Bizimle adliyeye geliyorsun.
3: Abi gelmezsen hakkımızda işlem yapar. Biteriz.
0: Polat, bırak inadı. Oğlumu bir kere göster bana, bu iş bitsin.

0: Selvi nerede?
1: İfade veriyor, savcının yanında.
0: Odası nerede savcının?
1: Ne yapacaksın? Savcının odasını mı basacaksın?
0: Buna nasıl izin verirsin?
1: Senin başına bir şey gelmesin diye kızcağız itiraf etti. 50 kere aradım sizi. Biriniz telefonunuza baksaydınız bu iş buraya gelmezdi.
0: Keyfimizden kaybolmadık. Biz de onun için uğraşıyoruz.
2: Abi bırakın konuşmayı. Ne yapacağız?
1: Yapacak bir tek şey var. Meşru müdafaa olduğunu ispat edeceğiz.
0: Öyle bir şey yok. O bir şey yapmadı. Dolayısıyla da meşru müdafaa diye bir şey yok. Selvi saçmalıyor.
1: Ne oldu avukat bey?
3: Savcı hanım. Tutuklamaya sevk ettiler.
0: Ne demek tutuklama? Sen ne işe yarıyorsun?
2: Abi bir dur, sakin ol. Selvi'yi görelim önce.

0: Beyefendi, tutuklu var, giremezsiniz.
1: Dur, bırak girsin, bırak.
0: Giremezsiniz.
2: Birader, hakim gelene kadar görüşeyim.

0: Sakın bana kızma.
1: Sana nasıl kızmayayım?
0: Kızma.
1: Niye benim sözümü dinlemedin?
0: Seni içeri atarlarsa çıkamazsın. Ben girip çıkacağım.
1: Sen mapusluğu çocuk parkı mı biliyorsun?
0: Neyse ne. Girince görürüm.
1: Girmeyeceksin. İnkar et, saçmaladım de. Kocamla kavga ettim o yüzden de.
0: Artık kendi bildiğimi yapacağım. Senin dediğini değil.
1: O nasıl laf lan?
0: Ben seninle son nefesime kadar mutlu yaşayacağım. Bu iş bugün çıkmasa yarın çıkacak. Niye mutsuz, huzursuz olayım?
1: Ben hallettim aklına tükürdüğüm. Adli tıbbı yaktım lan.
0: Delilleri mi yok ettin?
1: Evet.
0: İçimdeki izi de ben yok edeceğim. Haklıyım. Ne olursa olsun razıyım. Bütün alem bilsin ki izin sonu, hele kadına yapılan sonu ölümdür.
1: Ağlama. Sakın ağlama. Sen ağlama ki ben bütün alemi öldürmeyeyim. Lan ağlama. Allah'ını seviyorsan ağlama.
0: Seni sevdiğim için ağlıyorum. Hakim Bey, yalvarıyorum.
2: Savcı Hanım, ne diyorsunuz siz? Ayıptır.
3: Kızı içeride yatırmayın. Tutuklama yapmayın da hangi tedbiri uyguluyorsanız uygulayın.
2: Leyla Hanım, meslek onurunuz için yapmayın, rica ederim. Ben de bu dediklerinizi duymadım.
3: Duyun. Benim için bu mesleğin onurundan daha büyük bir onur meselesi. Zavallı kızcağız ona tecavüz edip canına kasteden şahsı istemeden öldürmüş.
2: Bir meslektaşımın bu kadar alçalmasına dayanamam. Lütfen vazifenizden istifa edin.

0: Boşuna uğraşma. Sıkı bağlıyorlar.
1: Ben zannettim ki beni görünce ipleri koparırsın ama hiç.
0: Beni gördün, hemen havaya girdin yine.
1: Ne gireceğim? Polat abiye mahcup oldum. Onu düşünüyorum ben.
0: Canımızı kurtarırsak iki mahcup özür dileriz abiden.
2: Fazla alışmayın buraya. Yakında göndereceğim sizi.
0: Ben elindeyim. Kızı bırak gitsin.
2: Vay. Çok mu önemli bu kız senin için? Benden size tavsiye. Ne gerillaya ne de kontrgerillaya aşk yaramaz, bozar. Değil mi Zilan?

0: arkadaşlar. Arkadaşlar geri çekin. Geri. Yaklaşmayın arkadaşlar. Tamam. Geri durun.
1: Sürekli yoluma çıkıyorsun Mete.
2: Kameralarla geçen sensin.
1: Bu son şovun olacak. Doya doya keyfini çek. Bundan sonra kameralar cenazene gelecek.
2: Bizi kimler öldürmeye çalıştı? Polat Alemdar. Ama gördüğün gibi biz dimdik ayaktayız.
1: Seni cezaevinde bir ömür çürütecektir.
3: Efendim, biz de konuştuklarınızı duymak istiyoruz. Mete Bey'e yöneltilen suçlamalar hakkında ne diyeceksiniz?
1: Adaletin yerini bulması için ben şahsen ne gerekiyorsa Mete için yapacağım.
3: Mete Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda?
2: Polat Alemdar sevdiğim bir kardeşim diye. Sağ olsun, büyüklerini unutmamış. Bizi desteklemeye gelmiş. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki milletimizin böyle evlatları var olduğu sürece devletimiz sahipsiz kalmaz, bizim de gözümüz arkada kalmaz.
4: Ne oluyor lan? Kapı yok mu orada reis?
5: Selvi'yi tutukluyorlarmış.
4: Ne diyorsun reis sen?

0: Niye içeride değilsin?
1: Hakim geldi.
0: Kızın yanında olsana.
1: Yüreğim dayanmıyor oğlum.
0: Abi verecek tutuklamayı. Belirsiz bir şey yok. Bari kızın yanında ol.
1: Lan aynı yemeği yiyoruz, aynı suyu içiyoruz. Bu senin vücudun bunu nasıl zehir negatife çeviriyor? Bir kere de hayırlı bir laf et.
0: Çok yatmaz abi, merak etme.
1: Moral verdin öyle mi? Bin kere yargılandım, bin kere tutuklandım. Bir kere böyle kötü olmadım. Geldi Akbaba.
2: Ne diyorsun sen?
1: Baba diyoruz, ne diyoruz?
2: Dersin tabi. Utanmıyor musun lan bacımı yakmaya? Reis, gir içeri söyle. Pusat Çakır teslim olmaya geliyor. Kenan'ı ben vurdum.
1: Kenan vurularak ölmedi. Allah'ın beyi sizi. Yeter ulan senden çektim. Çek git lan.
3: Gel lan buraya.
4: Fatih Bey, bırak kapıyı. Senden.
3: Emel Can.
4: Nefes alın. Nefes alın. Derin derin nefes alın. Kendinize gelin.
1: Evet bu.
4: Ya Rabbi şükür. Kendinize geldiniz. Efendim ben ne zaman teslim olacağım? Yenge tutuklanacak mı tutuklanmadan mı? Ne zaman?
1: Bir çek elini ayağın üstümden.
4: Tamam efendim.
1: Sen niye teslim oluyorsun? Allah'ın delisi.
4: Efendim Selva Hanım beni aradı. Gittim hadiseyi gördüm. Aklım başımdan gitti. Teslim olmasını engelledim. Sonra da ormana gömdüm diyeyim. Kapı gibi raporum var. Atamazlar içeri.
1: Sen ne içtin de böyle saçmalıyorsun?

0: Tamam Leyla.
1: Ne tamamı? Belki ölüyorum. Biriniz bir telefona bakın. Cahil çocuk gitti, teslim oldu.
0: Haklısın, ne diyeyim?
1: Hiçbir şey deme. Haklı olmamın kimseye bir faydası yok. Hele Selvi'nin haklı olmasının hiç. Kız şimdi nasıl gidip yatacak?
0: Nasıl yatacak bilmiyorum ama vicdanı rahat yatacak.
1: Ben vicdanım rahat yatamayacağım.
0: Gülüm, bu dünya fırıldak bir dünya. Gittik oğlumun mezarının başına, açmışlar kabri. Döndük buraya, Selvi teslim olmuş. Mete cart curt ediyor. İnci delirmiş, oğlum da oğlum diyor. Ne yaparsın? Geldik bir kere dünyaya.
1: Çok istedik sanki dünyaya gelmeyi.
0: İsteyen bir irade olmuş ki gelmişiz. Beğensen de beğenmesen de fırıldak bir düzen bu. Bir de beni düşün. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorum. Mezardaki kemikleri bile kurtaramıyorum. Bırak sen Servi'yi.

0: Maalesef efendim. Tutuklandı.
1: Kafanı kaldır Çakır. Kardeşin namusu için yatacak.

0: Ya Zaza, kaç yaşında adamsın, nelerle uğraşıyorsun?
1: Neden? Çocukla oyun oynanır.
0: Zaza, bu zat artık Memati'nin kayınbiraderi. Ayıptır, akrabası.
1: Öldüreyim mi pis zatı? Öldürmeyeyim. Niye? Memati'yi sevim diye. Yoksa öldürdüydün.
0: He, seviyorsun. Senin sevgin de, kinin de adam öldürür.
1: Hele beni şimdi anlattığıma pişman etme. Sen şimdi tırları verir misin, vermemişsin? Misin?
0: Ya Zaza, ne yapacaksın o kadar tırı?
1: Avrupa'ya seyahate gideceğim. Tırların arkasında çok güzel yatılı imiş. Ya ne demek ne yapacağım? İş yapacağım da.
0: Alo. Sen kimsin? Dur hele dur. Tane tane söyle.
1: Ne oluyor?
0: Tamam. Dediğini söyleyeceğim Polat Alemdar'a.
1: Ne oluyor diyeyim ya?
0: Ya Zaza ne edeceksin? Seni alakadar eden bir şey değil.
1: Meraktan ölürüm.
0: Zaza, seni hiçbir şey öldüremiyor. Bari merak öldürsün de kurtulalım. Zeynel!
1: Hele tahmin edin. Ne iş çeviriyor bu Zülfikar ağa?
2: Dayı, ayak yaptı. Bizi başından yollamak için.
1: Ne ayağı? Batı benzi attı Zülküf'ün.
3: Dayı, örgüt ilgili bir şeydir. Polat Alemdar öldürdü ya Şahmeran'ı.
1: Ya bana niye demedi Zülküf? Bilin ki örgütle halay çekik bu sıra.
3: E dayı, demek bizim iş yaptığımızı biliyor örgütle. O yüzden dememiştir.
2: Dayı, bizden ne istiyorsun? Zülküf ağaya soraydın.
1: Beyninizi çalıştırın ha. Doktorlar dedi ki, günde 15 dakika jimnastik yapın.
2: Beynimi zırklayı jimnastik yapa. Benim beynimin çalışması için 1 kilo kavurma, 1 kilo bulgur yiyeceğim. Üstüne de 1 tepsi baklava ki anca.
0: Oh, yok.
1: Oğlum, hem o da aynı traktörümüşsün. 1 kilo mazot yemeden marşa ses vermedi. Ve...
4: Dede öksür. Sırtın çok iyi dedeciğim.
5: Aman ne güzel kızı.
6: Ben diyordum ki Nisan'da ayağa kalkarım. Ama niye böyle oldu?
7: Egzersizlerinizi yapıyor musunuz?
6: Yapıyorum da doktor bey. Sıkıntılar ardı sıra geldi. Belki o mu tesir etti?
7: Olabilir.
4: Dede kalbin güm güm ne çok atıyor?
5: Bak kalbim bir şey diyor sana. Duyuyor musun?
4: Ne diyor?
6: Doktor, bak eğer yürüyemeyeceksen bana beyhude ümit verme.
7: Nasıl anlaşmıştık Nazife Hanım? Ümitsizlik yok. Böyle düşünmek, böyle şeyler söylemek yok.
4: Dede duyamıyorum.
5: Nasıl duyamıyorsun? Ben güzel Elif'imi çok seviyorum diyor.
6: Peki bu inciye bir çare yok mu doktor bey? Kızın durumu iyice kötüledi.
4: Ben de ninemi, dedemi, bir de babamı çok seviyorum diyor.
5: Hadi doktor amcaya stetoskopunu verelim.
4: Teşekkür ederim.
7: Bir şey değil. Geçmiş olsun.
0: Can Polat, bu herif kimdir, necidir?
8: Şahmeran'ın özel ekibinden Zülfikar Ağa. Cahit elinde. Sana ne söyledi?
0: Polat Alemdar'a söyle. Karayı 2 saat içerisinde Çekmeköy'deki gasilhaneye getirsin dedi.

0: Herif bizi diri diri gömecek anlaşılan.
1: Yok karı. Temizleyip öyle götürecek. Gasilhane bizim için iyi abi. En azından kontrol edebileceğimiz bir yer.
2: Abdüley, orayı söylediğine göre bir planı var. Takip ettirmemek için her şeyi yapacak. Hazırlıklı olmamız lazım.
1: Ne yapacağız abi?
2: Öncelikle karaya bir izleme cihazı takacağız.
0: Garanti ararlar.
2: Olsun. Onlar bizden bunu bekleyecekler. Beklediklerini verelim ki beklemedikleri yerden saldıralım.
0: Eyvallah.

0: Nerede bu adam ya? Gelecekse gelsin, bitirelim şu işi.
1: Kara, ne olursa olsun planın dışına çıkmak yok.
2: Tamam Polat Alemdar.

0: Polat Alemdar.
1: Karayı gasilhaneye gönder.
2: Ben cahitleri görmeden kimseyi bir yere göndermem.
1: Dediğimi yap.
3: Kapattım abi.
2: Planı ne bu herifin?

0: Balat Alemdar.
1: Gördün mü Cahit'i?
2: Gördüm.
1: O zaman vaktinin az olduğunu anladın.
0: Kara binaya girer
1: girmez sana yerlerini söyleyeceğim.
2: Ben yetişene kadar ölürler. İpi çıkar, karayı gönderiyorum.
1: Merak etme, daha 5 dakikan var, bir şey olmaz.
3: Eyvallah. Ben cahitleri bulacağım. Siz karayı takip edin.
4: Tamam abi.
2: Parayı aldın. Cahitler nerede söyle.
1: Arkanı dön.
0: Metruk bir bina görene kadar git.

0: Elbiselerini çıkar.
1: Hayırdır? Kefenleyecek misin?
0: Ne diyorsam onu yap.
1: Sıkıyorsa gelsen çıkar.
0: Islah.

0: Efendim abi.
1: Abdüley, gir karayı alana.
0: Abi, 3 davul çıkardılar içeriden.
2: 3 ayrı araca koyup götürdüler.
0: Üçünü de takip edeceğiz. Durduralım mı?
1: Durdurun, geliyorum.
0: Tamam abi.

0: İn aşağı. İn dedim.
1: Kardeşim, meftaya da mı saygınız yok? Tövbe tövbe, manyak mısın sen birader?
0: Aç tabutu. Aç yoksa sıkacağım kafana.

Giy şunları. Gelinini görmek istiyorsan dediklerimizi harfen yapacaksın. En ufak yanlışında seni de gelinini de öldürürüz.

0: Getir buraya. Açın yüzünü. Hayatımdaki en mutlu günlerden biri. Sonunda senin gibi bir ajan halkımıza hesap verecek.
1: Sen git ağababaların gelsin. Sen bana hafif kalırsın.
0: Bizi küçümsedin. Bak elimizdesin.
1: Tamam da çağırsan gelirdim. Bu kadar katakulliye gerek yoktu.
0: Gelinin aşağıda. Seni özlemiş. Bekletmeyelim daha fazla.

0: İyi misin? Git yarını temizlettir hemen.
1: Tamam abi.
2: Tamam. Abi hiçbirinde yokmuş. Karayı aldılar maalesef.
0: Gülüm, sizi nerede tuttuklarına dair bir fikriniz yok mu?
3: Yok abi. Gözlerimizi bağlamadan hiç dışarı çıkarmadılar.
0: Abdüley, şu karanın adamını istihbarattan alın. Gelinin gittiği adamı bulun.
2: Tamam abi.

0: Oğlun senden büyük adammış. En güvendiğim elemanıma saf değiştirtmiş. Geldi benden intikamını almaya kalktı.
1: Boşuna nefesini tüketme. Bu kadın benim umurumda bile değil.
0: İyi madem, sıkalım kafasına gitsin.
1: Vallahi senin adamın. Sen bilirsin. İster sık, ister sıkma.
0: İki acı üst üste gelecek kara. Oğlunkini atlatamadan torunun acısı sana ağır gelmesin.
1: Gelsin. Torunum senin elinde olacağına ölmesini tercih ederim.
0: Hah, şöyle yola gel. Torununu öldürmeyeceğim. Aksine doğacak, büyüyecek. Halkımızın kahramanlarından biri olarak bizzat yetiştireceğim.
2: İyi.

0: Siz çıkabilirsiniz.
1: Ne işin var burada?
0: Seni görmeye geldim.
1: Ben iyiyim.
0: Sevindim. Ne içersin?
1: Gerek yok.
0: Kahve söyleyeyim. Nasılsa sabaha kadar buradayız. Bir yandan sohbet eder, bir yandan kahve içeriz.
1: Bunu yapmana gerek yok.
0: Ben yapmak istiyorum.
1: Leyla, her gece gelip buraya benimle oturamazsın. Bu gece değilse de yarın hücrede yatacağım.
0: Benden sıkılacağını hiç zannetmiyorum. Polat'la Memati'yi çekiştirmeye başlarsak bize ne günler yeter ne de geceler. Nasıl içersin kahveni? Söyle bakalım.
1: Orta.

0: Hayırdır usta?
1: Zilim bozulmuş Memati. Açtım girdim.
0: İyi yaptın usta. Buyur. Bir şey içer misin?
1: Ben bir çay koyayım karşılıklı. Olur mu Memati?
0: Usta kusura bakmazsan ben soğuk takılıyorum.
1: Keyfine bak Memati. Ben kendimi alırım.
0: Kara işi ne oldu usta?
1: Beceremedik Memati. Karayı aldılar.
0: Usta Cahit?
1: Onları da biz aldık Memati.
0: Gün bitmeden hayırlı bir haber de duyduk.
1: Çok koyuyor biliyorum ama Memati, bu da geçecek. Çıkartacağız kardeşimizi.
0: Kevgir'e döndük usta. Hep geçiyor da delip geçiyor.
1: En azından derdimizi paylaşacağımız, yaralarımızı saracak birileri var Memati.
0: Bu yaştan sonra hayatta ilk defa yaşamak istedim usta. Bir yuva kurmak, bir aile sahibi olmak.
1: O da olacak Memati. Servin'in bugün yaptığını duyunca bir kez daha anladım ki doğru kişiyi seçmişsin.
0: Acaba o doğru kişiyi seçmiş mi onu bilemiyorum usta.
1: Hiç şüphen olmasın Memati.

0: Kartalın serçeyle uçtuğunu hiç gördün mü?
1: Usta Selvi'yi kafese kapattılar. Bu saatten sonra uçmamız zor.
0: Sen benim sözüme inanmıyor musun?
1: Haşa usta.
0: Öyle bir düğün yapacağız ki dostumuz da düşmanımız da bir ömür konuşacak.

0: Eve gitmeyecek misin Çakır?
1: Hangisi beni çıldırtıyor? Bacımın cezaevine girmesi mi? Yoksa Memati olan hıncım mı? Karar verebilsem gideceğim.
0: Anlaşılan sana uzunca bir zaman uyku yok. Selvi meselesi çözülse de Memati'ye olan hıncın gittikçe büyüyor.
1: İyidir, iyidir. Büyüsün ki gözümüz ondan başka bir şey görmesin. Bak, Zaza'ya olan hıncımızı büyütmedik, gözümüzden kaçtı. Ne yaptın o işi?
0: Tamamdır Çakır, yarın hallediyoruz.

0: Anlattı mı Abdül'ü?
1: Anlattı abi ama bilmiyorum doğru mu söylüyor.
2: Oyalıyor bizi abi.
0: E de bana anlatsın. Anlatsın bakayım. Bakayım doğru mu söylüyor.
3: Abi benim bir suçum yok. Bırakın beni gideyim.
0: Korkma. Bildiklerini anlatırsan bırakırım gidersin.
3: Abi yemin ediyorum doğru söylüyorum. Benim kuaförden başka bir bildiğim yok.
0: Sakin ol. Tane tane. Kız sana geldi. Ne yaptın?
3: Abi Ataşehir'de bir kuaför var. Götürdüm oraya bıraktım. Başka bir şey bilmiyorum.
0: Bu kuaför Kendall'ın adamı mı?
3: Evet abi.
0: Nasıl haberleşiyorlar?
3: Onu bilmiyorum.
2: Yalan söylüyor abi. Bana verin 10 dakikada konuşturayım.
0: Baki. Bir 10 dakika konuşma. Meseleyi çözelim. Cahit. Meseleyle ilgili bir şey falan duydun mu?
4: Yok abi. Ama herif normal bildiğimiz örgütçülere benzemiyor.
0: Nasıl benzemiyor?
4: Ne bileyim abi. Çok garip tipli biri. Uzun saçlı, bıyıklı, küpeli. Buram buram parfüm kokuyor.
0: Sabah gidip bakın şu kuaföre. Bir şey çıkarsa bana haber verin. Bir şey çıkmazsa örgütün üstüne gideceğiz.
4: Abi örgütün haberi yok bunlardan.
0: Karayı götüreceği yer örgüt Cahit. Pazarlığı yapınca teslim edecek. Olmadı oradan alacağız.
1: Tamam abi.
3: Abi ben ne olacağım?
0: Bu iş çözülene kadar kapatın bir yere. Sonra bırakırsınız.
5: Ya sen fal bakmayı da mı biliyorsun?
6: Sen ne diyorsun? Fakültede arkadaşlar kuyruk alıyorlardı. Meşhurdur benim falım. Hiç yanıldığım olmadı.
5: Meraklandım şimdi. Bir bak bakayım ne zaman cezaevinden çıkacağım.
6: Bunun fallık bir durumu yok. Tutuklamaya itiraz edeceğiz, çıkacaksın.
5: Asıl bak burada gelinlik çıkmış.
6: Bak.
5: O kefen olmasın.
6: Bak savcılığıma laf ettiririm ama falcılığıma laf ettirmem. Gelinlik diyorsam gelinlik. Hem de hiç vakti kalmamış.
5: Ya sen resmen hileli bakıyorsun bana moral vermek için.
6: Yok hayatım. Gerçekten ne görüyorsam onu söylüyorum. Bak kalabalık. Sen gelinlik giymişsin. Herkes oynuyor. Bir de silah var.
5: Bak şimdi inandım. Silah atılıyorsa kesin bizim düğünümüzdür. Siz de görmezden geleceksiniz artık. Ne oldu? Ne gördün?
6: Hiç canım. Çok güzel her şey.
5: Yok yok. Canın sıkıldı senin.
6: Bu pusatla mematinin araları düzelmeyecek herhalde. Burada da kavga ediyorlar. Öyle çıkmışım.

Zile de bastın. Evde kimse yok işte. Sonra gel. Kimse yok dedi kardeşim. Laftan anlamıyor musun?

0: Niye laftan anlamıyorsun lan? Kimse yok diyorum.
1: Efendim, biliyorum aklımızın ve kalbinizin cezaevinde olduğunu.
0: Biliyorsan ne diye geldin buraya?
1: Ben yarın teslim olacağım.

0: Size haber vereyim, kendi başıma iş yapmış olmayayım dedim.
1: Hüsnü, sana teslim olmak yok dedimse yok.
0: Efendim, beni nasıl olsa yatıramazlar. Siz içeri girerseniz yenge hanımefendiyi kim kurtaracak?
1: Hüsnü sağ ol. Eksik olma ama bu şahsi meselem. Bundan dolayı kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
0: Efendim, sizi bizi yok. Söz misal, benim böyle bir derdim olsaydı, sizin 46'tan raporunuz olsaydı, siz de benim için yapardınız.
1: Hüsnü, yedirtme raporunu. Bas git.
0: Efendim, ifademi yazdım, ezberledim. Bir bakın, eksik yanlış varsa haber verirsiniz. Ama
1: ifaden baştan sona yanlış. Ne diyorsam onu yap. Yürü.
0: Ama
1: yürü.

0: Baba ben doktor olacağım büyüyünce.
1: Hani şarkıcı olacaktın?
0: Hem şarkı söylerim hem doktor olurum. Dün dedemin sırtını dinledim, göğsünü dinledim, dizlerine baktım. Nineme de doktor baktı.
1: Ne dedi doktor?
0: Sürpriz! Ninem yürüyecek biz! Yanım babam!
2: Durumu iyi dedi doktor.
3: Sıkıntılar olmasa şimdiye kalkmıştım ayağa.
2: Sen konuştun mu doktorla? Sana bir şey söyledi mi?
1: Buyurun doktor bey.
4: Annenizi muayene ettim biraz önce.
1: Durumu nasıl?
4: Açıkçası durumu pek umut verici değil. Beklediğim reaksiyonları göstermiyor. Ama ben kendilerine tersini söyledim.
1: Konuştum baba. Doktor dedi ki Elif ninesiyle ilgilenmiyor. İlgilense çoktan ayağa kaldırırdı. Bir de doktor olacakmış. Nasıl olacaksa?
0: Bak nine, diyorum sana. Sütünü içeceksin, yumurtanı yiyeceksin. Dinlemiyorsun beni. Ben doktor olmak istiyorum. Dediklerimi yap.
3: Canım kızım benim.
0: Canım ninem benim.
5: Ajan mısın lan sen? Ne saçmalıyorsun?
6: Başkan, senin bile bilmediğin şeyler var.
5: Benim bilmediğim ne olacak? Yok Şahmeran Özel ekibiymiş, yok gizliymiş. Beni mi yiyorsunuz?
6: Bu senin için yeterli kanıt mı? Kara denen ajanı aldık. Başkanımızın intikamı için yargılamak üzere Kandil'e götürmemiz lazım.
5: Nereden bileceğim Kara ile birlikte emperyalist bir komplo kurmadığınızı?
6: Ara Kandil'i sor. Kod adı Şirvan. Şahmeran Başkan'ın gizli dosyalarında kod adlarımız var.
5: Şimdi bu ajan görünüşlü, komprador kılıklı adam. Şahmeran Başkan özel adam öyle mi? Niye kurmuş Şahmeran Başkan bu özel ekibi?
6: Örgütün taktik ve stratejilerinden sapan olursa kafasına sıkmak için.
5: Bizde niye gizli peki? Çünkü siz bizim için varsınız öyle mi? Bizim kafamıza sıkmak için.
6: Örgüte devamlı TC ajanları sızdığı için sizden bile gizli.

0: Yazık yazık. Bu güzellikle nasıl zengin birini bulamıyorsun anlamadım.
1: Paralılar kapılmış şeker.
0: Nereden biliyorsun? Hepsine mi baktın?
1: Senin bildiğin biri var galiba.
0: Çok zengin bir müşterim var ama biraz maço.
1: Bu sıralar hiç modum yok şekerim.
0: Sen yine de bir düşün. Kaçacak balık değil.
1: Aa. Ne oluyor ayol?

0: Bir soru soracağım. Cevabını alamazsan bir yerini keseceğim. Ama saçını değil. Kendal nerede?
1: Şirvan arkadaş. Kandil'le görüştüm. Karatlacan'ı yakalamakla halkımıza büyük bir kazanım sağladınız.
2: Teşekkür ederim başkan.
1: Bundan sonrası bize ait. Arkadaşlar seninle gelip kara atlacanı teslim alacaklar.
2: Benim aldığım talimat o yönde değil başkan.
1: Benim olduğum yerde talimatları ben veririm. Tece şimdi bütün olanaklarıyla her yerde sizi arıyordur. Karayı elinizde tutmanız çok riskli.
2: Başkan, karayı yalnız sana teslim ederiz. Kendal başkan size bizzat onu teslim edecek. Buluşma yeri için sizden haber bekliyor.
1: Bak arkadaş, Şahmeren başkan artık yok. Onun özel ekibi de olsanız, artık örgütümüzle bütünleşmeden size yaşama şansı vermem. Ya örgütün talimatlarına uyacaksınız, ya da yakaladığınız ajanla birlikte hain olarak yok olacaksınız.
2: Başkanım, biz hain olsaydık, elimizdeki güçle kendimize istediğimiz şahsi çıkarları sağlayabilirdik. Biz önderliğimize de, örgütümüze de sonuna kadar bağlıyız. Onun için sizin şahsen meseleye dahil olmanızı istedik.

0: Senin niye gözlerin şiş, uyumadın mı?
1: Hiç uyumadım.
0: İlk gün yatılmaz mapusta. Birkaç güne alışırsın.
1: Yok ondan değil. Eltim geldi. Benimle kaldı.
0: Hangi eltin?
1: İnci. Memati kim olacak Leyla?
0: Nasıl kaldı? Otel mi burası?
1: Vallahi geldiğini görünce şoke oldum. Müdürün odasında sabaha kadar oturduk. Öyle iyi geldi ki.
0: Ulan insan babasının oğluna bu kıyağı yapmaz. İki elti bizi ezdiniz be kardeşim. Biri suçu üstüne alır, biri gidip cübbesini yakar, girer cezaevine yarınlık eder.
1: Polat abiyle Leyla ne zaman evlenecek?
0: Deli kadından kurtulamadı ki.
1: İki düğünü bir arada yapardık işte.
0: Onlar bizimkine yetişemez.
1: Cezaevinde mi yapacaksın düğünü?
0: Yo, çıktığın gün. Buradan seni gelinlikte alacağım. Davulla, zurnayla gidip bütün aleme göstereceğiz düğün nasıl olurmuş.

0: Hayırdır kardeşim?
1: Çok hayırlı bir şey için geldim savcı bey.
0: Dinliyorum.

0: Kenan Katırcı cinayetine ilişkin olarak size çok önemli bilgi vereceğim.
1: Neymiş?
0: Ben olay yerindeydim efendim.
1: Ne gördün?
0: Hem gördüm hem de gömdüm. Selva Hanım beni aradı yetiş diye. Gittim, camın önünde boğuşuyorlardı. İçeri girdim. Elime geçirdiğim bir şişeyle boğazını kestim. Sonra da götürdüm, bulduğunuz yerdeki yere gömdüm.
1: Selva Hanım suçunu itiraf etti.
0: Savcı Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Ama kadınların her dediğine de inanılmaz. Selva Hanım, ben onu kurtardığım için bana vefa borcunu ödüyor. İsterseniz olay yerinde keşif yapalım. Ben size ayrıntılarıyla anlatayım.
2: Maşallah çok tatlı.
3: Darısı başına Leyla'cığım.
2: İnşallah.
3: İstanbul'a tayinin çıktığında bir umutlanmıştım. Koca şehirde muhakkak biri Leyla'nın gönlünü çalar diye. Hala yok mu kimse?
2: Biri var canım ama biraz karışık.
3: Duyduğum doğru o zaman. Polat Alemdar mı? Çok üzüldüm. Gazetede okuduk. Çocuğunu kaybetmiş.
2: Hiç sorma. Onun yüzünden çok sıkıntı çekti Polat.
3: Hayırlısı Leyla'cığım. İnşallah beraber çocuklarınız olur.
2: Olmazsa bunu verirsin artık. Sende bir tane daha var nasıl olsa.

0: Durum nedir Abdüley?
1: Abi bu dükkanından Kendall'a manita ayarlıyormuş.
0: Adamın en büyük zaafının kadın olduğunu biliyorduk zaten. Nasıl irtibat kuruyorlarmış?
1: Abi bu telefondan yalnızca Kendall'ın özel hattını arıyormuş.
0: Araman gereken özel bir saat ya da gün var mı?
2: Yok. Ne zaman birini düşürürsem ararım. Özel hattı çalınca iki eli kanda olsa cevap verir.
0: Ara. Bugüne kadar gördüğün en güzel kadını bulduğunu söyle.
2: Özel biri var başkan. Seninle tanışmak istiyor.
3: Ne kadar özel?
2: Bugüne kadar böylesini görmedin. O kadar söylüyorum.
3: Çok zamansız oldu. Beklet biraz.
2: Tamam başkan, nasıl diyorsan.
3: Ama merak ettim şimdi. Bir resmini gönder bakayım.
1: Ne yapacağız abi? Resim göndermezsek kuş kullanır.
0: Ne var Abdüley? Girin internete. Zevkine göre bir resim bulun, gönderin.
4: Safer, hele bir bak, bu asayiş mi, trafik mi?
5: Bilmiyorum dayı.
6: Bu saatte asayiş niye çevirme yapıyor dayı?
4: Niye oğlum? Bir tek gece mi asayiş berkemal oluyor?
5: Asayişmiş dayı.
4: Ya nasıl ya İmdat Bey?
6: Olmaz dayı, bu saatte asayiş çevirmesi olmaz.
4: Dur hele bir sonra, siz asayiş misiniz, kimsiz mi?
5: Zaten durduruyorlar dayı.
4: İşte onlar durdurmadan biz duracaktık.
6: Dayı niye durak? Basak geçeyim. Iş.
4: Polislere o kadar ihbarda bulunmuşum, operasyon ihbarında bulunmuşum. He? Bana ne diyecekler ki? Dur oğlum dur. He?
7: Araçtan inebilir miyiz?
4: Kardeş asayiş mi?
7: Evet efendim.
4: Ben asayişi sevdim. Trafiği sevdim. Hele hadi inin Safer. İmdat. İnin. Hadi oğlum sen de.

0: Dayı, hakkımızda şikayet varmış. Emniyete gidecekmişiz.
1: Kim bizden şikayet edebilirmiş ki?
0: Bilmiyorum dayı. Ben dedim sana durumu yak diye.
1: Peki durduk imdat. Gidek emniyete de o boş bela şikayetçi kimmiş öğrenek. Kardeş. Kardeş, siz sürün, biz arabayla takip edek.
2: Biz aracınızı getiririz efendim.
1: Sizinki yerli mi? Ben yabancı sevmeyeyim de.
2: Buyurun efendim.

0: Niye ağlıyorsun hanım?
1: Baksana bey, Leyla burada. Ayşe'nin çocuğu olmuş. Bir Elif yok aralarında. Ahsız yavrum.
2: Ah anne, ah.
0: Elif gitti ama Elif burada. Hem de Ayşen kızımızın hediyesi de burada. Ver bakayım kucağıma. Neyi var oğlumun? Ne diyor doktorlar?
2: Baba ciğerlerinde sıkıntı varmış.
0: Hazreti Hamza gibi pehlivan olacak. O yüzden ciğerleri dar geliyor. Doktorlarda sıkıntı var zannediyor.
3: Dede benim de kucağıma ver.

0: gel birlikte çıkaralım.
1: Oğlum.
2: Yaşar Bey, oğlumun yerini buldum. Bana yardım edecek misiniz?

0: Kardeş, hangi emniyete gidiyik? Bundan sonrası jandarma bölgesi.
1: Özel bir yerimiz var, sizi orada ağırlayacağız.
0: Yahu niye zahmet ettiniz? Normal emniyete giderdik işte.
2: Dayı, bu yolun sonu iyi bir yol değil ha.
0: Evet, dayı nasıl çıkmaz yola girmemiş. Hele bakalım bu yolun sonu nereye varıyor.

0: Hoş geldiniz başkanım.
1: Hoş bulduk. Kara nerede?
0: Önce bir konuşalım.
1: Kandil'le konuştum. Başardığın hiçbir sümsenemez. Yürütme konseyi senin metropolde daha çok eylemler yapacağına inanıyor.
0: Metropol sorumlusu sizsiniz.
1: Senin gibi pratik yeterliliğini ispat etmiş bir yardımcıya ihtiyacım var. Bundan sonra benim yardımcım olarak önemli görevlerde yer alacaksın.
0: Hiyerarşik düzene alışkın değilim. Yapabilir miyim bilmiyorum.
1: Yaparsın, yaparsın. Ben seni gerektiği gibi motive ederim.
0: Karayı getirin.

0: Açın yüzünü.
1: Cemal. Senden sadece bir şey isteyeceğim. Kızı bırak.
0: Ne kızı? Neden bahsediyor bu?
2: Başkanım, karar ajanını ele geçirmek için oğlunun yanına bir elemanımızı yerleştirmiştik. Ancak arkadaşımız bize sırtını döndü. Halkımıza ihanet etti.
0: Onu da getirin.
1: Cemal. Kızı bırakırsan seninle ilgili tek kelime etmem.
0: Rahat ol Kara. Ben seni götürdükten sonra sen ne söylesen inanmazlar. Alın.

0: Emniyetin hala böyle yerleri kaldı mı?
1: Arabada çekmeyen telefon burada çeker mi?
0: Hele çağırın bakalım gelsin. Emniyet müdürüsü kimmiş? Dad, senin de burnuna pis at kokuları geldi mi?

Zaza'ya bir telefon verin, 155'i arasın. İhbar etsin. Ama dilin dönmüyor lan. Benim adımı söyleyemiyorsun. Hemşerilerim gibi konuşamıyorsun. Hele bakayım düzeltebilecek miyim?

0: Abi bunlar Cemal'den bağımsız ekip değil miydi?
1: Şahmeral ölünce sahipsiz kaldılar Abdülay. Parayı aldılar ki yeni başkana kendilerini ispatlasınlar.
0: Karayanlarında mı abi?
1: Gidip bakacağız Cahit.
2: Bu mu?
3: Evet başkanım.
4: Roket!

0: Olas Alemdar, silahlarınızı atmazsanız karayı öldürürüm.
1: Kara ölürse sen de ölürsün. Karayı bırak, seni öldürmeyeyim. Kaçacak yerin kalmadı. Silahını at, teslim ol.

0: Yürü.
1: Para nerede?
0: Paraya mücadelemizi uzun uzun anlattım, ikna oldu. Örgütümüze katılmaya karar verdi.
1: Para Kandil'e gider mi bilmem ama senin cehenneme gideceğin kız.
0: Ne oluyor lan?
2: Doğruyorum, yardım edin.
1: Cahit, arabayı getir. Kara nerede? Kara nerede?
3: Cemal aldı, Kandil'e götürecek.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Yuda Hemlik, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir. Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu? Satrancı bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın. Yani satrancın mantığını göstermeye amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen demiş. Rahip bu soru üzerine Şah'ın hala bir ders almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin." demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 9...

milyon 2 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım. En çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor, detaylarıyla biliyor muyuz? Sosyal medyaya dair birçok araştırma yapılıyor ve bulguların bir çoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor. Rotben Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi. Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasında ise Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filminde bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Insidious filmi ilk sırada yer aldı. Ortalamada ise film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin üçüncü sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back, and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise dördüncü sırada yer alıyor.

neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserim iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi. Gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der. Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. "Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur," der. Santana daha da etkilenir. "Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz?" deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde "Davetiyeyi kimden çaldınız?" denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. "Help! Help Santana!" diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, "Git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil." Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onları ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

artık şarkı sözlerini yapay zeka mı yazacak? Popüler şarkı yazmak robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip-hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'ye, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Bye bye bye, baby summer's gone, it's gone for the both of us. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyoruz.

0: Hemen.
1: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
2: Suyumuzu verin.
1: Clearwater isyanı şehir merkezine yöneldi.
3: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
1: Batı yakasının en çok tercih edilen bankası Union Calypia'ya hoş geldiniz. Union Calypia'ya hoş geldiniz.

0: Var mı?
1: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
2: Hala geçemedik.
3: Bu işten bir...
4: Hadi ama dostum. Hey. Bizi sokabileceğini söylemiştin.
2: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya
5: 3 dakika.
4: Hayır, hayır yeter artık. Sen bana bak, sen şu kasayı derhal açacaksın, hadi.
6: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
5: Dur biraz dur, bekle bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
7: Niye bu kadar zor ki?
8: Ne yapacağız şimdi peki?
5: Umduğunla değil, bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
7: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
5: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
4: Hadi ama.
5: Hadi. İşte böyle. Şimdi, patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
4: Bu ne işe yarayacak ki?
5: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı. 2 dakikamız var.
7: Tamam dostum, anladım.
4: Pekala, planda değişiklik oldu. Taşıyabildiğinizi alın, gidelim.
2: Hayır hayır hayır, bekle. Kasan
4: arka duvarı havaya uçur, hemen.
5: Ne yapacağını biliyorsun,
2: bıktım
5: hadi.
2: Bıktım şu amatörlerden.
4: Gracias.
2: Çantayı ver.
4: Sağ olun.
2: Ver şunu bana.
4: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
2: Yürü kardeşim.
7: Bu çok hoş.
9: Ya inan bana. Bunu istemezsin.
7: Şimdi daha çok istedim.
5: Yok. Arka duvarı patlat. Hemen.
2: Çalışıyorum. Sabret biraz. Ne biçim iş böyle?
4: Evet, harika. Harika hareket. Şöyle mi? İsyanın ortasına düştük.
5: Bu kalabalık bizi bir sıra götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
3: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
5: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana
3: güven.
5: Peki
3: ya kardeşine?
5: Gitmemiz gerek.
4: Hey, buna sen karar veremezsin.
2: Abi gidelim diyorsan.
4: Bu işi ben yürütüyorum.
5: Hey, hadi ama odaklanın.
2: Seni lanet olsun.
5: İsyan bastırma ekibi geliyor. Kesin şunu.
3: Hey.
10: Yere yatın. Hemen yere yatın.
5: Olamaz.
4: Asıl siz yere yatın.
5: Landon, yere yat.
4: Lanet olsun. Üzgünüm dostum, çok üzgünüm. Çok üzgünüm dostum.
3: Hayır, dur.
4: Dur.
5: Hiç laf dinlemiyorsun.
4: Kahretsin.
2: Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
5: Bir planım var. Birini aramam gerek.
11: Artemis Oteli.

0: Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar. Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedariğini kesti. Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. BroShield, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Yetkililerin henüz bir...

0: Gösterir zamanı.
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Bu çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
4: Kırmızı kod durumu Greco'da dönüşebilir. Hemen
3: hadi,
4: seni istiyorum.
3: Adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.
4: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
3: Bırak şu silahı dostum.
1: Tamam.
4: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
5: Üye değil.
4: Olmadı şekerim.
1: Alet kana bulanmış.
4: Hep öyle zaten.
1: Çip izimi görmüyor musun?
4: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
1: İyi, parasını öderim o zaman.
4: Ah, kurallara aykırı. Kontrol edeyim. Seri katil, pedofil olabilirsin. Başka bir sürü hastane
1: polislerin
4: var.
1: Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
4: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin. Kuralın hemen altında. Bak.
3: Yoldan çekil büyük. Hadi.
1: Kapat beni.
4: Pekala.
1: Bıktım artık senden. Evet. Şimdi ne yapacaksın ha?
4: Neden mi Everest diyoruz? Anladın sanırım. Everest gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
6: Orası çok uzak.
4: Egzersiz iyi gelir.
1: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
3: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
4: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri havalıyor.
3: Dayan dostum.
4: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de Vaikikisin. Yolu biliyorsundur.
3: Evet, biliyorum.
4: Hasar nedir?
3: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.
4: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
3: Tamam, sağ ol.
4: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
3: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
4: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran, onu ışığın altına yatır.
7: Başlatılıyor.
4: Tamam. Alfa, karaciğer taraması yap. Beta, yarayı aç ve temizle.
7: Karaciğer
4: hemen.
7: Taraması başladı.
3: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
8: İnanamıyorum. Yine takımıma kusmuşum.
3: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanında. Bekle biraz. Bu ne?
8: Teşekkür olarak düşün.
7: Karaciğer onarılamaz.
3: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
4: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut. Onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
3: Şaka mı yapıyorsun?
4: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
7: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
4: Aç. Merhaba Bay Acapulco.
9: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
4: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
3: Bu mekan dayanabilecek mi?
4: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
7: Biyopsi başlatılıyor.

0: atıldı.
1: Ya hiç korkma.
2: İşte başka.
0: Yazdırma başlatılıyor.
3: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Koşu Yıldız yetki alanındadır.
0: Orada mısın koca adam?
3: Evlerinize
4: evet,
3: kalın.
4: Evet hemşire.
0: Gezinizi bölmek istemezdim ama polisler şebekeyi kapattı.
4: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
0: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
4: Sen yapamaz mısın?
0: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
4: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
0: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
4: Şişman değilim ki.
0: Hemen şimdi.
4: Tamam hemşire. Hadi ama ciddi olamazsın.
5: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
4: Dinle. Rozet'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum. Ve sağlığını yerle bir ederim.
5: Dur bekle.
4: Bir de ben giderken sakın yine sırtıma atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
5: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
4: İyilik başvurusu yap.
5: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
4: İyi geceler.
5: Burada ölürüm.
6: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde. Bu yüzden dikkatli olun.
7: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
2: Öldü.
7: Tabii öyle.
2: Nasılsınız bayağı kapulko?
7: Nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
2: Keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
7: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
2: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları
7: var. Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
2: Yanağından çıkan ojeyi düşünürsek, susmam için para ödüyorsun.
7: Harika, komedyen misin? Tanrım. Burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
2: Tek istedikleri temiz su.
7: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli birimizsin. Polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
2: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
7: Tamam, televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
2: Oyun odasında var, kablolu çalışıyordur.
7: Dur bakalım. Suçluların yanına mı gideyim yani?
2: Hakuna.
7: Çok komik.
2: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
8: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
2: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor. Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
8: Acıyor. Çok fazla.
2: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
8: Ne demek istiyorsun?
2: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
8: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
2: Artemis oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
8: Benim işim bu. İyi olduğun işi seçemiyorsun.
2: Lanet olsun.
4: Karaciğer sorgulama.

0: Hani bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şey dondurma değil.
0: Olamaz.
1: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
0: Tabii.
1: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
0: O işi bırakmamı söylemişti.
1: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
0: Onu hatırlamıyorum.
1: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
0: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
1: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün o tırla karşılaşır.
0: Teşekkür ederim. Yine.
1: Evet.

0: Alo, ne istemiştiniz?
1: Çeneni kapayıp beni dinle.
0: Hayır. Alo?
1: Ne cüretle telefonu suratıma kapatırsın?
0: Kaba pisliğin tekisin sen. Alo?
2: Orion Franklin için arıyorum.
0: Ah.
1: Evet, demek dinliyorsun. 52 dakikalık mesafede ve odayız.
0: Çok uzak. Daha yakın bir yer ayarla, şehrin yarısı onun.
1: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
0: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
2: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
1: O senin sahibin.
0: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
1: O patronum
2: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
3: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne gibi.
4: Everest nerede kaldı?
3: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
4: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
3: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
5: Dışarı çıkmamakla en iyisini yapıyorsun.
0: Ekran, sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kot daha yolda. Yarım saatte burada.
5: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
0: Sıradan bir çarşamba günü.
3: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey! Kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
6: Defol git başımdan.
0: Alo, orada mısın?
3: Dinle.
5: Şu isyan Clearwater binasına doğru ilerliyor.

0: blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
1: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
2: Şimdi acele et. Kırmızı kod yaklaşıyor.
3: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
4: ProShield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin tek yolu
5: kaldı.
4: Bu. İsyancıların daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
5: Lütfen doldurun.
4: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
6: Nice.
1: Nis diye okunuyor.
6: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, ahahaha. Gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
1: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun değil
6: benden
1: mi?
6: Benden üstün müstün rolü yapma.
1: Rol değil.
6: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attırma. Sakın bunu yapma.
1: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
6: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
1: İşimi bilmiyorsun.
6: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemdesin, önemsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Beef'teyim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
1: Bronzlaşma spreyin akıyor.
6: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
5: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
7: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
6: Veya burada bir hanımefendiyle konuşuyorum, tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
7: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun sonuçta.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir. Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olmaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa,
0: evet,
3: yardım
0: öyle görünüyor.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük
3: Lütfen.
0: Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ka. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
1: Hava limuzininiz Chopra, hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
1: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
3: Sokakları boşaltın.
1: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels. Beni görebiliyor musun?
4: O kızı tanıyor musun?
5: Sayılır, ona yardım et. Git getir onu.
4: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
5: Biliyorum bebeğim.
4: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter, hapı yutarız.
5: Evet.
4: 20 yıldır üye olmayan kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
5: 22. 22 yıl oldu.
6: Ah, hayır. Olamaz. Hayır yine mi? Tamir etmemiş miydin?
4: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
6: Evet, ve bize elektrik gerekiyor.
4: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
5: Tamam. Peki.
7: Hey. Nasıl gidiyor?
5: Artemis'te yoğun bir gece.
7: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
5: Astımım var, devam etmem gerek.
7: Tamam,

0: Anksiyeteyle baş etme. İkinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?

0: Hadi Til.
1: Arkamızdalar dostum.
0: Hadi Til, yetiş dostum. Hadi bu taraftan hadi.
1: Ne bu? Polis mi?
0: Boş ver onu. Gidelim hadi.
2: Hayır. Bak yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
3: Elleri kaldır. Hemen yoksa ateş edin.
4: Hadi. Kaldır. Burada yaralı bir polis
3: kaldır var. Kaldır ellerini.
5: Dışarıda ne işin var?
2: Burada yaşıyorum ben.

0: Hayır hayır, ona bakmam gerek.
1: Çavuş, ne yapalım? Tutuklayın. Tezekliğe devam edersin.
2: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersemler. Hemşire, içeri girin.
0: Onu içeri almalıyız.
2: Olmaz.
3: Evlerinizde kalın.
2: Lanet olsun hemşire.
3: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
2: Bu berbat bir fikir.
3: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır. Bu bir tabikat değildir. Los Angeles, Brookfield'ın yetki alanındadır.
4: Bu insancılar iyice azıttı, öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
5: Buna gerek var mı?
4: Bilmem ki, ne istersin? Cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
5: Anladım.
4: Acele et.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en ileriden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları
0: öldürüyorsan. Evet, bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.
1: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
2: Evet, doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek. Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
1: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
1: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan. 3 yıl mı?
1: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
1: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
1: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
1: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
1: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kiti al, odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun, Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
0: Kötü değil mi?
1: Bu ne biliyor musun?
0: Kime ait biliyorum.
1: Ya içindekini?
0: Hiçbir

0: Fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
1: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
0: Sarı elmas mı?
1: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
0: Olamaz. Kurt Kral bunları geri isteyecektir.
1: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
0: Evet.
1: Hemen çıkıp gitmelisin.
0: Lev'in düzelmesini beklemeliyim.
1: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
0: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
1: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
0: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
1: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
0: Bu doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru.

0: Pekala oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire. Hemşire. Ne? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evinizden çıkmayın.
3: Evet 74 çevir. Ana caddedeki otoparkta. Teşekkür ederim.
4: Hastanın bilinci yerine geliyor.
5: Şarım. Canım çok yanıyor kardeşim.
3: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
5: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. O zamana dek burası en güvenli
3: yer. Ne yazık ki Hawaii'ye gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
5: Bir kalem mi?
3: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
5: Tamam.
3: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
5: Hap yuttuk dostum.
3: Aynen öyle.
5: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
3: Sen çaldın.
5: Ama kazar
3: bu
5: oldu.
3: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
5: Hırsızların ne yaptığını duymuştum.
3: Ben de biliyorum.
5: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanusta.
3: Hey,
5: ben yüzme bilmiyorum.
3: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey. Bunu yapabilir misin?
5: Evet. Evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
3: Ama bu son olacak.
5: Evet.
3: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
6: Nasıl gidiyor Kecek?
7: Burası çok karışık.
6: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
8: Ben Mike. Ekip 5'e 5'le birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
1: Kurt Kral gelmek üzere.
0: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
1: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
0: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
9: Bayan Thomas. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
0: Bilmiyorum Morgan.

0: Zaman şakacısın.
1: Evet.
0: Hiç değişmemişsin.
1: Saçlarım daha uzun.
0: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
1: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
0: Evet, fark ettim.
1: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
2: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
0: Onu aldırma sen.
1: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
0: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
1: Beni neden aldınız?
2: Harika bir soru.
0: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
1: Öyle hissettim.
0: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolinde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
1: Evet, anlıyorum. Bayan Thomas. Gerçekten üzgünüm.
0: Senin hatan değil.
1: Hayır. Yani bu için.
0: O konuda konuşamam.
1: Sizi...
0: Hayır.
1: Bayan Thomas, iyi misiniz?
0: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
1: Bayan
0: Sana
1: Thomas.
0: tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece.

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopter inerken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz

0: Amerikalılar, bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
0: İnsanları korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak, şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum, belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
0: Benim çıkış yolum zaten belli.
2: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
3: Tamam hemşire.
4: Everest. Benim için ona göz kulak

0: Onu içeri alın hemen.
1: Arabaya bakılırsa önemli biri.
2: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
1: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
2: Benim istediğim de buydu zaten.
1: Onu burada mı öldüreceksin? Aa!

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
0: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
0: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
2: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
2: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
0: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım seni.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek Moro?
2: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
0: Evet. Bu mekan senin baba.
2: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
0: Baba. En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
2: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
2: Al bunu.
1: Aile saadeti bitti. Hadi al şunu. Baskı uygula.
2: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
3: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
4: Polis anlamında olabilir mi?
3: Evet, biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
4: Ah!
3: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
4: Hayır hayır hayır.
3: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
4: İşim için kan testi yaptırıyorum.
3: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
4: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
3: Hayır.
4: Sana hiç bahsetmedim mi?
3: Bilmek de istemiyorum.

0: Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
1: Tamam dostum.
0: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
1: Elbette.
0: Bu rozeti görüyor musun?
1: Hı hı.
0: Bir sağlık uzmanı olduğumu yazıyor.
1: Tamam.
0: Ama bu
1: hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
0: İyi cevap. Gitme zamanı.
2: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Brewster Yıldız yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
3: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
4: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
3: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
4: Doğrulama için lütfen bekleyin.
5: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
6: Kim ki o kadın?
5: Patron iyi tanıyor.
6: Kuralları varmış.
5: Galiba öyle ama tanımıyorum.
6: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
5: Bence de. Hiç gerek yok.
6: Kendini bir şey san.
5: Bence de.
6: Görünüşünden bil. Egolu.
5: Kesinlikle öyle. Hey!
6: Tamam, saçma.
5: Bize bir yardım edin.
0: Lanet olsun.
5: Evet.
0: Ha. Yere bak sadece. Artemis'te yoğun bir gece. Hangi odada kalıyor?
7: Unuttum. Dediğin gibi Artemis'te yoğun bir gece.
0: Güzel botlar. Öyleyse lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
7: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
0: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
3: Lanet olsun.
0: Şeytan ayrıntıda gizlidir koca adam.

0: başlıyoruz.
1: Ek talepler onaylandı.
2: Mükemmel. Sonlandır. 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
3: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
4: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
1: Anestezi başlatılıyor.
5: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamın varken böyle bir şey nasıl oldu?
4: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
5: Anladım, anladım. Gerçi bir bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
4: O eski kocan nasıl?
1: Şarapnel tespit edildi.
5: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
4: Şu adama bak. Fişini çekmemi ister misin?
5: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
4: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
5: 10 miligram Benzitrix, herkes masalcı kızım.
4: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
5: Şeytan değilsin orayı. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna döndü.
4: Acımasızsın.
1: Hastanın uyumasına 10 saniye.
4: Evet, uzun bir yolculukta Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu

0: harika bir isim.
1: Polis raporuna göre...
2: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere...
3: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev... Olamaz. Hey, hey Lev. Hey Lev. Hey, duyuyor musun?
4: Hey, hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık aldım.
3: Hemen gitmemiz gerek.
4: Gidemeyiz dostum. Henüz yeşil edilmedi.
3: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral'da büyük ihtimal burada.
1: Üç boyutlu model en kabul edildi. En kötü senaryo.
3: Buradan gitmemiz gerek.
4: Hayır. Olmaz hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
3: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
4: Bu riski alamam Sherm. Olmaz üzgünüm yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim anladın mı? Anladın mı tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
5: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
6: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
1: Everest, orada mısın?
6: Hemşire, yoldayız.
1: Anlaşıldı.
5: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
7: Sorun değil, sen yoluna devam et.
5: Evet, size... Size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri
1: sizin hatanız değildi.
7: Çocuğun var mı Mo?
1: Evet, iki çocuğum var.
7: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
1: İki çocuk hanım. Vay canına.
5: Evet. Biliyor musunuz? Trambolininiz hala bizde.
1: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
7: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
1: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
7: Keşke aynını diyebilsem.
8: Geldim.
1: Hastanın bilinci açılıyor.
8: Evet, burada.
7: Gitmem gerek.
8: Bir sinek gördüm.
5: Hoşça kalın bayantımız.
8: Bir sandalyede konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
7: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
9: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91.
2: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
6: Hazır mısın?
1: Üç boyutlu yazım tamamlandı.
4: Sherm.
3: Evet.
4: Ne yapacaksın?
3: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğin var mı?
4: Ne yani? Dur biraz, bir planın var mı?
3: Aha. Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz.

0: kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
1: Benzitrix ölümcül seviyede.
2: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
3: Aslında tanımıyordum ama...

0: Kapımı çaldı o. Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atarım.
1: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
0: Polisin sahibi benim Jean.
1: Hayır, hayır.
0: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
1: Boğuyu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
0: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
2: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37.
3: Hadi. Şu anda belirtilen noktada.
4: Bana bir helikopter çağır.
2: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Babana gel.

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
0: Ne oluyor?
2: Evet, siyah kot.
0: Jeannie!
2: Honolulu.
0: Hey.
2: Siyah kot, Honolulu.
0: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
3: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
4: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edilir.
5: Hayır, iptal etme, geri dön. Geri dön!
0: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim.
2: Bekala, uyan. Çekil, çekil.
0: Neler oluyor?
2: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
0: Ölmesine izin verme.
2: Çekil.
0: Lütfen, lütfen.
2: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
6: Güvenli bağlantı kur.
0: Kim var orada? Sen misin Jean?
6: Bu Detroit'ten.
0: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
6: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
0: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
6: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: Aşağı kadın.
1: Hadi, hadi. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Niagara. Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest. Hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek. Gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.

0: Patron ne dedi biliyorsun.
1: Evet biliyorum. Tamam.
2: Bana bakma. Arkana dön.
3: Ne yapıyorsun?
2: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
3: Bunu bilmiyordum.
2: O zaman sensin. Biliyordun.
3: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: ceketime dokunmamanı söylemiştim. Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünlük taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır. Hayır.
3: Üç boyutlu model kabul edildi.
0: Hayır.
3: Yazıcı takıldı.
4: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
5: Ben hasarı karşılayacağım.
4: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
5: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
4: Peki belindeki kurşun?
5: Ah, olamaz.
6: Patlayacak. Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
4: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
6: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin. Duvarları parçalayın ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
7: Hadi. Hadi duvara iki kişi gelsin.
8: Hadi. Gösterin gününü.
9: Daha sert.
8: Hadi.
9: Hadi bir daha.
8: Yardıma
9: çabuk,
8: gelsin
9: hadi,
8: biri.
9: Hadi daha sert vurun.
8: Hadi.
5: Hey.
4: Kız nerede? Mo nerede?
5: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
4: Hadi.
6: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
4: Şu taraftan hadi. Hadi.
5: Hastaları çıkarmalıyım.
4: Gel hadi.
5: Geliyorlar.
4: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
5: Hayır. Hayır, dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
5: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
4: Mekana iyi bak, tamam mı?
5: Tamam hemşire.
4: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
4: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
4: Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
5: Ha? Bekle. O nerede?
4: Nis geride kaldı. Evet. Özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında. Evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz hala?
10: Hadi çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
6: Hadi, acele edin.

0: yardım edin onlara.
1: Anlaşılan kuralları bilmiyorsunuz. Burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
2: Neler oluyor? Babam nerede?
1: Herkesi kurtaramazsın.
0: Hayır!
3: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde kodlar kullanırız. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın diye.
1: Neden anlatıyorsun bunu?
0: Çünkü ufaklık. Sen de yavaş kodsun. Buradaki kankaların henüz bilmesin. Sen öldün.
2: Senin için geliyorum yavaş kod.
3: Gece ne oldu böyle?
4: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret diye rastladım.
3: Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
4: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
3: Senin çocuğun mu var?
4: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
2: Hadi!
5: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
4: Hadi acele et, gidelim. Hadi.
3: Tüm isyancılar burada.
4: Ağırlığını bana ver, hadi.
3: Hangi kapıdan çıkacağız?
4: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
3: Ön kapı mı?
4: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
3: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
6: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirdi ve sen onun ölmesine izin verdin.
3: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
6: Sen de kimsin?
3: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
6: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
3: Tamam.
6: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
4: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
6: Hadi, hadi, hadi.

0: sık.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
11: Hadi

0: Gözüne sık.
1: Hey, o da neydi?
0: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
1: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
0: Yapamam. Olmaz, hayır.
1: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
0: Bilmiyorum.
1: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

0: yapacağız?
1: Araba otobüsün yanında. İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
2: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım

0: Biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
1: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
0: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek, ha?
1: Arabaya bin, hadi.
0: Hayır, hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken, şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun, ha?
1: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
0: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

0: Görevli.
1: Işığın sönmesin bebeğim.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Feyre nemlendirici sıvı el sabunu sunar.

0: Efendim sabah kahveniz başladı. Harika bir hafta diliyorum. Muhteşem bir program hazırladık sizler için. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kadir, Selenge yokken şöyle güzel bir kahveni içerim. Ay canım benim, teşekkür ederim. Hiçbir kahvenin tadı şöyle olmuyor. Biliyorsunuz ben en çok bu ekipte Kadir'i seviyorum. Kim ne derse desin. Görüşmek üzere. Selenge bunu izleyince bittik. Ama bütün bu yayınlar sizler için. Instagram'dan sabahkahve.tv'yi takip edip bizim sizler için hazırladığımız içerikleri mutlaka izleyin. Ve harika yayınlarımızı da böyle. Şimdi sizi bekliyoruz yeni bölümümüze. Buyursunlar. Efendim sabah kahvemiz başladı. Yüzüm gülüyor. İkracım gelmiş. Güzeller güzeli diyetisyenim İkra Özcan. Nasılsın?
1: İyiyim Bircan Hanım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bana verdiğin tantuni formülünden sonra çok daha iyiyim. Gördüğün gibi 3 kilo aldım. Hayır, tantuniyi nasıl yiyeceğimizin formülünü ikradan öğrendim. Siz onu takip ederseniz Instagram'dan öğrenebilirsiniz. Şimdi gün içerisinde bazen kriz bir şey geliyor.
1: Evet, tatlı krizleri.
0: Ha yok, ben eski sevgili arama krizi diyecektim. O işe sen bakmıyorsun galiba. Tamam, hadi tatlı kriz.
1: Ama bazen dinliyorum insanları.
0: Evet. Dinliyor musun? Çünkü psikoloji yemeği çok etkiliyor.
1: Çok etkiliyor. Yani zaten direkt kortizol seviyesinin yükselmesi bizim kilo veremememiz anlamına geliyor. Otomatik olarak psikoloji hepsi.
0: Bu tatlı krizine girenler de yeni ayrılmışlar değil mi genelde?
1: Yani yeni ayrılmışlarda da var ama bu bazen kişisel bir olay da olabiliyor. Yani tatlıyı seven insanlardan da.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Nasıl
1: evet.
0: Oluyor bu kriz? Ne oluyor?
1: Ya mesela şöyle, insanlar işte böyle gece buzdolabı kapağını açıyorlar. Sonra çikolatayı kaşıklamaya başlıyorlar. Ya da anlık hemen sipariş veriyorlar. Tatlıya gömülebiliyorlar.
0: Bu yanlış.
1: Evet.
0: Ama buradaki yanlışı söyleyeyim. Çikolatayı dolaba koymayın.

0: dışarıda da aklıma.
1: Ben hep dolaba koyuyorum da eriyor ya bu sıcakta.
0: İşte erirken daha iyi kaşıklarız.
1: Ha evet kaşıklama anlamında.
0: Sen kaşıklamayalım.
1: Ben balı da buzdolabına koyuyorum.
0: Neyi?
1: Balı.
0: He, bazı balları buzdolabına koyulmasını evet. öneriyorlar ama. Peki o kaşıklama hissi geliyor ya gece bize. Hı-hı. Ne yapacağız orada?
1: Şimdi şöyle.
0: Uyanmayalım.
1: Bizim bu tatlı krizlerimizin temel sebebi ne? Ani kan şekeri düşüşleri ve ani kan şekeri yükselişleri. Hmm. Bu da nasıl oluyor? Biz gün içerisinde işte koşturmacadan, iş koşturmacası, hayat koşturmacası derken kendimizi çok uzun süre aç bırakıyoruz. Sonra ne oluyor? Akşam eve gidiyoruz. Saat 8-9 olmuş oluyor. Ve bir anda böyle bir krizler tutuyor. Yemek krizleri, tatlı krizleri. Biz gün içerisinde vücudumuzu gerekli beslemediğimiz için o gün harcadığımız enerjinin acısı bize gece. Akşam tatlı olarak çıkıyor.
0: Ha, durum bu.
1: Evet evet.
0: Ne yapacağız?
1: Ne yapabiliriz? Bu durumda hemen öncelikle bir tansiyon rahatsızlığımız yoksa bir yeşil çay, kiraz sapı, kayısı çayı gibi çaylar tüketelim.
0: Tatlı isterken.
1: Evet tatlı isterken bir 10 dakika 15 dakika bekleyelim. Daha sonra o isteğimiz biraz baskılanacak ve kendimiz daha kontrollü halde daha uygun yiyeceklere
0: yönelmiş olarak.
1: Evet. Ama yani böyle bir durumdayken mutlaka işte tarçın olabilir. Hani bir suya birazcık tarçın karıştırmak olabilir. İşte bir yeşil çaya hafif böyle tarçın kabuğu atmak olabilir.
0: Bu tarçını çok söylüyorlar şekerle ilgili.
1: Kan şekerini dengeliyor.
0: Direkt dengeliyor.
1: Evet,
0: peki tüketimi nasıl olacak? Mesela toz tarçın, çubuk tarçın fark etmiyor mu?
1: Hiç fark etmez. Aa. Kesinlikle fark etmez. Sadece burada önemli olan işte tansiyon hastaları bu yeşil çaylı kürleri kesinlikle
0: kullanmasınlar. Çünkü evet. tansiyonu olumsuz
1: evet,
0: etkisi
1: evet,
0: var. Özellikle çok fazla tükettiğimiz zaman gibi şeyler. Ya ben sana bir şey soracağım konudan bağımsız. Bu matcha çayı diye bir şey çıktı. Matcha. Ne bu matcha? Herkes kına yakıyor gibi. Ellerinde yeşil yeşil.
1: Şu matcha çayı Japonların çayı.
0: Evet.
1: Duymuşsunuzdur.
0: Duyduk.
1: Ya aslında gerçekten çok faydalı bir çay. Yani bizim
0: bitkisi mi
1: tabii
0: faydalı?
1: Tabii ki bağırsakları da harekete geçiriyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Hatta çok sık tüketilmemesi
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama artık yani suyu çıktı. Dondurması evet. var, pizzası var, matchalı. Dubai çikolatasına döndü.
1: Evet kesinlikle ama baktığınız zaman bitkisel bir çay ve bizim onu ölçülü tüketmemiz gerekiyor. İnsanlar 7-24 bu çayı su tüketir gibi tüketebiliyorlar.
0: Ama bu yanlış işte.
1: Yanlış. Yani günde bir tane. Tabii bir kronik rahatsızlığı var mı yok mu bilmiyoruz. Ben normal bir insan için söylüyorum. Günde maksimum bir kez içilmeli.
0: Bir kere içilir ya
1: evet.
0: abartmayın.
1: Yani yeşil çayı nasıl hani biz siyah çay gibi 4-5 defa içmiyoruz. Matcha'yı da o şekilde tüketemeyiz.
0: Şimdi yine yanlış yaptığımız ve doğru bildiğimiz bir şey, sandığımız bir şey var. O da kahvaltı. Ben kahvaltı yapmıyorum ya. Ben kutlamıyorum. Kahvaltı yapmamayı matah bir şey sanma durumu başladı.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet doğru. Hatta tek öğün beslenme popülaritesi
0: bu
1: oluştu.
0: Bu doğru bir hareket peki?
1: Hayır kesinlikle değil. Ya her öğün bakın yani şöyle söyleyeyim. Hangi öğünü atlarsanız atlayın
0: o
1: kahvaltıyı
0: kötü.
1: Kesinlikle atlamayın. Akşam yemeğini atlayın gerekirse. Yiyemiyorsanız atlayın.
0: Öyle
1: ama,
0: ara öğünü atlayın.
1: Ama yani onu da yapmayın ama kahvaltıyı kesinlikle atlamayın.
0: Bak kızdı.
1: Yani çünkü şöyle biz kahvaltı yapmadığımızda işte gece tatlılara gömülüyoruz. Biz kahvaltı yapmadığımızda gün içerisinde ağzımıza sürekli bir şeyler atıştırıyoruz.
0: Atma, evet,
1: evet
0: ya.
1: Ne oluyor mesela bir kuru yemiş yiyoruz işte kuru kayısı kuru üzüm derken mesela sağlıklı bile beslenirken bir bakmışız totalde çok ciddi bir kalori almışız.
0: Çok doğru. O yüzden kahvaltının bize aslında bir de bizi sakinleştiren de bir
1: tabii
0: değil mi? O
1: ki.
0: Beslenmemizi sakinleştiriyor. Doğru söylüyorsun. Kahvaltıyı yapmayınca panik de oluyorum ben. Her şeyi yiyesim de geliyor.
1: Evet
0: doğru,
1: kesinlikle.
0: Doğru doğru.
1: Şimdi şöyle eğer ki bir kolesterol rahatsızlığınız yoksa sağlıklı bir birey olarak günde 2 adet yumurta tüketilmesini öneriyorum. Ama lütfen 45 yaş üstü bir yumurta yani 45 ve 50 yaş üstü bir yumurtaya geçmesin. Kolesterol hastalığınız
0: Tabii.
1: varsa mutlaka doktorunuz ve diyetisyeniniz bunu onayladığı sürece tüketin. Ama ben şahsım
0: Fazlası
1: adına...
0: Fazlası kolesterol değil mi?
1: Evet kesinlikle. Çünkü sarısı kolesterol içeriyor. Tabii ki yumurtanın kolesterolü bize çok zararlı değil ama bazı hastalarımız var. Onları birazcık daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Mesela ben şahsen spor da yaptığım için günlük kalori ve protein ihtiyacımı karşılıyor olabilmem için 3 tane yumurta haşlayıp yiyorum. Ben haşlama seviyorum ama omlet de yapabilirsiniz. Sahanda da olur. Hiç problem değil.
0: Doğru.
1: Yeter ki tüketin.
0: Yeter ki yumurta tüketin.
1: Ya

0: nasıl yani onun eşi benzeri yok.
1: Allah Allah.
0: Yumurtanın eşi benzeri yok. Yani ne
1: besin olarak ha?
0: Evet kesinlikle besin olarak. Ya benim kendi ablam da şöyle der. Ben yumurta yemeden doymuş hissetmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet yani o gün çok aç hissediyorum der. Bir de alışkanlık haline
1: ama bir de ciddi doyurucu ya. Çok
0: evet.
1: Doyurucu da bir
0: çok
1: besin.
0: Çok doyurucu.
1: Ve ekonomik de. Herkesin tüketebileceği.
0: Ekonomik. Kesinlikle
1: bir besin.
0: Öyle.
1: Peki. Verdiğimiz kiloları niye geri alıyoruz?
0: Şöyle. Az önce konuşmuştuk. Eğer ki ani kilo veriyorsak biz bu kiloları aynı şekilde ani hızda geri alabiliyoruz.
1: Eyvah.
0: Bir de neden kiloları geri alıyoruz? Alışkanlık haline getirmiyoruz. Diyeti biz stresli bir süreç olarak değerlendirince zihnimizde onu sadece o an yapıyoruz ve bırakıyoruz. Üstüne tekrar işte ben zaten kilo aldım deyip yemeye devam ediyoruz. Bunun dışında neden hormonal denge bozuklukları olabilir? Biliyorsunuz ki işte kadınsal hormonların ani bozulmaları da işte bizim ani kilo almalarımıza sebebiyet gösterebiliyor.
1: Yani metabolizmadan mı bahsediyorsun, hormonlardan mı?
0: Metabolizmadan da bahsediyorum, hormonlardan da bahsediyorum. Şimdi ani kilo verdik, diyetle kilo verdik. Bu sefer ne yapıyor? Metabolizmamız yavaşlıyor. Böylelikle biz otomatik olarak aldığımız kiloları daha fazlasıyla geri alıyoruz. Eğer ki bir hormon dengesi bozukluğumuz varsa, bir de biliyorsunuz ki anoreksiya
1: Evet.
0: hastaları
1: Evet,
0: olabiliyor.
1: evet, evet.
0: Çok düşük kilolara kadar inebiliyorlar.
1: Doğru.
0: Benim böyle çevremde de
1: Var
0: gördüğüm
1: mı?
0: danışanlarım var.
1: Anoreksiyalar da bir türlü kilo verdiğine de ikna da olamıyorlar.
0: Evet, çünkü şöyle kendilerini aynada koca bir beden olarak
1: Bu
0: görüyorlar ama
1: psikolojik
0: aslında
1: sorun.
0: evet kesinlikle psikolojik ama biz diyetisyenler de onlarla ilgileniyoruz. Tabii psikologlarla beraber bu
1: Eş
0: anlamda
1: zamanlı, evet.
0: çalışıyoruz. Ama maalesef ki o düşük kilolar, düşük çok düşük yağ oranları kadınların hormon dengesini inanılmaz derecede bozuyor.
1: Regl dönemlerini bile düzensizleştiriyor.
0: Evet.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Regl düzensizleştiriyor, kıl foliküllerini yanlış uyarabiliyor.
1: Ya.
0: O yüzden bizim işte şeyimiz döngümüzü tepe taklak yapıyor.
1: Tabii.
0: Benim bir danışanım kilitlendi vücudu. Hani kabızlığı olabiliyor. Çok uzun süre tuvalete çıkamadığı olabiliyor. Ama biz onu yemek yemeyi bir türlü ikna edemiyoruz.
1: Allah Allah. Çok kilolu muydu önceden?
0: Hayır, 50 kilo.
1: Hep.
0: 50 kilo 1.65 boyunda.
1: Aa, mis gibi zayıf bir
0: Evet.
1: şey zaten.
0: Evet. Ama işte biz bu konuda psikolojik destekle beraber
1: Ay çok kötü ya.
0: ikna ederek destek olarak ilerlemeye özen gösteriyoruz.
1: O da kötü biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Peki kilo kaybederken, daha doğrusu kilo verirken kas da kaybediyoruz. Bunu önlememiz lazım. Bunun
0: Evet.
1: için bir şeyler söylemen lazım. Günlük bizim kas ihtiyacımız nasıl?
0: Günlük protein ihtiyacımız bizim eğer ki aktif spor hayatımız yoksa normal yaşantıda bir bireysek kilomuzla ne yapıyoruz? Çarpı 1 ya da 1.2'ye çarpıyoruz. Onun ortalamasını alıyoruz ve bizim günlük protein ihtiyacı gramımız ortaya çıkıyor. Mesela
1: 45 kilo.
0: evet ortalama 45 kilo civarında bir insanın
1: En az
0: alması
1: 45.
0: evet minimum
1: Aa
0: işte 45 gram protein alması lazım.
1: bak bu güzelmiş bu matematik.
0: Maksimum da işte yaklaşık
1: 80-90.
0: evet yok
1: O
0: hayır
1: kadar gitmeyecek mi?
0: yok o iki katı oluyor. O çarpı iki dediğimiz olay yani
1: 1,2.
0: şöyle bir ya da
1: 1,
0: 1,2
1: 2.
0: ortalaması
1: Arası.
0: yani minimum maksimum
1: Heh, tamam
0: arası
1: tamam
0: olacak
1: anladım.
0: şekilde.
1: Anladım.
0: Ne zaman 2 ile çarpıyoruz? Eğer ki biz spor yapıyorsak, fitness yapıyorsak, haftanın 3 günü ağırlık kaldırıyorsak o zaman protein miktarımızı 2 ile çarpmamız lazım
1: Mesela şimdi bir
0: kilomuzla.
1: dönerciye gidiyoruz ya, 100 gram et yiyoruz ama tamam ekmek yok. Tam anlamıyla protein ağırlıklı besiniz. Mesela o kilosu fazla olanlar için yeterli olabilir o zaman o gayet.
0: Şimdi şöyle, dönerciye gittiğimizde eğer ki o böyle tereyağıyla servis edilmiyorsa, herhangi böyle kuyruk yağı vesaire katılmıyorsa oldukça dengeli bir ürün. Yanında pilavı var. Ama ben hani pilav olarak daha çok böyle hani tam
1: Tam
0: tahıllıları
1: tahıllı seviyorsun, doğru.
0: öneriyorum ama
1: Kaliteli protein,
0: evet diyelim ki
1: karbonhidrat.
0: evet tabii ki kesinlikle kaliteli karbonhidratı öneriyorum ama diyelim ki dışarı çıktı. Yanında açık dönerle beraber pilav geliyor o zaman mecbur. Ama hani onun ölçüsü de nedir eğer diyetteysek 5-6 yemek kaşığını
1: Geçmeyecek.
0: geçmeyecek şekilde kontrollü bir şekilde tükettiğimizde
1: Tamam.
0: hiçbir sorun olmaz.
1: Süper.
0: Eğer ki dönerin içerisinde dediğim gibi tereyağı

0: kurutuyor gibi
1: Yağlı
0: yağlarla
1: varsa?
0: dökülmüyorsa, süslenmiyorsa o şekilde
1: Gayet
0: tüketebiliriz.
1: sağlıklı.
0: Gayet sağlıklı.
1: Peki menopoz döneminde hanımların kilo kontrolünü nasıl sağlayacağız?
0: Şimdi menopoz döneminde kadınlar abdominal bölgeden, yani karın bölgesinden yağlanmaya daha açık hale
1: Daha
0: gelebiliyor.
1: müsait.
0: Evet, daha müsait. Peki bunun için ne yapabilirler? Maalesef ki şöyle, biz farklı bir sürece geçtiğimiz için orada bizim hayatımızda eğer ki egzersiz yoksa mutlaka egzersizi eklememiz lazım. Ben demiyorum ki ağırlık kaldıralım, fitness'a gidelim.
1: Değil.
0: Hayır. Günde 15 dakika yürümesi lazım. Kesinlikle.
1: Tempolu ama.
0: Evet.
1: Harika. Peki çocukları konuşalım biraz. Çocukların
0: Tamam.
1: beslenmeleriyle ilgili önerilerin var mı?
0: Tabii ki var. Şimdi okul çağında gelişim döneminde çocuklardan bahsedelim. Bunlar için çok güzel tüyolarım var. Şimdi tabii ki düzenli öğünler olmalı, uyku düzeni sağlıklı olmalı ama bunların yanında hangi besinleri tüketirlerse çocuğun boy uzaması çok daha iyi olur, gelişimi çok daha iyi olur. Bir kere iğde tozu. Hiç duymuş muydunuz
1: Duymadım.
0: iğde tozu? İğde tozu. Biz
1: Hiç
0: bunu
1: duymadım.
0: fonksiyonel beslenmede kullanıyoruz.
1: Aa.
0: İğde tohumu çocukların gelişiminde çok faydalı. Aynı zamanda propolis, ballı propolisler satılıyor biliyorsunuz ki. Bunlar yine çocukların gelişiminde çok önemli.
1: Probiyotik var mı?
0: Efendim?
1: Probiyotik.
0: Probiyotik tabii ki var. Şimdi biz ne yapabiliriz? Çocuğumuza probiyotik takviyesi vermek istemiyorsak bile en azından kefir
1: Kefir. Evet,
0: verebiliriz.
1: evet, evet.
0: Onun yanında ben omega 3 balık yağını
1: Evet,
0: öneriyorum.
1: evet, evet, evet,
0: Balık
1: evet.
0: yağı da
1: Çok da güzel formları çıktı. Onların
0: evet çocuklar
1: jelibon gibi
0: için.
1: formları da çıktı.
0: Ben jelibon formlarını önermiyorum.
1: Önermiyor
0: Evet,
1: musun?
0: yok
1: Neden?
0: önermiyorum. Çünkü jelibon formlarındaki güneşle beraber işte eğer ki iyi paketlenmemişse
1: Ha, daha istediğiniz
0: güneş
1: gibi
0: ışığı
1: olmayabilir.
0: alıyorsa onun yararlanımı iyi olmayabiliyor. O yüzden ben
1: Tamam, bak.
0: jelibon formları değil de böyle daha çok kaşıkla alınan
1: Sıvı.
0: yağ formları. Evet, zaten çocuklara özel yapılan formlar olduğu için tadı da güzel. Şurup gibi içiyor çocuklar.
1: Örnek bir besin çocuklar için bir menü ayarlasak. Böyle minicik son sorum olsun.
0: Tabii ki şöyle bir ayarlayabiliriz. Mesela sabah kalktığında mutlaka eğer ki intoleransı yoksa yumurtaya çocuğa bir tane bir adet yeterli zaten gelişim çağındaki bir çocuk için. Bir adet yumurta haşlanmış olabilir, tavada olabilir, hiç problem değil. Onun yanında sağlıklı yağlarımız neler bizim? Zeytinimiz. 6-7 tane zeytin minimum. Minimumdan bahsediyorum. Maksimum 10-12 tane yiyebilir.
1: Besin istediğine göre,
0: Evet.
1: evet.
0: Bal kaymak, organik bal kaymak çok önemli bu durumda. Çünkü reçel biliyorsunuz ki daha şekerli bir besin. Biz şekerle beslemek yerine hani doğal
1: Balla.
0: evet yollarla elde edilmiş bir bal eklesek çok daha iyi olur. Onun yanında çocuklarda mesela bazen süt intoleransı olabiliyor. Süt yerine işte yoğurt kullanabiliriz. Yine ekmek olarak tam takılı ekmekleri tercih edebiliriz. Bu şekilde bu kutu meyve suları yerine annelerin meyve
1: Taze sıkma.
0: yedirmesini taze sıkılmış meyve suyu şekerden ibaret. Biz liflerinden o zaman yararlanamıyoruz.
1: O zaman yesin.
0: Yesin.
1: Tamam.
0: Yiyemiyorsa taze sıkılmış bir şekilde de anneler verebilir. Ama nadir olursa çok daha iyi olur.
1: Yesin daha iyi diyorsun. Peki.
0: Evet, yemeleri çok daha
1: Çok
0: iyi.
1: teşekkür ederim. Instagram'ını hatırlat, vedalaşalım.
0: Tabii ki Instagram'ım diyetisyen İkra Özcan. İstedikleri zaman bana
1: Her soruyu
0: ulaşabilirler.
1: sorabilirler.
0: Tabii ki.
1: İyi ki geldin İkracığım. Seni uğurluyorum.
0: İyi
1: Biz
0: ki
1: sabah
0: geldin.
1: kahvemize devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi hem ilişki uzmanı hem de yazar. Deniz Kılıç ve kitabıyla. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Kitabın Çiçeği Burnunda değil mi? Daha yeni yeni.
2: Evet, bugün yayın evinden
1: Evet, çok
2: çıktı ve
1: güzel.
2: direkt size getirdim.
1: İnşallah uğurlu gelir.
2: İlk kitabım.
1: İlk kitap, ilk
2: Evet,
1: gün. Çok
2: aynen
1: heyecanlıyız.
2: çok heyecanlıyım gerçekten de. Ve
1: Güzel
2: sevdiğim
1: olacak.
2: biriyle birlikteyim. Bana
1: Ama
2: uğur
1: biraz...
2: getireceğine
1: Ay çok
2: inanıyorum.
1: teşekkür ederim. Ama biraz böyle aldatmak deyince biraz ürktüm alırken
2: Evet.
1: kitabı. Ama konuşacağız. Çünkü aldatma oranlarının artması evet bir yerde dursun ama boşanmalar da çok arttı.
2: Ama boşanmalar sadece aldatmayla mı arttı?
1: Yani ben sosyal medyanın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir
2: Kesinlikle
1: de
2: büyük bir
1: aldatma ne
2: oranda hem de.
1: demek mesela kime göre?
2: Evet, kime göre, neye göre? Çünkü her ilişki kendine özgüdür ve herkesin aldatma şeyi
1: Algısı
2: farklıdır. Evet,
1: farklıdır.
2: algısı
1: Bravo.
2: tamamen farklıdır. O yüzden mesela diyelim ki bana göre belki mesaj atmak bir aldatma ya da ateş atmak işte kalp atmak
1: Ateş
2: aldatmak.
1: atmak çok iyi.
2: Çünkü bazen danışanlarım geliyor diyor ki Deniz hocam diyor ateş atmış. Ne ateşi diyorum.
1: Ya çok tatlı.
2: Sosyal medyadan ateş atmış.
1: Atamaz.
2: Benim için diyor bir aldatma. Ama kimisinin

0: Kendisine göre bunların hiçbir aldatma değil. Çünkü göz diyor, görebilir diyor ama cinsellik diyor, aldatma diyor. Kimine göre ise zihinsel aldatma bile var.
1: Ben zihinsel aldatmanın bastırılmış daha büyük tehlikeleri olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle
1: O
0: çok
1: ateşi
0: doğru.
1: mateşi falan atıyor ya bak onu bu
0: Evet,
1: parmaklarını kırıyor.
0: kesinlikle.
1: Bana her şeyi aldatma geliyor bana. Sadakat,
0: Olabilir.
1: full sadakat. Peki
0: Kesinlikle.
1: boşanmanın artma sebepleri ne? Sadece aldatma değil.
0: Sadece aldatma değil, aslında şu çok önemli bir şey. Artık günümüzde kadınlar annelerin kaderini yaşamak istemiyorlar. Kadınlarımız daha güçlü. Ekonomik olarak güçlü kadınlar da ezilmek istemiyorlar ilişkinin
1: Ay
0: içerisinde.
1: çok
0: Bu en
1: haklısınız.
0: önemlisi.
1: Eyvallahı yok.
0: Ama sosyal medya ilişkileri o kadar çok bozuyor ki sadece gençlerimizi değil, ilişkilerin de yıkılma nedenlerinden bir tanesi sosyal medya. Ekonomik şartlar çok fazla. Ve artık aldatılma değil, boşanmaya artık eskisi gibi bakmıyoruz. Daha insanlar,
1: Sıradanlaştı,
0: evet,
1: değil mi?
0: sıradanlaştı. Çünkü birbirimize sabretmek istemiyoruz. O sorumluluğu almak istemiyoruz. Ağır geliyor.
1: Doğru.
0: Çünkü çocukluğumuzda eskisi gibi değil, çocukluğumuzda
1: Boşanma
0: prens ve
1: yoktu.
0: prensesler gibi büyüdüğümüz için sorumluluk da almamışız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ay birden evleniyoruz, sonra çocuk sahibi oluruz. O kadar ağır geliyor ki ve
1: Doğru.
0: boşanmalar da artıyor.
1: Tahammülümüz de kalmadığı için belki.
0: Kesinlikle,
1: Ama
0: sabrımız kalmadı.
1: çok doğru bir tespit. Bence daha sıradan hale getirdik boşanmayı.
0: Aslında
1: Ondan dolayı.
0: sıradan hale getirdik ama bir nevi de aslında daha iyi. Çünkü ilişkilerde artık kadınlar da erkekler de çok fazla yani ezilmiyorlar. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Eskiden öyle değildi. Sabretmek zorundaydınız. Ya da acı çekseniz bile gidemezdiniz. Gidecek
1: Şiddet bile
0: eviniz
1: olsa,
0: yoktu.
1: değil mi?
0: Evet. Gidecek belki eviniz yoktu, yuvanız yoktu. Ama şimdi aileler öyle demiyor. Çocuklarına sahip çıkıyorlar. Aslında boşanma oranları arttı diye çok üzülmemek gerekiyor. Güçlü çocuklar yetiştiriyoruz. Bir taraftan da pozitif olarak görmek lazım.
1: Yani şunu diyorsunuz bir yandan, eskiden bu kadar boşanma yoktu ama çaresizlik çoktu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle o kadar doğru cümle kullandınız ki çaresizlik çok fazlaydı.
1: Peki aldatma boşanmanın en önemli nedenlerinden mi?
0: Evet diyebiliriz. Yani şu an günümüzde hani ilk sıraya soksak evet aldatma olabilir boşanma olarak. Ama asıl nedenlerden bir tanesi de görülmeme. Düşünün aynı evin içerisindesiniz. Sizi görmeyen bir partneriniz var, eşiniz var. Duymuyor sizi, anlamıyor, iletişim kurmuyor. Elinde sadece telefon, reels kaydırıyor. Sizi hiç görmüyor bile, duygularınızı anlamıyor.
1: Görülmeme çok.
0: En büyük nedenlerden bir tanesi bu.
1: Aslında fiziksel görülmemekten de ziyade mesela ruhunu da görmüyor,
0: Evet.
1: anlamıyor.
0: Evet demek istediğim aslında o. Yani, duygularınızı anlamayan biri. Sizin sorumluluğunuzu almayan biri. Düşünsenize. Evlisiniz ama bütün sorumluluk, bütün yük size ait. Ne kadar tahammül edebilirsiniz ve sizi de fark etmiyor.
1: Çok sağ
0: Boşanma oranları aslında aldatmaktan ziyade görülmemeden dolayı daha fazla.
1: Peki bir ilişkiyi en çok ne yıpratıyor? Etkenleri sayalım.
0: Bir ilişkiyi en çok dediğimiz gibi boşanmada dediğimiz gibi görülmeme. Empati yoksunu olduğunuz zaman düşünebiliyor musunuz? Sizi sürekli yargılayan biri, küçümseyen biri ve sosyal medyanın da etkisi de burada var. Böyle oradan görüp
1: Kıyas mı?
0: kıyaslıyor sürekli sizi. Ne kadar
1: Bak
0: sağlıklı bir ilişki
1: insanların
0: yapabiliriz?
1: karısına bak
0: Evet.
1: falan gibi bir. Fakat
0: Güven
1: bunu
0: de, güven yoksa ilişki devam edemez.
1: şimdi bunu anlatırken siz hep benim aklımda sanki bunu adamlar kadınlara yapıyormuş gibi geliyor ama bence kadınların da çok kıyaslama özelliği başladı.
0: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var aslında son zamanlarda yaptığım seminerler, bu arada atölye çalışmaları yapıyorum kadınlarla,
1: Evet,
0: çok fazla kamplar
1: biliyorum.
0: falan yapıyorum.
1: Seminerler
0: Evet,
1: yapıyorsunuz.
0: haftaya da Alaçatı'da harika bir kampımız var bu arada.
1: Mükemmel.
0: Evet, orada gördüğümde şunu fark ettim. Artık erkekler kadınlara göre daha çok eziliyor.
1: Öyle mi? Bu
0: Evet.
1: özgürlükle alakalı olabilir mi maddi
0: Kesinlikle
1: açıdan? Değil
0: kadınlar
1: mi?
0: daha özgür çünkü.
1: Ya.
0: Daha yani
1: Buna
0: özgür o.
1: Üzülemiyorum ya.
0: Ben de üzülmüyorum. Niye
1: Allah
0: bilmiyorum ama
1: Allah. Ya
0: yani
1: Allah kendini
0: bazen
1: biliyor.
0: sosyal medyada paylaşım yaptığımda diyorlar ki siz kadınları daha çok tutuyorsunuz. Hani taraf tutuyorsunuz. Aslında taraf tutmuyorum. Çünkü her iki taraf için ama ne olursa olsun ben bir kadınım.
1: Evet işte
0: Ne
1: pozitif
0: kadar uzman
1: ayrımcılık
0: da olsam,
1: yapıyoruz
0: evet. Ne
1: istemeden.
0: kadar alanında o kadar eğitim de alsam ben bir kadınım.
1: Peki aldatma sonrası ilişki yeniden kurulabilir mi? Toparlanabilir mi?
0: Kurulabilir. Çok zor ama kurulabilir.
1: Niye zor?
0: Neden zor biliyor musunuz? Çünkü güven sarsıldı.
1: Bitti bir kere.
0: İlişki, evet, güven o ilişkinin bir temeli gibi düşünün. Temeli tam oluşturamazsanız, yani güven oluşturamazsanız ilişki yıkılır. Ve güven

0: sarsıldığında da ne oluyor? Sürekli her en ufacık kavgada kişi kendini değersiz hisseder ve hep der sen beni aldattın, sen beni aldattın. Aslında güven sarsıldı.
1: Hep bir o başa kalkma
0: Evet,
1: durumu oluyor. Şimdi ben de
0: ama
1: şunu,
0: düzelebiliyor.
1: ama hocam şunu anlamıyorum. Yani eğer bu konuyu başa kalkacaksan o zaman affetme içinde. Çünkü
0: Ama
1: affetmemişsin.
0: çok zor değil mi? Çünkü gidecek belki yeriniz yok. Belki çok seviyorsunuz, belki çocuklarınız var. Belki ilişkiye tekrardan bir şans vermek istiyorsunuz. O yüzden gidemiyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey. İnsanın başına gelmediği zaman aldatıldım ben terk ederim demek o kadar kolay ki. Yani yaşamak lazım. O kişinin neden gidemediğini biraz anlamak lazım. Ama
1: Empati.
0: doğrusu olan tabii ki gitmek.
1: Peki gitmedim kaldım. Nasıl kurarım tekrar?
0: Gitmediniz kaldıysanız önce yani ben bunu her zaman söylüyorum. Karşı taraf ağır bir ceza çekmesi gerekiyor.
1: Fatura ödeyecek.
0: Kesinlikle fatura ödemeyen kendinde hak görüyor.
1: Değil mi? Nasıl olsa
0: Evet.
1: bedavadan
0: Yani bir
1: kurtardım diyor.
0: haftadan sonra bir bakıyor. Aa diyor evet bu bence hak etti bu sefer manipülelere başlıyor. Diyor ki senin yüzünden aldattım. Sen beni kötü hissettin. Sen bana vakit ayırmadın. İşte cinselliğimiz çok iyi olmadı gibi gibi sözlerle kişiyi ezmeye başlıyor. Kendinde hak görüyor. Ama ceza çeken yani ilişkiden biraz onu uzaklaştırmak gerekiyor. O zaman o kişi geri döndüğünde değeri bilmesi gerekiyor. İlişkiyi fark etmesi lazım. Yoksa
1: Zor.
0: dediğim gibi zor. Sürekli kavgalar olur evin içerisinde.
1: Güven kaybı nasıl onarılacak? Aynı şekilde mi?
0: Güven kaybını onarmak gerçekten de bence ilişkinin içerisindeki en zor şey. Yani büyük bir sabır istiyor. Belki karşınızdaki kişi defalarca beni aldattın, beni aldattın diye her kavgada söyleyecek ve siz de sabırla, fitretsiz bir şekilde
1: Onaracağız
0: evet ya
1: onu.
0: fitretsiz olacaksınız. Yani eskiden telefonunuzun şifresi varsa artık olmayacak.
1: Değil mi? Bir takım fedakarlıklar da
0: Tabii ki,
1: çoğalacak.
0: tabii ki. Çünkü o kişinin güvenini tekrardan sağlamanız gerekiyor. O bir yıkım yaşadı.
1: İster istemez bunları da soracak.
0: Kesinlikle.
1: İletişim eksikliği evliliği ne yönde zedeliyor? Çok sık duyuyoruz.
0: Bence iletişim eksikliği en çok zarar veren şeylerden bir tanesi. Doğru iletişiminiz yoksa kişiyi göremezsiniz, anlamazsınız, yargılamalar başlar, dinlemezsiniz. Ama dinlemek demek karşınızdaki kişiyle sadece sohbet etmek değil, o duyguyu anlamak demek. Doğru iletişim dediğimiz şey bu.
1: Birbirini duymayı iletişim sanıyorlar.
0: Evet,
1: Duydum. Söylediklerini
0: aynen
1: duydum.
0: öyle.
1: Anladın mı
0: Evet,
1: peki?
0: daha sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Ama neyi tekrarlıyor? O duygu ne? Onu hiç dinlemiyoruz ki. Biz sadece o kişinin
1: Duyuyorum.
0: duyuyoruz o kadar.
1: Peki sosyal medya ilişkileri olumsuz etkiliyor dedik.
0: Evet.
1: Sizce daha çok kadınları mı erkekleri mi olumsuz etkilemiştir?
0: Bence kadınları çok etkiliyor.
1: Bence
0: Çünkü
1: de.
0: kadınlar şöyle gördükleri her şeyi istiyorlar. Dedim ya beklentiler çok çoğaldı.
1: Çoğaldı.
0: O yüzden
1: Özellikle de bu
0: boşanmalar.
1: influencer tayfaya gerçek
0: Kesinlikle.
1: sanıyorlar.
0: Evet. Oysa ki yapay.
1: Her şey yapar.
0: Sosyal medya bir yapay değil mi?
1: Filtre.
0: Evet. Sonuçta mesela diyelim ki şöyle düşünelim. Ben orada iş yapıyorum ve kendimi tanıtıyorum değil mi? O insanlar da orada etkileşim alabilmek için tanıtım yapmaları lazım. Romantik bir ilişkilerin olduğunu, güzel bir ailesi olduğunu,
1: Göstermek lazım.
0: en güzel çocuk onlara ait, en iyi aile onlara ait olduğunu göstermeleri lazım. Yani her şey yapay ve etkileşim için.
1: Kıskançlık. İlişkinin bir parçası mı? Doğru bir parçası mı?
0: Şöyle kıskançlık eğer az olduğu zaman güzel bir şey. Çünkü
1: Az.
0: insan az olması lazım yani
1: Ölçülü.
0: ölçüde insan kendini sevildiğini hissetmesi lazım.
1: Doğru.
0: Sahiplendiğin ya yani sahiplenmek derken burada yanlış anlaşılmasın lütfen ama insan onu hissetmek istiyor. Yani bu benim partnerim işte bak bana nasıl sahip çık ama dozunda eğer fazlaysa bu bir hastalıktır artık. Çünkü kontrolcülüktür. Kendine güvenmediğin için kontrol edersin. Sevdiğin için değil.
1: Peki uzman desteği ne zaman alsın çiftler?
0: Uzman desteğini çiftler şöyle alması gerekiyor. Eğer artık çözemedikleri duyguları fark ettiklerinde, bunu artık sonuca getiremediklerinde,
1: Bir de sürekli aynı problemi değil
0: evet,
1: mi? Kısır
0: sürekli
1: bir
0: aynı
1: döngü.
0: döngünün içerisinde olduklarında bir uzmana, bir terapiste başvurabilirler, bir psikiyatriye başvurabilirler. Artık ne ihtiyaçları varsa bir koça, yani bir uzmana gidebilirler.
1: Gidebilir. Peki sağlıklı bir evliliğin temelinde ne var?
0: Temelinde şu tabii ki sevgi, saygı çok önemli.
1: Saygı değil mi? Evet.
0: Sabretmek çok önemli. Artık bize sabır kalmadı.
1: Doğru.
0: Gerçekten de güven
1: Bir de herkese
0: çok
1: ediyoruz,
0: önemli.
1: eşimize etmiyoruz. O da garip.
0: Bu çok önemli bir cümle kullandınız biliyor musunuz? Herkes her şeye tahammülü var ama sevdiğine yok.
1: Yok, çok

0: Çok çabuk ve hızlı tüketiyoruz çünkü her şeyi. Çünkü istiyoruz ki o bizim etrafımız olsun. İyi bir cinsellik çok önemli. İyi bir evliliğiniz istiyorsanız, eğer cinsellik yoksa bu artık ev arkadaşlığı oluyor.
1: Paylaşım da azalıyor
0: Kesinlikle, ve
1: gittikçe.
0: empati.
1: Her aldatma boşanmayla mı sonuçlanır?
0: Hayır. Tabii ki. Her aldatma boşanmayla sonuçlanacak diye bir şey yok. Başta da söylediğimiz gibi kişiler ilişkilerini düzeltebilirler.
1: Neden
0: Ve
1: olmasın?
0: ben şuna katılmıyorum. Bir kez bir aldatıldı işte, bir daha yaşayacak diye bir şey yok.
1: Ya.
0: Evet, eğer o kişi bir destek aldıysa, kendini fark ettiyse, neden düzelmesin ki? İlişkisi için neden çaba göstermesin?
1: Ders aldıysa.
0: Evet, ders al. Bir kez yapar da diğerle de yapar diye bir şey yok.
1: Ya da bütün
0: Genel
1: erkekler
0: olarak
1: aynıdır lafı da kötü.
0: neden? Belki bütün kadınlar da aynıdır. Erkekler de öyle söyleyecek.
1: Doğru.
0: Değil
1: Bunların
0: mi?
1: hepsi doğru değildir işte.
0: Genelleme yapmamak lazım. İlişki bir parmak izi gibidir. Herkes açısından
1: Ve
0: farklıdır.
1: dinamiği de farklı.
0: Evet, burada biz sadece konuştuğumuz şey sadece genel. Uzmanların konuştuğu da genel. Öyle
1: Peki,
0: düşünelim.
1: ilişkilerdeki en sık hataları soracağım. Yapılan.
0: En çok sık hatalardan ne biliyor musunuz? Yargılamak. Çok beklentiye sahip olmak. Yani karşımızdaki kişiye diyoruz ki ben seni olduğun gibi istiyorum ama hiç kimseyi olduğu gibi kabul etmiyoruz. Onu değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimize çevirmeye çalışıyoruz. Oysa ki ona o şekilde aşık olduk.
1: Aşık olduğumuz insanı değiştirmeye çalışıyoruz, değil mi?
0: Evet, bize benzemesini istiyoruz. Bize benzerse ne olacak?
1: Bencillik bu ya.
0: Değil mi? Biz kadınlar çok
1: Yok,
0: yapıyoruz biliyor
1: ben de
0: musun?
1: kendimi şimdi
0: Evet.
1: sorguladım. Ben de yani bencillik
0: En
1: bu.
0: çok da kadınlar yapıyor. Kadınlar istiyor ki kendine benzesin. Ya da işte gördüğü diğer erkeklere benzesin. Değiştirmeye
1: Çok
0: çalışıyoruz.
1: komik bir örnek vereyim. Ben peynir yiyemiyorum hocam. Hayatımda peynir yok. Ben istiyorum ki kimse peynir yemesin.
0: Benim kızım da yemiyor bu arada.
1: Benim alerjim var. Küçüklükten beri
0: Evet.
1: yemiyorum. Bir şey de kaybetmedim. Ama mesela erkek arkadaşım, partnerim peynir yiyince diyorum ki ne alaka peynir? Ne yedi ki bunu şimdi? Onu bile diyorum ki bana
0: Değil
1: benzesin.
0: mi?
1: Peynir de
0: Oysa ki
1: yemesin.
0: belki o peynir çok seviyor. O peynir onun ihtiyacı.
1: Evet, ihtiyacımı söyleyeyim
0: Ama her şeyi
1: çünkü.
0: değiştiriyoruz.
1: Peki hadi.
0: Ama
1: Ha, buyurun.
0: erkek arkadaşınız da dışarıda yiyebilir o peyniri. Sevgi için bu yapılır. Fedakarlık
1: Evet,
0: çok
1: doğru.
0: önemli.
1: Fedakarlık. Peki son sorum olsun. Mutlu bir evlilik için önemli önerileri öğrenelim, sonra vedalaşalım.
0: Mutlu bir evliliğiniz olması istiyorsanız gerçekten de iki kişiyle yaşayın ilişkinizi. Yani bilin ki siz karı kocasınız. Tabii ki annenize, babanıza saygı duyun. Ama onlar sizin aslında ilk aileniz olabilir ama artık gerçek aileniz ya da gerçek
1: Sizsiniz.
0: ilişki yaşadın. Evet onlar. Diğerlerini almayın. Birbirinize saygı gösterin. Empati duyun, güven duyun. En önemlisi de ne biliyor musun? Kişinin kendine değer vermesi.
1: Kendimize
0: Sen
1: değer.
0: kendine değer vermezsen karşı tarafın verdiği değeri fark etmezsin. Sen kendini sevmezsen karşı tarafın seni sevdiğini fark eder misin? O zaman mutluluğu sürekli arar arar durursun. Değersizliğin içerisinde de yok olursun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: çok
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kıymetli
0: ederim.
1: bilgileriniz için. Aldatmak kitabı hayırlı
0: Evet.
1: uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür
1: Emeklerinize
0: ederim.
1: sağlık,
0: Çok sağ
1: kaleminize
0: olun.
1: sağlık. Bunlardan bir tanesi benim,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Evet,
1: Ben de
0: CBM.
1: okuyacağım. Burada hikayeler
0: Sadece
1: var.
0: burada aldatmayı anlatmıyor. İlişki analizi. Ve neden ilişkilerin içerisinde yok oluyoruz? Onlar görecekler.
1: Çok
0: Sadece aldatma
1: önemli
0: değil. Evet.
1: anekdotlar ve hikayelerin olduğu bir kitap. Peki, sizleri uğurluyorum. Bir sabah
0: Çok
1: kahvemize devam
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Lütfen rahatsız olmayın. Biz devam ediyoruz. Buyursunlar.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Çok renkli bir konuğum var. Kendisi ışıl ışıl geldiğinden beri parlıyor. Gerçekten hoş geldiniz. Güzellik uzmanı ve güzellik eğitmeni Birgül Birtek. Ne kadar güzel bir isim, soy isim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de Bircan. Memnun oldum
2: Evet,
1: efendim.
2: bir can bir tek o zaman bir arada diyelim.
1: Hepsi bir arada. Evet,
2: Evet,
1: muhteşem oldu.
2: harika şeyler olsun o zaman. Şöyle söyleyeyim Bircan Hanım, Şehzadeler şehrinden
1: Evet,
2: geliyoruz.
1: Manisa'ya selamlar olsun.
2: Evet, güzellikler getirdik, güzellik dağıtmak istiyoruz. Sizin programınıza gelmek bizim için onur verici.
1: Estağfurullah,
2: Teşekkür ediyoruz
1: onur,
2: daha güzel
1: bana ait.
2: davetiniz için.
1: Estağfurullah, iyi ki geldiniz, şerefler verdiniz. Manisa, cilt bakımı konusunda bir farkındalık oluşturmak adına bir çalışma yapıyorsunuz ve sürekli çalışmalar yürütüyorsunuz. Nasıl başladı hikayeler? Biraz anlatır mısınız?
2: Ben sektörde 22 yıldır varım.
1: Ay maşallah.
2: Daha çok gözlem yapan bir bayanım. Tabii ki bizim sektörümüzde bu kadar dijital çağ yoktu. Öyle söyleyeyim. Yani sosyal medya, dijital platformlar bu kadar yoğun
1: Yoğun
2: değildi.
1: değildi.
2: Şu anki neslin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Gözlemlediğimde make-up artisti arkadaşlarımın, kuaför arkadaşlarımın daha çok saç bakım hizmetlerinde ve makyajda yoğunlaştığını

Ama cilt bakımını ertelediğini fark ettim. Oysa makyaj ve cilt bakımı bir bütündür. Eğer sağlıklı bir cilt olmazsa tabii ki güzel estetik bir görüntü de olmaz. O yüzden cilt bakımının sağlık olduğunu ve Manisa'da bunun farkındalık yaratarak hizmette

0: Bir şeyin bir artısı mı varmış?
1: Bizim sektörde en önemli şey sunum ve donanımlı olmamız, bilgi olması gerekiyor. Yani bilimsel olarak, teori olarak altyapımızın dolu olması gerekiyor.
0: Cilt bakımı için özellikle.
1: Tabii ki ve bunu uygulamamız gerekiyor. Cilt bakımında sadece bir jel tonikten ibaret olmadığını, cildin aslında katmanlarına ulaşabilmek için bilimsel teorilerle ve dijital platformların takibi yapılarak bunu uygulamalara dökmek. Mesela cilt bakımında bütünsel olarak çalışmak. Sadece jel, tonik, krem kullanarak değil, yüz yogası yaparak, bunu karma terapiye
0: Yüz
1: dökerek,
0: yogası.
1: tabii ki aynı şekilde profesyonel cihazlarla çalışarak hizmet vermek cilt bakımını çok daha sağlıklı bir hizmete dönüştürür.
0: Peki gelecekte eğitim alanında yeni projeler ya da işbirlikleri hayata geçirmeyi hedefliyor musunuz? Biraz planlarınızdan bahsedeceğiz.
1: Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Bu benim uzun zamandır üstüne düşündüğüm bir hedef. Şöyle söyleyeyim, Güzellik Akademisi Manisa'da çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl? Sadece teorik bilgilerle değil. Ben güzellik uzmanı yetiştirmek istiyorum.
0: Ha, çok güzel.
1: Gerçekten artık Manisa'daki gençlerimizin büyük şehirleri değil, mesela İzmir, İstanbul'da eğitim almayı değil, Manisa'da eğitim alıp bu konuda kendilerini yetiştirmelerini ve daha donanımlı olmalarını
0: Çok
1: istiyorum.
0: güzel.
1: Ve bunun için de farkındalık yarattık ve işbirliği çağrısında bulunduk.
0: Nasıl?
1: Basına yansıdık. Mesela basında, gazetelerde ve onun dışında çıktığımız başka programlarda işbirliğinde duyurusunda bulunduk. Burada da yine söylüyoruz, işbirliği istiyoruz, sponsor istiyoruz. Manisa'ya faydalı olmak ve Manisa'nın güzellik eğitimi anlamında altyapısını güçlendirmek istiyoruz.
0: Ya hadi çok güzel. Böyle hedeflerinizin olması mükemmel bir şey. Bu kadar kararlılıkla bunu bu sesle söylemeniz çok güzel. Peki mesleğinizde elde ettiğiniz başarıların arkasındaki temelde ne var mesela?
1: Öncelikle inanmak. Çok inandım.
0: Ayağınızı tökezletmek isteyenler oldu mu?
1: Çok.
0: Bunu
1: Yoluma çok taş koyan
0: hep
1: oldu.
0: duyuyorum. Yani biri de çıkıp demiyor ki yo herkes de bana destek oldu. Ya hayır sen yaparsın dediler falan. Hayır herkesi tökezletmişler.
1: Büyük kayıplar var ve büyük kayıplara rağmen biz bugünlere geldik. Ve bakın, dün Manisa'daydım, bugün İstanbul'dayım. Bugün sizin programınızdayım.
0: İyi ki geldin.
1: Ve çok teşekkür ederim. Sizin gibi insanların desteği ve bizi sosyal medyaya taşıması bizim için büyük şans.
0: Evet biz de paylaşacağız sosyal medyamızda. Ben de kendim de paylaşacağım hem de.
1: Ya çok teşekkür
0: Tabii
1: ederim
0: ki,
1: bir
0: tabii
1: canınım.
0: ki. Buraya kadar gelip zahmet ettiniz. İyi ki
1: Ben
0: geldiniz.
1: de sizi gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Ve gerçekten takip ettiğim,
0: Çok
1: hayran
0: teşekkür ederim.
1: olduğum
0: Ay estağfurullah. Çok teşekkür ederim.
1: kişilerdensiniz.
0: Ben işine hayran olanlara asıl böyle hayranım. Bakın oradan buraya kilometrelerce yol gelerek buradaki projelerinizi anlatmanız. Ben güzellik uzmanı yetiştirmek istiyorum. O gözünüzdeki o ışık bizim için yeterli.
1: Çok
0: Mükemmel bir şey.
1: teşekkürler. Bunu da söyleyelim. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasına rahatsız olmaz. Önemli olan ışık tutmak. Biz Atatürk'ün söylediği gibi ne diyor? Öğretmenler, yeni nesiller sizin
0: Sizlerin eseriniz
1: eserinizdir.
0: olacak.
1: Bizler mesem de alan öğretmeniyiz. Alan öğretmeni olarak yeni nesillere örnek olmak
0: Ay çok
1: istiyoruz.
0: gurur duydum. Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Peki mesleki çalışmalarınızın ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmesi.
1: Evet.
0: Birçok ödül var.
1: Çok
0: Birçok
1: onurluyuz.
0: proje var.
1: Çok gururluyuz.
0: Neler? Bunlardan biraz
1: Şimdi
0: bahsedin.
1: şöyle söyleyelim. Ben bu sektörde emeklerimi karşılığını aldığımı düşünüyorum. Mutluyuz.
0: Bir de Birgül Hanımcığım, 22 yıl önce sektöre girmiş biri için ne teknoloji teknoloji, ne dijital dijital, ne bu kadar algı var. Güzellik merkezi deyince akşam 5'ten sonra göndermezdi bile
1: Tabii
0: kocaları.
1: mesai
0: Doğru değil
1: bile
0: mi?
1: yok. 2009'da falan hani mesela
0: Tabii.
1: güzellik okulları tamamen
0: Ne zorlukla.
1: başladı. Çok çok. Yani şunu söyleyeyim, 2007'nin ilk güzellik uzmanı olan kişilerdenim. Manisa gibi bir de küçük şehirde, biliyorsunuz sonradan büyük şehir
0: Tabii.
1: oldu. Büyük emek veren uzmanlardım ama hep böyle güzelleştirmeyi seven bir kadındım. Bütün kadınlar güzelleşsin istiyorum. Onlara dokunmak istiyoruz.
0: Ne kadar cinsel
1: Güzelleştirmek istiyoruz.
0: terazi burcu. Hiç kimseyi kıskanmaz ya.
1: Evet, hiç
0: Hiç.
1: kıskançlık yok ama
0: Gerçekten.
1: çok
0: Hiç. Ama
1: kıskan
0: sizi
1: oluyoruz.
0: kıskanırlar. Hep böyle olur. Aynen
1: Evet.
0: öyle. Peki bu başarılar böyle ödüllerle taçlandı mı?
1: Tabii ki. Şöyle, emeklerimin karşılığını almak beni çok onurlandırdı.
0: Gerçek güzel.
1: Ama bu başarıların burada kalmasını istemiyorum.
0: Hı.
1: Ben Manisa'nın da benim onları onurlandırdığım gibi bana da sahip çıkıp güzellik eğitmenimiz Birgül Bürtek'in arkasında duralım. Ve gerçekten böyle bir kadın girişimciye destek sunup Manisa'yı kalkındıralım diyen, işbirliği sunan kişilerin yanımızda
0: Tabii
1: olmasını
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: İnşallah. Peki sağlıklı bir cildin özelliklerini merak ediyorum sizde. Bir de günlük bakımda nelere

0: dikkat etmelerini. Şimdi sizin cildiniz maşallah maşallah parlıyor yani. Çok bakımlı görünüyor. Tabii neler olduğu size sormak lazım.
1: Önce şunu söyleyeyim. Güzellik içte başlar.
0: Ya.
1: Öyle söyleyelim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sağlıklı bir cilt nasıldır? Bir kere çok önemlidir. Nem,
0: nem.
1: Çok önemli.
0: Yağ
1: tabii
0: ile
1: ki.
0: Nemi ayıralım.
1: Tabii yağı ayıralım. Yani yağlı ciltler nemsiz mi kalacak? Hayır.
0: Hayır.
1: Yağlı ciltlerin de nemlenmesi gerekiyor.
0: Başka bir şey. Evet.
1: Ve sağlıklı bir cildin doğal bir ışıltısı vardır. Baktığınızda ışıl ışıl parlar. Ve o nemli ve ışıltının olması gerçekten baktığınızda pürüzsüz bir cildin olduğunu gösterir. Bu da sağlıklı bir cildin en sağlıklı görüntüsüdür.
0: Olmazsa olmazınız?
1: Tabii ki SPF 30 ya da SPF 50. Neden? Güneş koruyucusu olmadığı zaman geldikleri cilt bakımında bir anlamı yok. Yaptıkları evde devam ürünlerini kullanarak yaptıkları cilt bakımında bir anlamı yok. Çünkü cilt 3 boyutta yaşlanır ve gerçekten güneş kremi kullanmadığımız zaman UVA ışınlarının etkisiyle daha fazla yaşlanmamıza sebep olan ışınlardan korunmak için ürün kullanmamız şart.
0: Cilt bakımı ile makyajın bir ilişkisi var dediniz.
1: Kesinlikle sanatla sağlığın buluşması diyebilirim.
0: Nasıl?
1: Şöyle
0: Çok
1: söyleyelim. Cilt sağlık ama makyaj
0: sanat.
1: Kesinlikle sanat. Öyle düşünelim.
0: İyi bir cildin makyajı daha mı iyi olur?
1: Tuval düşünün. Bir tuval pürüzlüyse estetik bir görünüm olur mu?
0: Hmm.
1: Olmaz. Ama eğer sağlıklı bir ciltse pürüzsüz olacak ve estetik bir görüntü olacak makyajla. Cilt bakımı makyaj bir bütündür. Ayrılmaz bir parçadır.
0: Bu kadar uzun süre çalışmanızın bir sırrı var mı bu sektörde?
1: Tabii. Çalışmayı çok seviyorum. Sektörde durmamın en büyük sebebi önce dediğiniz gibi terazi burcu aileye önem veren
0: Aile.
1: Bir burç.
0: Hı hı.
1: Kaybettiklerimizi yerine koymak, çocuklarımıza iyi bir gelecek tutmak. Önce anne olarak biliyorsunuz usta öğreticilik aslında ilk evde başlıyor. Çocuklarımıza iyi örnek olmak, başarılı ebeveynler olmak ve yeni nesilde örnek olabilmek için.
0: Ne kadar güzel. İyi ki sizi tanıdım, çok tatlısın. Peki eğitim almak isteyen gençlere nasıl bir yol çizeceğiz şimdi? Onlarla
1: lütfen
0: konuşalım.
1: Azimli olsunlar Bircan Hanım. Yani şu anki gençlerin biraz tembel kaldığını düşünüyorum. Çünkü dijital çağda yaşıyorlar. Görerek, izleyerek, mesela videoları bile izleyerek birçok şey öğrenebiliyoruz. Öyle değil mi sosyal
0: Çok doğru.
1: medyada?
0: Bilgi çağındayız artık.
1: Tabii. Yani yeni gençlerin işine daha çok asılmasını. Bir kere başarısız olacaklar. İki kere, üç kere ama sonunda başarılı olacaklar. Mücadeleci olsunlar.
0: Bırakmasınlar
1: tabii.
0: Mücadeleyi.
1: Yani prenses değil de Zeyno olsunlar. Savaşçı olsunlar.
0: Savaşçı olsunlar.
1: Evet.
0: Peki farklı bakım yöntemlerini bir arada uyguluyorsunuz. Bütüncül
1: evet.
0: Bir yaklaşımla. Bu size nasıl bir katkı sağlıyor? Cilde bir de neler bunlar merak ettim.
1: Ya şöyle söyleyeyim kıymetli Bircan Hanım. Ben hem karma terapi, hem bukkal masajı, hem yüz yogası, hem cilt bakımı, hem epilasyon uygulayıcısı, hem make-up artist, profesyonel makyaj, 12 daldan fazla uzmanlığı olan bir kadınım. Aynı zamanda işimin patronuyum. Cilt bakımında sadece ürünlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum.
0: Sorularım bitiyor diye üzülüyorum biliyor musun?
1: Ben de.
0: Yapma ya. Uzatmalar var mı? Ya tamam. O zaman bak uzatma aldım senin için.
1: Teşekkürler.
0: Devam ediyorum. Peki önümüzdeki dönemlerde cilt bakım ve güzellik sektöründe hangi yeniliklerin öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Siz 22 yıllık bir tecrübe olarak.
1: Demin bahsettiğim gibi ağız içi masajı mükemmel olacak.
0: Aa.
1: Çünkü 2026'ın trendi kesinlikle
0: ağız içi
1: doğal.
0: Masajı mı?
1: Tabii ki. Bukal masaj diyoruz.
0: Onu mu diyorsun?
1: Masaj, tabii
0: bukal.
1: Ki. Evet.
0: Bak ilk kez duyuyorum tarihte.
1: Evet, size de yapmayı çok isterim.
0: Ağız içine bayağı masaj.
1: Evet.
0: Ay komik olur ya. Yapalım onu.
1: Harika. İnanın yeni trend daha çok yüz masajıyla olacak. Ve buna çok fazla bir şöyle diyeyim akımı geleceğini de düşünüyorum. Ve gerçekten çok etkili. Kendim de yüz masajı yapıyorum ve gerçekten cildimde çok işe yarıyor. Çünkü cilt demin de söylemiştim 3 boyutta yaşlanır. Cildimizdeki kasların sürekli kasılması, yağ yastıkçıklarının değişmesi, kolajen ve elastin kaybının olması tamamen stres ve yaşayamadığımız sağlıklı hani olmayan hayatın verdiği dış etkenlerden kaynaklı ve rahatlamamız gerekiyor. Yine dediğim gibi enerjiyle alakalı bizim stresli sağlıklı yaşadığımız bir hayatla beraber yaptığımız masajlarla cilt rahatlayacak ve en büyük yeniliğin bu olacağını düşünüyorum.
0: Bütün Manisa'ya sizin nezdinizde sevgilerimizi yolluyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederiz
1: Bircan
0: Hanım.
1: Çok teşekkür
0: ederiz.
1: Ama
0: lütfen rahatsız olmayın. Bir sabah kahvemize devam edelim.
1: Tabii.
2: Sporun gelişiminde kulüplerin ve sporcuların yanı sıra farklı alanlardan gelen destekler de önemli bir rol oynuyor. Markaların basketbol takımlarıyla gerçekleştirdiği sponsorluklar bu desteğin önemli

0: örnekleri arasında yer alıyor. Peki marka sponsorlukları basketbolun gelişimine nasıl katkı sağlıyor?
1: Bir markanın basketbol takımına sponsor olmayı düşünürken öncelikli hedefi şudur: şehri tanımak, basketbol takımını tanımak ve o kültürü tanımak. Buna göre yapacağı yatırımları, adımları ve sportif aşamaları belirlemek. Burada aslında markalar spor sponsorluklarını gerçekleştirirken buna bir sosyal sorumluluk gibi yaklaşmalılar. Spor kulüplerinin yanında aslında altyapılara da yatırımlarını, desteklerini vermelidir. Çünkü orada yetişen, orada gelişen, eğitim alan gençler yarının büyük sporcuları olacaklardır. Dolayısıyla altyapıya yapılan değerler aslında daha bir önem kazanır. Gençliğimde basketbol branşıyla yoğun bir şekilde uğraştığım için altyapıda eski amatör basketbolcuyum ben de. Dolayısıyla bugün böyle büyük bir kulüpte basketbol spor yöneticiliği yapacak olmam benim için çok farklı duygular ifade ediyor ve bu geçmişimizden gelen, geçmişimizde yaptığımız spor birikimlerimizi bugünkü imkanlarımızla, bugünkü yapacağımız yatırımlarla Göztepe basketboluna çok güzel, çok faydalı katkılar ve yatırımlar yapacağımızı düşünüyoruz.
0: Sporun bireylere fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da katkı sağlaması, markaların bu alana verdiği desteği sporun genel gelişimi açısından da önemli hale getiriyor.
1: Spor toplum üzerinde birleştirici bir etkiye sahiptir. Bunu zaten takımlarda, stadyumlara gittiğinizde herkesin tek bir ağızdan, tek bir ruhla, tamamen gönülden, karşılıksız destek verdiğini görebilirsiniz. Ve burada bu kitleye bir marka olarak dokunuş yapabilmek, onlara ulaşabilmek tabii ki sadece reklam anlayışıyla değil, daha duygusal bağlarla gerçekleşmektedir. Kadın ve erkek takım sporlarının geleceğini iyi bir şekilde gittiğini altyapıdaki yatırımlardan, altyapıdaki gelişimlerden görebiliyoruz. Çünkü altyapıda eskiden olduğundan çok daha fazla büyük bir yatırım ve çok daha fazla bir ilgi var. Dolayısıyla gençlerimiz güzel bir altyapı eğitimlerinden, güzel bir altyapı antrenmanlarından geçtiği için günden güne yeni jenerasyonlarımızla bu başarılar giderek artıyor. Dolayısıyla bu başarıların, sportif başarıların da artmasıyla yeni sponsorluklar, yeni markaların dikkatini çekiyor ve günden güne birlikte büyüyeceklerine hiç şüphe yok. Markaların takım sporlarında veya diğer branşlarda kullanabilecekleri belli fiziki alanlar vardır. Formalar gibi, stadyumlar gibi ya da LED ekranlar gibi. Bunların yanı sıra günümüz, çağımız değişmesiyle, gelişmesiyle aslında yapılan sponsorluklar da biraz daha dijitale kaymış durumda. Ve burada aslında bu dijital çağın gelmesiyle ek sponsorluk imkanları yaratılıyor. Ve bunlar da günden güne dijital sponsorluklar olarak hem markalar tarafından hem de spor takımları, spor kulüpleri olarak yeni işbirliklerine yol açıyor.
2: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller, güzeli bir konuğum var. Kendisi uzman estetisyen Gülşah Tunç Bilek. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Size tonla soru hazırladım.
3: Evet.
2: Ne yapalım, cevapları nasıl yapalım?
3: Başlayalım.
2: Başlayalım. Tamam, başlayalım. Süper. Şimdi lazer epilasyon günümüzde çok sık tercih edilebilen bir hale geldi. Neden bu kadar sıklaştı? Eski yöntemler çöp oldu galiba.
3: Evet. Çünkü hem zamandan tasarruf sağlıyoruz hem de istenmeyen tüylerde etkili bir mücadele sağladığı için kişinin normal hayatında böylelikle
2: daha da kolaylaştırıyoruz. Oluyor. Diğer yöntemlerde zaman çok değil mi? Bir de sürekli yeniden o işlemi
3: yani
2: yapmak.
3: Yani şöyle, ağda yaptırdığımızı varsayalım. Tüyün uzamasını bekliyoruz ve bu bizim için aslında daha kötü bir sonuç olabiliyor. Evet, ya da işte jilet yöntemleri vardı. Epilatörler batık yapıyor. O yüzden lazer epilasyon şu anda günümüzde oldukça popüler bir sistem.
2: Kimlere uygun? Her cilt tipi kullanabilir mi?
3: Cilt analizlerini ve kıl analizlerini yaptıktan sonra aslında regli dönemi olmuş kişileri, 2 sene düzenli olmuş kişilerle biz bu lazer epilasyon yöntemini yapıyoruz.
2: Nasıl yani ya? Şimdi 2 sene...
3: İki sene düzenli regl olmuş.
2: Allah Allah.
3: Genç kızlarımız düzenli regl olmuş. Genç kızlarımızı. Evet, çünkü neden? Daha küçük yaşlarda biz bu işlere başladığımız zaman, bu işlemlere başladığımız zaman etkin bir sonuç alamıyoruz.
2: Ya da daha fazlalaştırabiliyor muyuz ya da?
3: Eğer cilt ve kıl tipine uygun yöntemleri iyi bir cihazla belirlemediğimiz takdirde fazlalaştırabiliriz, arttırabiliriz ya da ciltte tahriş ve yanıklara sebep olabiliyor.
2: Kimler için uygun dedik? En az 2 yıldır
3: regli olan genç kızlarımız
2: artık,
3: için. Erkeklerde de 16 yaş grubu bizim için sınır bir yaştır.
2: kimlere yapılmaz?

0: Kimlere yapılmaz?
1: Hamilelere?
0: Hamilelere yapmıyoruz Bircan Hanım. Eğer açık yarası varsa, tahriş edilmiş bir cilt varsa biz bunlara yapmıyoruz.
1: Dövme işi nasıl? Dövmelerin üzerine de...
0: Dövmelerin üstünü beyaz bir...
1: örtüyle.
0: Beyaz bir örtüyle kapatıyoruz ya da beyaz bir kalemle mutlaka silmemiz geri yapılıyor. Aksi takdirde dövmeyi patlatabiliriz ve yanıklar oluşma riski çok yüksek.
1: Peki. Bir de sanırım radyo terapi ya da işte tedavilerinde ışın tedavileri gören hastalara da...
0: Şimdi kemoterapi görenler, hamileler bunlar için zaten uygun değil. Şöyle egzaması olanlar ya da sedef hastalığı olanlarda da hekim kontrolü altında biz bu lazer epilasyon yöntemini uyguluyoruz.
1: Sedef de hassas bir cilt,
0: evet,
1: değil mi? Hani dediniz ya,
0: direkt
1: kıl
0: yakar.
1: Tipine bakıyorum, cilt tipine bakıyorum. Orada ne oluyor? Bu ince tüy gibi şeyler mi?
0: Evet.
1: Mesela?
0: Şimdi artık piyasada oldukça güçlü sistemler var. Lazer epilasyon sistemleri var. Sizin kıl yapınıza, renginize, esmer bir bayana biz yüksek bir atış yapamayız.
1: Niye?
0: Yanar.
1: Yanar mı?
0: Direkt yanar.
1: Beyaz ten mi daha uygun?
0: Beyaz ten, siyah kalın kıl dediğimiz aslında bizim için
1: öyle
0: en etkili.
1: Öyle insan mı var ya? Beyaz tenli siyah kıllı. Hadi ya.
0: Var.
1: Beyaz tenlerde hiç tüy olmuyor ya genelde.
0: Var. Biz çok gördük bunları.
1: Bazen de çok esmer tenlerde incecik tüyler oluyor. Mesela o da garip geliyor.
0: Onlar için de farklı sistemler var. Cihazlar çünkü kendi içlerinde de ayrılıyor. Bu yüzden analiz yapılması çok önemli.
1: Çok önemli. Yani bodoslama, direkt atış yapılmaması
0: değil, evet,
1: lazım. Peki başlamadan önce bilinmesi gereken önemli noktaların altını çizelim.
0: Kesinlikle 2 hafta içerisinde ip, cımbız, ağda, kıla kökünden müdahale yapılmaması gerekiyor. Önceliğimiz bu.
1: Öyle geleceğiz yapmadan.
0: Evet, yapmadan geleceğiz. Evde 1 gün önce ve farklı cihazlarda da 3 gün önce jiletleme yapılmasını istiyoruz. Yani yine cihazdan cihaza aslında ayrıştırıyoruz biz bunları.
1: Değişiyor.
0: Evet. Mutlaka lafınızı kesmek istemedim.
1: Rica ederim.
0: Güneşten kaçılmak gerekiyor. Eğer tatile gittiniz bize 1 hafta içerisinde...
1: Öncesinde mi?
0: Evet, lazer epilasyona giremezsiniz ya da sonrasında.
1: Ben hayat boyu giremiyorum.
0: Solaryuma girdiyseniz yine aynı şekilde... o hafta içerisinde işleme almıyoruz.
1: Bunun sebebi?
0: Yine yanıklar renk ve tahrişler olabilir. Güneş ışınlarından biraz kaçmamız gerekiyor.
1: Ama yeni sistemle sanki bu renk işini çözdük gibi geliyor bana yani.
0: Hassasiyet oluyor.
1: Yoksa yalan mı bu?
0: Yalan demeyelim ama jül atışlarını düşürdüğümüz zaman da bir anlam ifade etmiyor diyelim.
1: Doğru söylüyorsunuz. Yüksek atışlarda da koyu ten mutlaka tahriş olur.
0: O yüzden mutlaka bir uzman gözetiminde doğru cihazla ve analiz yapılarak işleme alınmalıdır.
1: Peki doğru cihaz seçimi çok önemli. Neden?
0: Evet. Tahrişler ve yanıklar olmaması için. Çünkü herkesin kıl yapısı, cilt yapısı farklı. Biz her cihazı, her atışı herkese uygulamayız. Bu yüzden öncelikle kıl yapısını, analizini yapmamız gerekiyor.
1: Peki yaz aylarında genelde yapılmaz diye bir algı var. Fakat bunun güneşten korunarak yapılması mümkün mü ya da güneşten korunamıyorsak yapmayalım?
0: Güneşten korunamıyorsak şöyle, evet, yapmayalım. Neden? 4 mevsim lazer epilasyonlar şu anda çok favori ama tekrar dediğim gibi o atış sayıları düşürdükten sonra kılınızı daha da fazlalaştırabiliriz. O yüzden güneş ışınları çok önemli bizim için.
1: O zaman sizin önerdiğiniz bir mevsim var mı?
0: Genelde lazer epilasyonlar için en güzeli Eylül ve sonraki aylar, Mayıs ayına kadar gideriz. Zaten bizim için de tüm güzellik salonları için de sezon bu zamandır.
1: Değil mi? Bu Mayıs'tan sonra sizde şey, bir tatile gidip herkesin bir bar... Ama zaten şöyle söyleyeyim Gülşen Hanımcığım, biz sırf o Mayıs'tan sonraki günler için bütün yıl geçiriyoruz.
0: O zaman ne yapacağız? Kışın biz bunlara başlayacağız. Evet. Seans aralıklarımızı onlara göre ayarlayacağız ve yazın rahat edeceğiz.
1: Ya şöyle çok enteresan bir algı yok mu ya? Yazda hazırlanmak.
0: Evet.
1: Hiç kimsenin kışa hazırlandığını görmedim. Bir benim annem kışa hazırlanıyor işte salça falan filan. Herkes yaza hazırlanıyor. Niye? Kışa da bir hazırlık yapmayalım.
0: Aslında kışa da hazırlık yapmamız gerekir. Neden? Bakımlarla, rutinler, işte cilt bakım rutinleriyle kışın kışa da hazırlanmamız
1: cilt
0: gerekiyor.
1: Evet. Daha da kötü ayaz falan, evet, ama güneş tabii çok daha cildimizi korumamız gerekiyor.
0: Güneş koruyucu, yaz kış, aslında bunu bir rutin haline getirirsek hem cildimiz yaşlanmaz hem lazer epilasyonumuza da daha rahat bir şekilde gelebiliriz.
1: Peki lazer epilasyonda kalıcı sonuçları konuşacağız. Belirli aralıklarla uygulanması mı gerekir yoksa kökten çözüm var mıdır?
0: Şöyle tekrar dediğim gibi herkesin kıl yapısı ve hormonal yapısı aynı olmadığı için

0: bizim önerimiz 6-8 seans aralıklarıdır. Fakat düzenli gelmeleri de buna katarsak sonraki dönemlerde mutlaka ara seanslara gelmelerinde fayda var.
1: Ara ara atış mı yapalım?
0: Senede bir kere bile olsa, hani tüyüm bitti bir daha gelmeyeyim diye bir şey yok aslında lazer epilasyonda. Tüyünüz bitse bile seneden seneye yazı hazırlık olarak Mayıs ayında gelebilirsiniz.
1: Bir şey daha merak ediyorum. Arada da rutinler oluyor ya, 8 seans dediniz. Bazen evet. 10, belki 6.
0: Bölgeden bölgeye değişebiliyor.
1: Ha, vücuttaki bölge.
0: Evet.
1: Peki ne zaman gelelim? İlk seansı yaptım.
0: Ayda bir alıyoruz.
1: Aa.
0: Evet, ama yüz bölgesi daha çok beslenen bölge olduğu için yüz bölgesi 21 günde bir, vücut bölgemizi aylık rutinler şeklinde alıyoruz.
1: İşlem sırasındaki ağrı.
0: Kişinin ağrı eşiğine göre yine farklılık gösterecek.
1: Ama çok
0: canım,
1: böyle ağrı eşiği dayanamıyorum. Ben sinek ısınca bile bağırıyorum. Ay falan.
0: Hafif batmalar.
1: Olur.
0: Olur. Şimdi olmaz diyemeyiz. Hafif böyle ısı hissiyatı gibi. Ama dayanılmayacak bir hissiyat yok. Bunlar çok önce, ben 15 sene 20 sene önce, evet, buz kalıpları koyardık biz bacaklarımıza.
1: Öyle.
0: Çok
1: sistemler.
0: Eskiden mesleğe ilk başladığımız zaman, ama şu an teknoloji de ilerledi. Çok güzel bir şekilde, konforlu bir şekilde aslında seanslarımızı uyguluyoruz ve hanımlar gidiyorlar.
1: O gün içerisinde hayatına devam edebilir mi? Ne yapmamalı?
0: Kese köpük yapmamalı.
1: O gün mü?
0: O gün.
1: Tamam.
0: Solaryuma gitmemeli, güneşe
1: gitmemeli.
0: Çıkmamalı.
1: Siz bir türlü esmerleşmesini istiyorsunuz insanlar. Peki, anladım. Ama işte duş?
0: Duş alınabilir sıcak su olmadığı takdirde. Kaynağın su olmadığı şeklinde alınabiliyor.
1: Ama bazı ciltler de öyle hassas ki, yani 3 gün kabarması geçmez, 3 gün duşa sokmaz kendini.
0: Şöyle, aslında tekrar cihaz konusuna geleceğim. Eski sistemlerde evet böyleydi, ya da uzmanına bağlı. Çok yüksek işte bir atışta yaparsanız o kişi bir haftada suya giremez.
1: Uzman da kıymetli değil mi?
0: Uzman çok önemli.
1: Mesela lazeri böyle çok kolay bir işlem gibi görüyoruz ama hayır, bu işi bilmeyen birinin elinin altında olursak ciddi
0: Tahrişler, yanıklar, bunları görüyoruz çevremizden de, sosyal medyadan da görüyoruz yanıkların nasıl olduğunu. O yüzden uzman bizim için gerçekten kıymetli.
1: Peki, seans sayısını belirleyen şey kıl tipi mi?
0: Kıl tipi ve
1: Bölge bence.
0: Bölgeler önemli. Dediğim gibi yüz bölgesi çok geç biten bir bölge. Çok beslenen bölge olduğu için.
1: Şeyi merak ettim. Erkekler mesela, şöyle bir algı var ya, erkeklerin kıl tipleri daha kalın
0: Daha
1: olduğu
0: kalın.
1: için daha erken mi biter?
0: Şöyle aslında evet, kılları kalın olduğu için çok çabuk sonuç alıyorlar. Ama ileriki dönemlerde tabii kadınlar kadar kolay bitmiyor. Erkekleri 10-12 seans uygulamak
1: Hormonal.
0: bizim için daha etkili oluyor.
1: Bir reklama gidelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte biraz daha sorun var. Yoracağım sizi ama birlikte reklam dönüşü
0: buradayız.
1: Sizi bekliyor olacağız efendim.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Kısmeti yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Mutlu anların enfes tatların iyi yedik haların dünya.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Orijinal Çamlıca gazoz.
14: Avantajlı fiyatlar için Media Markt Club'a üye olmak ister misiniz?
15: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.

0: Açmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: General bekleyin.
7: General at da

0: Bugün şehri Hatay'a bırakacağım. Yarın bakarız.
1: Doğru kararı verdiniz.
0: Doğru karar mı? Burada doğru karar yok. Burası Afganistan. İmparatorlukların mezarlığı pek çoğunun. Bugün dostumuzsunuz, yarın düşmanımız olacaksınız. Sizin için de farklı olmayacak. Yakında Amerika'da burada başka bir kabile olacak. Eğer giderseniz korkak olursunuz. Eğer kalırsanız düşmanımız olursunuz. Ama şunu bil, her zaman kardeşim olacaksın. O şehre girdiğimde bayrağını kaldıracağım.
1: Burası sizin şehriniz, kendi bayrağınızı kaldırın.
0: Al. Bu hep benimleydi. Artık senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi.
2: Hey. Bana sahip çıktığın için teşekkür ederim.
3: Ağlarsan herkese söylerim.
2: Kapa çeneni dostum.
3: Söylemem.
1: Tekrar hoş geldiniz.
4: Taliye noktasını değiştirmişsin ha?
1: Yeterince yürümemişsindir diye düşündüm.
4: Evet, düşündüm ki dizlerim fazla iyi hissediyor.
1: İyi görünüyor.
4: Sağ ol.
1: Sağlık görevlisini evet. Gördün mü? İyi hissettiriyor değil mi?
4: Ne, oturmak mı? Harika.
1: Hayır, sonunda bu işi tamamlamak.
4: Evet. Evet. Bunu kazandık. Ama savaşı hala kazanmamız gerekiyor.
1: Yani o bize bağlı değil. Zaten bizim işimiz de değil.
4: Evet. Şimdi nereye yönlendireceksin?
1: Eve yönlendiriyorum.
4: Buraya seni takip ederim. Her yere takip ederim.
1: Tanrı'ya şükür.

0: Panzer!
1: Durumu stabil. Almanya'ya gidiyor. Zamanında getirdiniz.
0: Sözünü tuttun.
2: Evet efendim.

0: Bu çok güzel Medi. Medi, buraya gel. Bak, Noel erken geldi.
1: Baba.
2: Tüm olumsuz koşullara rağmen ABD ordusu özel kuvvetleri Oda 595 ekibinin 12 üyesinin tamamı görevden sağ kurtuldu. Atlı askerler ve müttefiklerinin Mazar-ı Şerif'i ele geçirmesi ABD ordusunun en dikkat çekici başarılarından biridir. Askeri planlamacılar bunun 2 yıl süreceğini öngörüyorlardı. Task Force Danger bunu 3 haftada başardı. El-Kaide bunu en büyük yenilgileri olarak görmektedir. Görev gizli olduğu için özel kuvvetler Oda 595 ekibinin askerleri neredeyse imkansız olan bu görevi tamamladıktan sonra herhangi bir tören ya da kamuoyu ilgisi olmadan günlük hayatlarına geri döndüler. 2014 yılında General Raşit Dostum, Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Özel Kuvvetler Ekibi Oda 595.
3: Lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: tarihlere dikkat. Astrolojik olarak bizleri neler bekliyor? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Hangi burçlar aşk hayatında sürprizler yaşayacak? Gökyüzünün değişim ve dönüşüm rüzgarı kimler için esip, yeni teklifler kimlerin kapısını çalacak? Hangi burçlar için kazanç, hangi burçlar için dikkat dönemi? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Damla Ündar Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Yeni hafta hepimize önce sağlık getirsin. Bereket, mutluluk, huzur, ne kadar güzel şey varsa inşallah bu hafta hepimizin olsun. Peki astrolojik olarak nasıl enerjiler var? Bize neler getirecek? Tabii ki bunu işin uzmanı anlatıyor olacak. Damla Ündar bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Nilüfer Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Harika. Çok da güzel bir enerjiniz var. Çok ben ilk kez yayın yapacağım sizinle ama harika geçeceğine şimdiden eminim. İzleyicilerimiz de bize sorsunlar değil mi? Instagram üzerinden sorsunlar. Diliyorlarsa arasınlar. WhatsApp'tan yazsınlar. Neyi merak ediyorlarsa. Çünkü bugün konuşulmamış şeyleri de Damla Hanım'la konuşacağız. Geçen hafta çarşamba günü hepimizin evet. beklediği bir astrolojik olay vardı. Güneş tutulması evet. vardı. Ama etkilerinin hep bize çok uzun süreceği söylendi. Şu an hala etkileri devam ediyor mu?
2: Hala etkisi altındayız. Mayıs sonuna kadar da etkilerini dönem dönem hissediyor olacağız. Güneş tutulmaları sadece olduğu gün ya da olduğu günden birkaç gün önce birkaç gün sonra etkilemez hayatımızı. Etkisini çok önceden göstermeye başlar ve daha sonrasında gökyüzü transitleri deriz. İşte Mars oraya denk gelir, o dereceye gelir, Venüs gelir, Satürn gelir. Onlar geldiğinde de güneş tutulmasının konuları kendini tekrar eder. Her aşamasında bir gelişme yaşarız, belki de bir sonlanma yaşarız, belki de bir başlangıç yaşarız. O yüzden şimdi diyorlar ki ya benim hayatımda hiçbir şey olmadı, lütfen böyle düşünmeyin. Çünkü Mayıs sonuna kadar etkilerini hissedeceğimiz bir tutulmadan bahsediyorum. Haritanız etki altına belki de Şubat ayında girecek. Belki de Mart ayında girecek. Bir de şöyle bir şey var, ben hep söylüyorum. Biz gökyüzünde olan her harita, yani her kişi gökyüzünde olan bir tutulmadan, bir dolunaydan, bir gezegen geçişinden herkes aynı oranda etkilenmiyor. Senin o haritanda o dereceye denk gelen bir gezegenin var mı? Ben hep söylerim, sadece güneş burcumuzdan ibaret değiliz. Mesela Venüs sevgi dilimizi anlatır. Parayla ilişkimizi, hayattan aldığımız keyfi. Merkür nasıl düşündüğümüzü, Mars eylemlerimizi. Dolayısıyla aslında haritamızı çıkarıp bir bütün halinde biliyor olmamız bize çok daha iyi gelecektir. Hı hı. Daha böyle faydalı ve derin bilgi edinebiliriz.
1: Hı hı. Tabii daha yol gösterici olacak. Yani sadece tabii. güneş burcumuzda o zaman herkesin aynı tabii. olması gerekiyor ki. Biz bugün tabii ki Damla Hanım'ı yakından takip edenler bunu çok iyi bilecekler ama burçların kötü tarafında olanları da konuşacağız. Evet. Yani her ikizler iyi değil, her başak burcu iyi değil, her insan iyi değil ve kötüleri de var. O kötüler ne gibi zarar verebilirler? En azından önlem almak için bir fırsatımız olur belki uyarılarınızla birlikte. Peki genel olarak güneş tutulmasının dışında bu haftaya bakacak olursak gökyüzü bize neler söyler?
2: Şimdi astrolojik açıdan baktığımızda bu hafta özellikle bugüne yani 17 Ağustos için gökyüzü birazcık dikkat diyor. Çünkü Mars-Neptün karesi dediğimiz bir görünüm söz konusu. Hep şöyle tarif ederim ben bunu. Yol nasıl güzel ama nasıl yanlış. Bugün özellikle duygusal olarak vereceğimiz kararlar, atacağımız adımlar bizi yanılgıya düşürebilir. Bu bir burç bazında değil. Genel olarak böyle bir, bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor bugüne birazcık daha. Astrolojik açıdan diyor ki bize gökyüzü, bugün birazcık yanılgılara açığız. Vereceğin kararlara, atacağın adımlara dikkat et. Biraz da alınganlıkların artabileceği bir gündeyiz. Özellikle çok sevdiğimiz insanlar, ailemiz gibi gördüğümüz insanlar, belki ailemiz, eşimiz, dostumuz, belki evladımızla ilgili söyleyeceği küçücük bir laf ya da bizim söyleyeceğimiz çok ufak bir lafı karşı taraf çok yanlış anlayabilir. Duygusal olarak verilen kararlar bizi çok da mutlu etmez bugün. O yüzden daha henüz 11 o erken sulardayız. Bugün birazcık bu konuda temkinli davranmakta fayda var. Ama bununla birlikte... Şimdi gökyüzü buradan bir zemini kayganlaştırıyor fakat öbür taraftan da diyor ki güzel bir şeyler de var ama nasıl? Şimdi aynı zamanda 17-18 Ağustos'ta başka bir taraftan Merkür

0: Ağustos'u ve 18 Ağustos'u bu açıdan değerlendirebiliriz. Belki o işten yeni bir haber alacağız. Olmaz dediğimiz şeyin tekrar haberi gelecek. Ya da o söylemediğimiz sözle ilgili tekrar bir fırsat yakalayacağız. Evet. Bir burç için de diyeceğim ki, şimdi her burç için geçerli değil. Eğer 4, 5, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde ilişkiniz bittiyse bu aralar bir barışma yaşanabilir. Diyeceğim ama o burçlar kısmında geliyor olacak.
1: Evet.
0: Arkasından 17 Ağustos civarında, yine bugünden bahsediyorum. Venüs-Jüpiter altmışlığımız var. Bu da böyle çok tatlı bir açıdır. Astrolojik açıdan bakıldığında maddi konularda ya da sevgi ilişkilerinde çaba sarf edenlerin karşılığını alabileceği bir gün.
1: Ne güzel.
0: Ama çabaya dayalı. Ve lütfen şunu söylüyorum hep, Venüs terazide şunu yapmayın. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey tadında. Her size söylenene evet demeyin. Ben demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben hep söylüyorum, bu senenin ana temalarından biri şu. Bencil olmadan ben demeyi öğrenmek zorundayız. Çünkü gökyüzünün böyle bir enerji akışı var bu yıl içinde. Sonrasında 21-22 Ağustos'ta Venüs sevgi, aşkın, paranın ve keyfin gezegeni Satürn. Yani bizim sınayan, benim Satürn'e eli sopalı ama miras bırakan dede derim. Onunla bir karşıtlığı var. Bu ne demek? İkili ilişkilerinizde, bu evlilik olabilir, arkadaşlık olabilir, ortaklık olabilir, sevgiliniz olabilir. Biriyle sorununuz var, konuşarak çözebileceğinize inanıyorsanız karşınızı alıp konuşun. Çok kalıcı ve güzel sonuçlar alırsınız. Ama ve lakin, konuşarak anlaşamıyorsanız eğer, özellikle bu tarihlerde aranızdaki fikir ayrılıkları daha fazla büyüyecektir. Ve diyor ki gökyüzü bu anlamda, artık bu hafta hiç kimse sevgide sadece söze kanmıyor. Ya da maddi konularda sadece vaatlere kanmıyor.
1: Eylem lazım.
0: İnsanlar eylem isteyecekler, görmek isteyecekler. Atıyorum, bana seni seviyorum diyeceğine üstümden bir sorumluluğu al. Bir yük al.
1: Ne güzel söylüyorsun.
0: Bunu konuşmaya da başlamış olabilirsiniz. Bir yük al. Ben diyeyim. Ya bana değer veriyor. Değer görme anlayışımız biraz daha böyle eyleme bağlı olacak. Bu böyle de devam edecek gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Tabii sonrasında 21-22 Ağustos'ta yine Güneş artık son derecelerinde aslandı ve Güney Ay düğümüyle bir temas ediyor. Bu ne demek? Karmik karşılaşmalar, karmik tanışmalar. Yine bir burca diyeceğim ki, bugün tanışacağınız insanlara dikkat edin. Çok geçmişinizden geliyor, ruhunuz onu tanıyor olabilir ama bu biraz bedelli bir ilişki olabilir. Yine diyeceğim ki, eğer bu tarihlerde geçmişteki bir sevgiliniz ya da eski eşiniz geri dönüyorsa lütfen şans vermeyin. Çünkü size yaşattığının daha beterini yaşatacak gibi. Çünkü Güney Ay düğümünden bahsediyorum. Ve yine bununla birlikte geçmişten artık arınmamız gerektiğini söylüyor. Tutulma da bunu söylüyordu. Yeni başlangıçlardan ziyade o geçmişte yaşadığın seni üzen şeyleri bırak diyordu. Tekrar onun bir teması olacak. Ve sonrasında 23 Ağustos günü Güneş Başak Burcu'na geçecek. 23 Ağustos sabah 05.40 itibariyle doğan çocuklar artık Başak Burcu olacak. Şimdi çok standart bir şey var. Hep sanki 21'inde dönüyormuş gibi ayın. Ancak öyle değil. Bakın mesela 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla bu özel siteler var ya, onlardan muhakkak kontrol edin. Belki de 22'sinde doğdunuz ama burç henüz değişmemiş de olabilir.
1: Yani yıllar belirliyor onu, değil
0: evet,
1: mi?
0: Yıllara
1: göre
0: belirliyor.
1: Değişiyor aslında.
0: O yüzden kontrol etmekte fayda var. Özellikle böyle son günlerse. 21'i, 22'si, 23'ü ise muhakkak bir kontrol etmekte fayda var. E tabii şimdi genel olarak baktığımızda bu hafta bu kadar gökyüzü olayı dünyada bize neler söyleyecek? Medyada, sosyal medyada ya da işte televizyonda söylenen ya da çevrenizde, dünyada söylenen ve verilen haberlere hemen inanmamak gerekiyor. Nasıl bizim özel hayatlarımızda zemin kaygansa, böyle dezenformasyonun çok olabileceği, insanların birbirini manipüle etmek için olmayan şeyleri anlatabileceği haberlerde başka bir taraftan yayılabilir. Hafta sonuna doğru da böyle daha hafta ortası itibariyle parayla alakalı daha böyle net adımlar bekleniyor olacak. Herkes biraz daha net sonuçlar bekleyecek gibi duruyor. Astrolojik açıdan baktığımızda gökyüzü biraz bize bunu söylüyor. Ama bu hafta böyle hareketli bir hafta. Biz zaten güneş tutulmasından çıktık. Hala o hareket devam ediyor. Güneş tutulması zaten dünya genelinde birçok konuda etkisini de gösterdi. Allah daha büyüklerinden korusun diyorum hep. Çünkü biraz daha böyle astrolojik açıdan baktığımızda doğal afetler vesaire, ki maalesef bunlar yaşandı.
1: Endonezya'da çok da büyük oldu.
0: Maalesef hiçbir yerde görmeyelim. Keşke olmasa ama doğa olayı.
1: Evet, tabii aslında söz buraya gelmiş.

0: demişken açılışta yapacağım bir anonsu atladım. Yani hiç atlamayacağım bir şey. Belki de çok kötü yaşadığımız için bilinçaltım onu yok saymak istiyor. Ama bugün 17 Ağustos üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen ben de İstanbul'da çok yakından yaşamış biri olarak gerçekten ne o günü unutabildim ne acısını unutabildim. O gün vefat eden herkese defalarca rahmet diliyorum. Zorlukla hayatta kalanlara da uzun ömürler diliyorum. Her şeyden önce o acılarını unutmalarını en azından hatıralarının o anlamda biraz daha azalmasını, güzelleşmesini imkan yok elbette ki ama en azından yürekten bunu diliyorum. Tabii ki bir de en büyük dileğim bir daha böyle bir şeyin asla yaşanmaması ama tabii ki deprem ülkesiyiz. Bunu da aklımızın bir tarafında tutup her türlü önlemi sanki bugün yarın olacakmış gibi de maalesef almak zorundayız. Çünkü biz böyle bir coğrafyada yaşıyoruz.
1: Evet. Tüm kayıplar için ben de bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyorum. Hiçbirinin yattığı yer incitmesin.
0: Amin. Ne güzel dediniz.
1: Artta kalanlara da sabırları çoğalarak artsın.
0: Evet. Amin,
1: gerçekten
0: inşallah.
1: Çok zor. Biz defalarca 6 Şubat, 17 Ağustos'ları kalbimize kapanmayan yaralar. Bir de yaşayanlar, kayıpları olanlar kim bilir neler yaşadılar. Ama dediğiniz gibi böyle bizim ülkemizin coğrafi konumu bakımından maalesef depremselliğimiz fazla. Umarım yaşamayız hani.
0: İnşallah.
1: Tekrar
0: inşallah,
1: aynı acıları.
0: Bunu da böyle topluca dilemiş olalım.
1: Evet, böyle enerji toplandığı zaman güzel oluyor başka bir taraftan. Sonrasında artık bir 23 Ağustos'ta yine pazar günü denk geliyor galiba. Günlerim benim son yaşadığım kaoslardan sonra şey
0: hemen
1: oldu.
0: Hemen
1: günlerim
0: ediyorum.
1: Birazcık karıştı. Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte de Güneş ve Şiron, Kayron dediğimiz yaralı şifacı arasında
0: pazar.
1: Olumlu bir açı, 120'lik dediğimiz bir açı gündeme geliyor. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. O gün için bazında söylüyorum ama bunu. Özellikle ben bir diyete başladım. Yani sağlığım için ben bir diyete başlamıştım. Ya da sağlığım için bir beslenme alışkanlığı edinmiştim. Bunu değiştirmiştim. Ama ben bunu devam ettiremedim.
0: Evet.
1: Diyor iseniz. Pazar günü 23 Ağustos'u tekrar bunu niyet etmek için kullanabilirsiniz. Yahut böyle bir artık ya çok işte yazdı da böyle hani çok böyle fast food beslendik. Bir de bu aralar çok fazla şimdi Neptün aynı zamanda sular demek. Çoğumuzda da bu sıkıntı yaşanıyor olabilir. Bağırsak problemleri.
0: Buzdan gelen
1: buzdan
0: de çok
1: gelen
0: var.
1: Yani içtiğimiz sulara o sebzelerin yıkandığı sulara dikkat edelim. Hep böyle güvenmediğimiz yerlerde bir şey yememeye çalışalım. Çünkü Neptün biraz daha sıvılar, sularla alakalı. Mesela bugün de bir Mars Neptün karemiz var. Dolayısıyla o bağırsak rahatsızlıklarına, ateşli hastalıklara yol açabilir. Biraz daha sindirime, bağırsak sistemimize dikkat etmemiz gerekiyor bununla birlikte. İşte buna da pazar günü tekrardan bir niyet edebiliriz o detokslarımıza, sağlıklı beslenmemize.
0: Evet, o zaman yavaştan burçları geçelim. Uzun uzun konuşmak istiyoruz. Belki olumlamalar da verirsiniz burçlarla ilgili. O yüzden Koç burcumuz gelsin bakalım tablosu ekrana. Yine yıldızlarımızı göreceğiz. Bakalım nereler parlak, nereler biraz sönmüş. Aşk gayet parlak gözüküyor. Evet. Para ve sağlıkta biraz dikkat etmek gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Dikkat etmek. Şimdi 5 yıldız üzerinden aşkta 4 yıldızlar. para şimdi zaten tek tek gün gün anlatacağım hepsini. Gökyüzü dediğim gibi o kadar çok böyle açının iç içe girdiği bir döngüdeyiz ki. Dolayısıyla ama koçlar bu hafta böyle aşk konusunda biraz daha yüksek enerjiler. Ama sizin için şunu söyleyeceğim. Eskilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor diyeceğim. Onun haricinde aşk hayatımız gayet parlak görünüyor. Para konusunda harcamaları birazcık bütçenin dışına çıkabiliriz. O yüzden dikkat etmek lazım. Sağlıkla ilgili de biraz daha böyle beslenme, mide sorunları, uykusuzluk, böyle huzursuz hissediyorum kendimi. Enerjisi yaşayabilirler. Şimdi şöyle gün gün konuştuk ya o gökyüzünde bu açılar var nasıl
0: sevindim.
1: Olacak diye. Şimdi zaten 5. evinizden hep şunu söylüyorum. Mümkünse yükselenize öncelik vererek dinleyin. Bir burç yorumunda en yüksek verimi bu şekilde alırsınız. Çünkü yükseleni göz önünde bulundurduğumuzda yerleşimi daha oturtabiliyoruz gözümüzde. Güneşiniz doğduğunuz saate göre herhangi bir evde olabilir. O yüzden yükselenimizi biliyor olmak bu açıdan çok önemli. Bu sebeple yükselen koç ve koçlar. Şimdi 20 derecede aslanda bir tutulma yaşadık. Ben bunu hep söylüyorum. Önümüzdeki artık 1,5 yıl içinde evlenme niyeti olan belki de olmayan çoğu koçu evlendirecek gibi duruyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yine bununla birlikte
0: koç?
1: Bebek
0: Muhammed
1: sahibi. Var mı? bir bebek sahibi olmak isteyenler o sorumluluğu alacak gibi duruyorlar. Zaten Satürn'ü koçta olanlar bir tık belki sınanabilirler ama karşılığını çok güzel alırlar. Gökyüzü genel olarak şunu söylüyor. Çok şimdi koç enerjisi çok yüksektir. Cesareti çok yüksektir. Ama başlattığın bir işle ilgili çabanı uzun süre göstermen lazım diyor. Şimdi 17 Ağustos yani bugünden bahsediyorum. Birazcık dedim ya böyle Mars Neptün karesi sebebiyle özellikle ev, aile biraz birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Ailemizdeki insanlarla biraz birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Bir de lütfen bugün ben bu evden taşınacağım, ben bu evi alacağım gibi kararlar vermemeye çalışın. Astrolojik açıdan gökyüzü diyor ki çok da uygun değil. Sanki vereceğiniz kararlar çok da doğru gibi durmuyor diyor. Aile içinde sağlıkla ilgili dedim ya o mide, bağırsak vesaire. Onları da aynı zamanda böyle aile içinde, aile bireylerinden birinde yaşayabilirler. Yine bugün ve yarın hani bu Merkür ve Satürn arasındaki güzel açı bize diyor ki adı konmamış bir flörtün var. Ama bir türlü ne olduğunuz belli değil. Bu süreçte onun adı konabilir. Çocuklarınızla ilgili almış olduğunuz bir karar vardı. Sonucunu merak ediyordunuz. Sonucunu öğrenebilirsiniz. Mesela okul kaydı yaptırmışsındır ya da başvurusu yaptırmışsındır.
0: Şimdi var onlarda ondan, tam zamanı.
1: Evet, benim oğlan da liseye geçiyor biliyorum. onunla ilgili ya da bir kursa başlatmışsındır şunu dersin. Ya iyi ki başlatmışım. Ama çocuklarınızla da ilgili güzel bir haber alacak gibi duruyorsunuz. Yayının başında söylemiştim. 3, 4, 5, 6 ya da 7 Temmuz'da ilişkinize bir ara verdiniz. Ayrıldınız. Ama tabii bu böyle şiddet ve kötü sebeplerle değil. Bir fikir ayrılığı oluştu. Evet. Ya da karşı taraf...
0: Severek ayrılan severek, çok var değil mi? Böyle
1: yanlış anlaşılmalar. İşte bugünlerde geri barışabilirsiniz.
0: Hadi bakalım.
1: Telefon çaldı çalacak olabilir bu konuda. Öyle de küçük bir böyle müjde vereyim. Evlilik kararları alınabilir başka bir taraftan baktığımızda. Ama 20, 21, 22 Ağustos'a geldiğimizde Satürn karşımıza geçecek. Bu da ortaklık, evlilik ya da uzun süreli ilişkilerinizde. Çok uzun zamandır aranızda çözemediğiniz, konuşamadığınız bir konu var. Ama karşı tarafta konuşmaya uygun. Şimdi bazı insanları konuşamıyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Eğer ya biz aslında birbirimizi dinlemeyi biliriz, bir konuşsak anlaşırız diyeceğiniz biri ise karşınızdaki, eşiniz, uzun süreli ilişkiniz ya da ortağınız, karşınıza alın ve bu tarihlerde konuşun. Kalıcı çözüm elde edersiniz. Ama yok, biz çok uzun zamandır konuşamıyoruz. Biz artık birbirimizi anlamıyoruz, dinlemiyoruz, duymuyoruz. Aradaki uçurum bu tarihlerde biraz daha büyüyüp kendini abartabilir. 22-23 Ağustos'ta yaşayacağınız yeni tanışmalara dikkat edin. Karmik olabilirler, sizi üzebilirler. O tarihte dönen eksleri kabul etmiyoruz. Ha, benim kötülerime geldi. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Kalbinizi eğer kararttıysanız ve kötü niyete girdiyseniz. Özellikle ikili ilişkilerde yalanlar söylediyseniz önümüzdeki böyle kısa vadede hem de aa ben çok güzel inandırdım dediyseniz sizin yalanlar ortaya çıkıyor. Umarım söylememişsinizdir.
0: Evet, yalanlarını bir de olumlamayı verirsek diğer burca geçebiliriz.
1: Olumlamamızı verelim. Hayatın bana açtığı güzel kapıları cesaretle görüyor. Kalbimi de düzenimi de sevgiyle koruyorum. Düzeninizi korumayı lütfen unutmayın.
0: Evet, harika. O zaman Boğa burcuna geçiyoruz efendim. Bakalım boğaların tablosu gelsin. Onların yıldızları ne durumdaymış şöyle bir görelim. Onların aşk hayatı biraz daha sönük yıldızlı ama para evleri gayet iyi görünüyor. Evet. Sağlıkları da ortalama gibi.
1: Maddi güven arayışındalar uzun bir süredir ve bu tutulmayla birlikte aslında boğalar son 7 yılın hesaplaşmalarını yapıyorlar içlerinde. Son 7 yıl çok zor geçti boğalar için. Sabit burçlar için çok zor geçti. Ben bunu biraz sonra aslan, kova ve akrepler için de söyleyeceğim. Hayatlarının, bazılarının hayatının altı üstüne geldi. Düzenleri bozuldu. Yıkılmaz dedikleri dağlar yıkıldı ki boğa güvenli alandan çıkmaktan hoşlanmaz. Boğa güvenli alanında kalmayı sever. Değişiklik çok sevmez. Garantördür, emin adımlar atmak ister. Fakat hayat öyle şeyler yaşattı ki. Ani değişimler, Uranüs boğadaydı bir de. Yani olmaz dedikleri şeyler oldu. Ama yüzlerinin güleceği dönem geldi. Çünkü boğalar adeta kendi yeniden başlangıçlarını yapıyorlar. Ne önümüzdeki güzel. 6 ay boyunca sizi etrafınızdaki insanlar muhtemelen tanıyamayacak. Şimdiden söylemeye başladılar. Sana ne oldu? Ve diyorlar ki artık böyle. Artık eskiden böyle kurdukları düzene güveniyorlardı. Hayat ve o tutulma bir sürü Uranüs şunu öğretti. Hiçbir şeye güvenme. Birazcık akışta yaşamaya bak. O güvenlik arayışında olan boğalar yavaş yavaş macera perest olmaya başladılar. Ani kararlar veriyorlar artık. Çünkü zaten
0: daha yaylar gibi davranıyorlar.
1: Evet, biraz daha böyle tavırları değişti. Tutulması bu açıdan gerçekten etkiledi. Zaten şunu da söylüyor. Para kazanma yönteminizi, işinizi ya da işinize verdiğiniz emeği değiştireceğiniz bir süreç. Hı-hı. Önümüzdeki süreçte çoğunun işinde değişimler olacak. Para kazanma şekilleri değişecek. Biraz daha böyle güncel yöntemlere kayacaklar gibidir. Yani bildikleri o güvenli alandan çıkıp yenilikleri deneyecekler. Ve size bu çok iyi gelecek. Çünkü tutulma anındaki hava üçgeni, tutulmanın en güzel yanı, tam da size bunu söylüyor aslında başka bir taraftan.
0: Ne güzel.
1: Gelelim bugün 17 Ağustos'ta bir Mars-Neptün karemiz vardı. Size ne söylüyor? Kardeşler, yakın çevre, komşular, biraz yanlış anlaşılmalar olabilir. Hı hı. Arada tartışmalar olabilir. Yakın yol seyahatlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen bunu kaza gibi algılamayın. Hı hı. Nasıl söyleyeyim? İşte bir yere gideceksindir, arabada bir sıkıntı çıkar, hı hı, uçakta rötar yapar. Yani
0: planın biraz
1: ya da arkadaşlarınla buluşacaksındır.
0: Gibi.
1: Günlerdir, hı hı, planlıyorsundur. Birinin çocuğu hasta olur, öbürü gelmez. Evet, evet. Plan birden iptal, hı, olabilir. Ama bugün çok böyle komşumuzla, kardeşimizle bir şeyler konuşup anlaşmak çok da böyle bize faydalı olmayabilir. Hı. Gökyüzü diyor ki zemin biraz kaygan. Bu anlamda dikkat etmeleri iyi olacak gibi duruyor. Yine bugün ve yarın güzel olan kısma geldiğimizde. Şimdi evde, aile içinde çok uzun zamandır birilerinle yapmak istediğiniz bir konuşma var. Hı hı. Bir fikriniz var, maddi konuyla alakalı. Birileri yanlış yapıyor, yanlış adımlar atıyor. Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, kendinizi dinletemiyorsunuz. Eğer bununla ilgili böyle taşı tam böyle gediğine koyacak bir konuşma yapmak istiyorsanız bugünleri değerlendirebilirsiniz. Harika. Çünkü ağzınızdan çıkan söz mühür gibi olacak. Bu anlamda faydalı bir döngüden bahsediyorum. Özellikle, hı hı, Temmuz'un başından beri içinizde tuttuğunuz bir konuysa bu iki günü değerlendirmekte fayda var. 20-21-22 Ağustos tarihlerinde biraz daha bu Satürn'ün etkisi var gündemde. Böyle Satürn-Venüs karşıtlığı yaşıyoruz. Peki size ne diyor gökyüzü? Şimdi sağlığınızla alakalı, iş düzeninizle alakalı böyle birazcık kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bütün yükü omzunuzda hissedebilirsiniz. Hı-hı. Bu da size şunu gösteriyor aslında. Başkalarının sorumluluğunu alma, başkalarının sorumluluklarını artık omzunda taşımayı bırak. Çoğunuzda geçtiğimiz 7 yıl içinde çoğunuzda boyun problemi, boyun fıtığı, sırt sorunları yaşandı. Çünkü maddi manevi o kadar yük aldınız ve aslında kurulu düzen bozulmasın diye o kadar çok çaba sarf ettiniz ki, hı hı, bu günün sonunda sağlığınıza yansıdı. Yükselen koçlar, güneş koçlar, yükselen boğalar, güneş boğalar, ay boğalar, satürn boğalar, hı hı, Mars boğalar, bu sağlık sorunu çoğunuz edindiniz bunu maalesef. Artık tutulma da dedi ya size, geçmişte bırak, ardında, aha, bırak, yeni bir ben olarak çık sahneye.
0: İnşallah.
1: Ve bu sebeple o yükü artık bırak diyor. Her şeye yetişmeye çalışmaya devam ederseniz bedeniniz tepkileri büyütecek. O yüzden hemen bir revizeye ihtiyaç var. İlişkilerde boğalar diyor ki artık ne konuştuğunla ilgilenmiyorum, nasıl davrandığınla, aha, ilgileniyorum. Böyle gerçekçi adımlar isteyecekler. Artık boş vaatlere karnım toku, yüksek sesle söyledikleri bir hafta olacak. Hı-hı. Çünkü çok uzun zamandır bazıları boş vaatler dinliyor ama aslında buna kanmıyorlar. Hı-hı. Ve bunu bu hafta
0: sadece
1: açık açık
0: dillendirmiyorlar, evet, artık dillendirecekler.
1: 22-23 Ağustos'ta aile içinde yaşanmış eski kırgınlıklar, geçmişte söylenmiş bir söz, onlar hatırlanabilir, tekrar gündeme gelebilir. Arkamıza bakarak ileriye yürüyemeyiz. Biz tutulmayla birlikte geçmişi ardımızda bırakma niyetine girmiş olmalıyız. Dolayısıyla bırakın, geçmişle yaşamanın hiçbir anlamı yok. Evle ilgili uzun zamandır çözülmemiş sorunlar varsa sizi böyle bir şok edecek, aa öyle miymiş diye bir haber alabilirsiniz. Hı hı. Bazı işlerin gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Evet. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Yakın çevrenizde laf, yakın çevreniz arasında, birbirinizin arasında böyle laf taşıdınız, ortalığı bozdunuz mu? Aile içinde huzuru bozdunuz mu ya da? Bu tip kötü tarafa geçmiş olan boğalar, kötü niyetleri ortaya çıkacak. Hı hı. Ne olacak? Kimse sizin ne söylediğinize kanacak. Biraz yalnızlaşacaklar gibi duruyor. Hı hı. Gelelim iyiler, kalbi güzel olanlar için genel olumlamamıza. Hayatımda huzura, güvene ve berekete yer açıyorum. Geçmişin yükünü bırakıyor. Kalbimi bana iyi gelen güzelliklere açıyorum. lütfen bu hafta aklınıza geldikçe bunu söyleyin.
0: Tekrar edin. Evet, kaçırdıysanız bunlar YouTube'a da yükleniyor efendim. Oradan durdura durdura, yavaşlata yavaşlata hepsini takip edebilirsiniz. O zaman gelelim benim de burcum olan İkizler Burcu'na. Bakalım bizim tablomuzda neler var? Yıldızlarımız parlak mı? Aşkta iyiyiz, para ve sağlıkta da biraz ortalama gibiyiz.
1: Biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle uykuya dikkat edilmesi lazım. Yine harcamalar konusunda biraz böyle ruhsal olarak sıkıştıkça böyle harcamalarda
0: artış olur.
1: Artış olabilir. O anlamda biraz dikkat etmekte fayda var. Bir de bu hafta gökyüzü bize diyor ki astrolojik açıdan bakıldığında sizden borç isteyenlere çok da vermemeye özen gösterir. Ona biraz dikkat etmek lazım. Paraya o yüzden dikkat edelim. Şimdi güneş tutulmasının şimdi hala etkileri devam ediyor. Güneş tutulmasının en olumlu ve faydalı geldiği burç ikizler, yükselen ikizler, Merkür ikizler. Bazıları diyebilir ki Damla ben daha bir şey görmedim. Ama Mayıs sonuna kadar daha vaktimiz var. Ama böyle bir daha farklılaştıklarını, hayata daha farklı bakmaya başladılar. Çünkü Uranüs sizin burcunuza geçti. Ve çılgınlığınıza çılgınlık katacak. Çok böyle değişik kararlar alacaksınız. Hep söylüyorum geçeceğimiz böyle 7-8 yıldan sonra o ikizler aynı ikizler olmayacak. Çok bambaşka bir dünyaya açılacaksınız. Bu anlamda şans var. O gökyüzündeki güzel hava üçgeni de size şunu söyledi aslında. Bir kere aşık olmayanlar, bekar olanlara, kalbi boş olanlara dedi ki aşk geliyor. Ama böyle güzelinden, zihinsel olarak, mental olarak anlaşabileceğin. Şimdi ikizler, yükselen ikizler, ay ikizler maddiyattan, dış görünüşten önce arkadaş olabilecekleri, konuşup eğlenebilecekleri insanlarla birlikte olmak isterler. Yani bir eşi olacaksa, bir sevgilisi olacaksa önce iyi arkadaş, iyi dost olmalıdır.
0: Evet, biraz mizah yeteneği olacak, evet.
1: İşte o aradıkları tam da kalplerine ve aslında zihinlerine göre aşk yükleniyor olabilir. Bu haftada bu anlamda da şanslılar. Fakat 17 Ağustos bugün için bahsedelim. Bir demiştim ya Mars Neptün karesi var. Zemin birazcık kaygan. Peki neye dikkat edecek? Yükselen ikizler ve ikizler işte para harcamalarına dikkat edecekler. Özellikle arkadaş çevrenizden işte şu harika bir yatırım var. Ya bana şu parayı verir misin? Çok iyi bir iş fırsatı yakaladım falan. O çok iyi bir iş fırsatı olmayabilir. Özellikle bugün etrafınızdan gelen önerilere lütfen kulağınızı kapatın. Şimdi ikizler onu heyecanlandıracak bir fikre bir anda yükselebilir.
0: Doğru.
1: Bugün için şunu yapın. Etrafın sözlerine, laflarına lütfen fikrini kendine sakla. Bugün hiç günümde değilim deyip devam edebiliriz. Çünkü birazcık böyle çok da net olmayacak atacağımız adımlar. Bir anda heyecana verecek kararlar çok doğru olmayabilir. Bugün ve yarın bu Merkür ve Satürn arasındaki üçgeni peki nasıl değerlendireceğiz? Şimdi 3, 4, 5, 6 Temmuz civarında bir arkadaşınızla ya da işinizle alakalı bir konuda iletişim koptu. Birbirinizi yanlış anladınız. Bu kardeşinizle de olabilir, komşunuzla da olabilir, işle ilgili olabilir, arkadaşla olabilir. Birbirinizi yanlış anladınız, iletişiminiz koptu, birbirinizi bir aramıyorsunuz, adı konmamış bir huzursuzluk var. Aramak istiyorsanız bu önümüzdeki iki günü kullanabilirsiniz. Orayı iyileştirip düzeltebilirsiniz. Bu anlamda faydalı gibi duruyor. Yine kaçırmış olduğunuz ya geleceğimle ilgili çok önemli bir karardı ben alıp o imzayı atamadım diyorsanız eğer işte o imzayı yine bu önümüzdeki günlerde atabilirsiniz. Harika. Başka bir taraftan 20, 21, 22 Ağustos tarihine baktığımızda orada bir Satürn-Venüs karşıtlığı var demiştik. Buna bağlı olarak şimdi bir arkadaşlığınızda bir sorun var. Aradaki sorun büyüdü. İki tarafta birbirine bir şey söylemedi ortam iyice gerildi. Bu tarihlerde o arkadaşlığınız artık komple ya biz birbirimize artık iyi gelmiyoruz. Biz artık orta noktada buluşamıyoruz diye iki tarafın da onayıyla ve hani kabullenişiyle bitebilir ya da
0: iyileşebilir.
1: Bu aranızda yaşanan soruna tabii ki kişisel haritalarımızdaki dinamiklere göre başka bir taraftan değişecektir. Bir ilişki var. Adını koyamıyorlar. Arkadaş gibiyiz de sevgili gibiyiz de ne olduğu belli de değil de işte biri patlayacak. 20, 21, 22 Ağustos tarihlerinde biri diyecek ki artık bunun adını koymamız gerekiyor. Yeter. Ya evet ya hayır. Onun da o ilişkideki belirsizliğinde astrolojik açıdan netleşebileceğini gösterebiliyor. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız biraz fazla müdahaleci olabilir bu tarihlerde. Çok fazla dikkat etmemekte fayda var. 22-23 Ağustos'ta işte kardeşiniz, komşunuz, yakın çevreniz sizi biriyle tanıştırırsa tanışmayın.
0: O kadar net.
1: Karmik tanışmalar söz konusu olabilir.
0: Sonu iyi gelmeyecek
1: sonu
0: diyorsun.
1: Üzülebilirsiniz. Tabii ki şimdi karmik karşılaşmalar muhakkak yaşanacaktır. Onu bir yerde engelleyemiyoruz. Çünkü o kadersel bir döngü. Ama şöyle bir bakın ya. Yani bir bakın. Özellikle size çok tanıdık geldiyse çok iyi gelir. Karmadan karmik biriyle tanıştığımızda sanki yıllardır tanıyoruz gibi gelir ama sonrası biraz karışık olabiliyor. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Eğer kötü tarafı geçtiyseniz para ya da arkadaşlık üzerinden birini kullandınız mı? Yani bu niyetini, parasını, arkadaşlık o aradaki
0: menfaat ilişkisi
1: kurdunuz mu? Birilerinin arkasından farklı konuştunuz mu? Yüzüne gülüp arkasından işler çevirdiniz mi? Sizin o yaptığınız tüm alavere dalavere bu hafta çiçek gibi ortaya saçılıyor. Bakalım nasıl hesap vereceksiniz? Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Gelelim bir de olumlamamıza.
0: Evet.
1: Sözlerimle kendime güzel kapılar açıyorum. Zihnimi sakinleştiriyor. Kalbimi bana iyi gelen insanlara ve doğru kararlara yönlendiriyorum. Bu hafta sizin için bu çok önemli. Çünkü kendimiz önemliyiz. Bu hafta civarın lafları birazcık bizi manipüle edebilir. Dikkat etmekte fayda var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İkizler Burcu da harikaydı. Geçelim bakalım o zaman yengeç burçlarına. Yengeçlerin tablosunu şöyle bir görelim ekranda. Aşk hayatlarında sıkıntı var ama para evi şıkır şıkır parlıyor valla.
1: Evet.
0: Sağlık da yine ortalama gibi. Daha şimdiye kadar hiçbir burcun sağlığı tam değil, değil mi?
1: Yok.
0: Bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor.
1: İşin içinde bir Neptün olduğunda bir Mars yengeçte.
0: Bir kez
1: Mars,
0: zaten sindirim sistemi hepimizi bir şey
1: bir
0: yokluyor
1: böyle
0: gibi.
1: Zorluyor. Mars yengeç burcundan çok hoşlanmaz. Mars hareketin ve eylemin gezegeni. Yengeçte olduğu zaman daha pasif kalıyor. Dolayısıyla Mars aynı zamanda bizim bağışıklığımız demek genel olarak. O yüzden böyle biraz daha sağlığımız hiçbir burçta böyle tam şov yapıyor sağlığı diyemiyorum maalesef. Şimdi niye yengeçlerde para? Özellikle yükselen yengeçler için söylüyorum. Tutulma sizin ikinci evinizde oldu. Bu ne demek? Para, para, para. Maddi kaynaklar. Maddi kazançlarımız. Önümüzdeki 6 ay içinde. Aklınızın ucuna gelmeyecek. Miras olabilir. Eşinizin maaşında bir artış olabilir. Çok uzun zamandır süre gelen bir dava süreci, bir tazminat davası süreci olabilir. Bunlarla alakalı hayatınızda ciddi bir maddi para akışı olacak. Ya da yeni bir işe başlayacaksanız eğer maddi olarak bu size çok da beklediğiniz O tatmini sağlayacak belki başka bir taraftan. Ama özellikle yükselen yengeçler para konusunda önümüzdeki günlerde de şimdi bir de Jüpiter'de Aslan'da para evinizden geçiyor yani. Aslan şahlanacağınız bir dönemden bahsediyorum. Umarım hayrıyla, güzelliğiyle gelir. Hep söylüyorum gelen parayı sağlıkla, huzurla yemeye niyet edelim.
0: Şey.
1: Hiçbir paraya kara gün parası, enerjisi koymayın. Sonra gerçekten onu kara günde harcamak zorunda kalıyoruz. Sağlıkla, huzurla yiyeceğim diye. Kazanmakta ve harcamakta fayda var. Gelelim daha güncel hale. 17 Ağustos bugün mi demiştim bir Mars Neptün karesi söz konusu. Şimdi kariyeriniz, toplum önünüzdeki duruşunuz, ailevi sorumluluklarınız bugün sanki her şey üstünüze geliyor. Yani bugün kendinizi çok bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Çok duygusal hassasiyetler içinde hissediyor olabilirsiniz. Çalışmak istemiyor olabilirsiniz. Evde yemek yapmak istemiyor olabilirsiniz. Böyle bir kimse sanki şey vardır böyle bazı günlerde ya adımı duymak istemiyor.
0: Aynen.
1: Yani beni bir kendime bırakın.
0: Beni fanusla koyun ben orada bir kalayım gibi.
1: Bugün öyle bir gün olabilir. Geçici bir etkiden bahsediyorum. Elinizden geldiği kadar bugün kendinizi şımartın. Bir kahvenizi yapın. Bir dışarı çıkabiliyorsanız çıkın. Ev işlerini bir kenara koyun. Bugün kendinizi birazcık daha şımartın. O enerji size başka bir taraftan iyi gelecek. Patronlarımız da bugün karşı karşıya gelmiyoruz. Otorite figürleriyle karşı karşıya gelmiyoruz. Sonuçları çok da hoş olmayabilir.
0: Yani fiziken gelebilirsiniz ama zıtlaşmayın
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet zıtlaşmalım. Çünkü duygusal hassasiyetimiz var. Yanlış tepkiler, yanlış anlaşılmalar yaşayabiliriz. Bugünü biraz daha böyle kendi içimizde geçirmekte fayda var. Ama 17-18 Ağustos yani yarın da şimdi bu içimiz sıkıldı, daraldı bugün. O sıkılma, daralma aslında şuna sebebiyet verecek. Geleceğimizle alakalı ya ben bunu yapmak istiyorum ya da artık bunu yapmak istemiyorum diye yarın sabah uyanabilirsiniz. Ben artık bunu yapmak istemiyorum diye biraz daha böyle o kafanız netleşmiş uyanabilirsiniz. Bu açıdan size iyi gelecek gibi duruyor. Gelelim 20-21-22 Ağustos'ta etkili olacak o Venüs Satürn karşılığı size ne söyleyecek? Şimdi yükselen yengeç ve yengeçler, maddiyatla ilgili güzellikler var.

0: artış var, iş var ama şimdi iş arttığı zaman, maddiyat arttığı zaman başka bir taraftan çalışma koşulları çoğalıyor
1: Tabii
0: demek oluyor.
1: Sorumluluklar da artıyor.
0: Dolayısıyla aileniz, işiniz ya da aile içindeki sorumluluklarınızla böyle birazcık sıkışmış hissedeceksiniz kendinizi. Özellikle 20-21-22 Ağustos'ta bir şeylere yetişemediğinizi hissedebilirsiniz. Ailenizdeki insanlardan, çevrenizdeki, belki eşinizden, belki çocuğunuzdan biraz yardım bekleyeceksiniz. Ama edilmediğini göreceksiniz. Çünkü yengeç toplar, kayırır, her şeyi böyle halleder, düzenler, yedirir, içirir. Anaç bir ruhtan bahsediyorum. Evcimen bir ruhtur. Ama çok yoruldular. Dolayısıyla şunu rica edeceğim. Yengeç karşı taraf anlasın diye bekler. Çünkü o anlar insanların duygusal
1: Evet,
0: ihtiyaçlarını.
1: empati yeteneği çok
0: Çok
1: yüksek olduğu
0: yüksek.
1: için.
0: Sizi eğer siz söylemezseniz kimse anlamayacak gibi duruyor. O yüzden kimden ne yardım bekliyorsanız
1: Dillendirin.
0: şimdiden açık açık ve çok net bir şekilde o yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin ki sonrasında o sinir harbine girmeyelim, garip tartışmalar yaşamayalım. Ben buna yetişemiyorum, lütfen bunu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Karşı taraf zaten yapmıyorsa orada oturup bir düşünmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Birazcık başkalarına dair aldığımız o sorumlulukları sırtımızdan indirme zamanı gelmiş olacak. O Venüs-Satürn karşılığı size bunu gösterecek başka bir taraftan aslında. Sana yardım etmiyorlar mı? Söylediğini duymuyorlar mı? Sanki kendini görünmez gibi mi hissediyorsun? O zaman sırtındaki yükleri bırak ve kendini görünür kıl. Bir çek bakalım o yardımını. Ne yapacaklar?
1: Doğru.
0: Yine 22-23 Ağustos'ta bu demiştim ya hani güneş ve güney-ay düğümünün bir teması var. Çok uzun zamandır yani hakkınızı yiyen biri olduysa gerçekten böyle maddi konuda hakkımı yediler ya da manevi anlamda hakkımı yediler. Ve içiniz böyle bir
1: Cız
0: cız
1: ettiyse.
0: ettiyse o hakkınızı yiyen insanların belki duyacaksınız, belki haberi gelecek, belki de gözünüzün önünde vuku bulacak. O bedeli ödediğini görecek olabilirsiniz. Yani maddi manevi biri hakkınıza girdiyse onun bedeli ödenecek. Haritası uygun olanlar bunu görecek gibi duruyorlar. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Şimdi iş hayatında ya da ailenin içinde böyle iyi niyetli gibi duruyorum ama çıkarcıyım. Hani sanki herkese çok düşünüyormuş gibi davranıyorum. Bunun karanlığında da böyle bir şey vardır. Negatifinde de bu vardır. Herkesi düşünüyormuş gibi davranır, kolluyormuş gibi davranır
1: Evet.
0: ama aslında sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyordur. Eğer bunları yaptıysanız, belki 20 yıldır aileniz ve sevdikleriniz sizin bu tavrınıza inanıyordu. Artık buna insanlar inanmayacaklar ve gerçekleri görmeye başlayacaklar. Çatır çatır da suratınıza söyleyecekler. Özellikle kötü tarafa geçtiyseniz 20-21-22 Ağustos duyacaklarınız sizi şok edebilir. Keşke geçmeseydiniz. Aynı burçlar tabii güzel olanlar, iyi tarafta olanlar için bir olumlamamızı söyleyelim. Kendi değerimi biliyor. Emeğimin karşılığını sevgiyle alıyor. Ve hayatımda güvenli, huzurlu bir alan kuruyorum. Tam bu hafta bunu kendinize sıklıkla
1: Tekrar
0: tekrar edin.
1: etsinler, evet. Tabii bu olumlamaları sık tekrar etmek
0: Tabii.
1: de çok önemli çünkü yer ediyor.
0: Tabii.
1: Yeni burca geçmeyelim. Kısacık bir
0: Tamam.
1: araya gideceğiz çünkü aradan sonra da efendim kalan bütün burçları yine aynı şekilde tüm detaylarıyla konuşuyor olacağız. O zaman kısa ara sonra biz tekrar karşınızdayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayrola çocuklar?
5: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
4: Turkcell çözüm gücü.
7: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
10: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
11: Turkcell'in çözüm gücü var.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.

0: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş beş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun H5?
0: Devrelerim şişti, hoş beşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: De şarj olmaya.
2: Hoş beşi durdurabilirsen.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bu salı binde Asan Riviera zeytinyağı 899 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Kendinizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
7: Evet, kısa aranın ardından Damla Ündar'la biz burçları konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyorduk. Aslan burçlarını biraz beklettik efendim. Hemen sizinle devam ediyoruz.
8: Evet sevgili yükselen aslanlar, aslanlar, Mars aslanlar, Merkür, Venüs haritasında aslan olanlar özellikle 19-20-21 derecelerdeyse siz bu güneş tutulmasının ana sahnesinde parlayan yıldızıydınız. Çünkü tutulma tam olarak sizin burcunuzda oldu ve 20 derecede oldu. Dolayısıyla bu derecelere yakında bir yerde herhangi bir gezegeniniz, yükseleniniz, düğümünüz varsa bilin ki bu tutulma sizi çok etkileyecek. Şu anda etkilememiş olması bir şey ifade etmiyor. Mayıs sonuna kadar etkilerini hayatınızda görüyor olacaksınız. Zaten düğümlerde burç değiştirdi. Şimdi önümüzdeki 1,5-2 yıllık süreç aslanların o 7 yıllık süreçten, yıkıldıkları yerden ayağa kalkıp tekrardan kükreme dönemleri olacak. Bu haritalarınıza göre değişecektir. Bireysel haritalarımız parmak izi gibidir. Herkes de bambaşka çalışır. Dolayısıyla haritalarınızdaki döngüye göre süreç ve zaman dilimi değişecektir. Ama şunu söylüyor çoğu, öyle bir 7 yıl geçirdim ki hatırlamak dahi istemiyorum. Gerçekten evet. O aslan enerjileri adeta söndü sanki. Başlarına çok sıkıntılı olaylar geldi. Hayatlarında çok büyük değişimler yaşanmış olabilir. Ama ve lakin artık sizin kükreme zamanınız. Zira Jüpiter'ciğimiz de aslan burcunda. Zaten kendilerini çok daha yüksek hissediyorlar. Özgüvenleri çok daha yükselmeye başladı. Jüpiter'in derecesi henüz size uğramamış olabilir ama o da 2027 Haziran'a kadar orada. Yani muhakkak o döngünün içine bir noktada astrolojik açıdan girip etkilenebileceksiniz gibi duruyor. Bu tutulma size aynı zamanda diyor ki artık hayallerinin peşinden gideceğin yol için yeni çevrelere girmen lazım. Aslanlar tam bir geride bırakma enerjisi taşıyorlar. İşinizi, sosyal çevrenizi, belki de artık ya benim hayalimdi ama ben onun hayrını görmediğim dediğiniz hayallerinizi, gerçekleştiler belki çok daha kötü oldu. Onların hepsini geride bıraktığınız, yeni anlaşmalara imza atacağınız, yeni insanlarla tanışacağınız, sizin için sosyal çevre çok önemli. Lütfen yeni sosyal çevrelere girin. Sizin artık liderliğinizden ve enerjinizden faydalanıp sizi sömürecek insanlarla değil de daha çok size yardım edecek, sizin kadar güçlü, belki de sizden daha güçlü insanlarla aynı yolda yürümeye özen gösterin. Bazı bekarlarda önümüzdeki süreçte, bu 1,5 yıllık süreçte imza atacaklar gibi duruyor bir evlilik defterine. Tabii ki haritaları bu anlamda uygunsa. Daha güncel alana girecek olursak eğer bugünden bahsedelim. Bir Mars-Neptün karemiz var. Size ne diyor? Bugün böyle iç dünyamızda bir karışıklık, bir huzursuzluk olabilir. Dün gece rüyalar birbirine girmiş olabilir. Ama böyle huzurlu bir rüyadan bahsetmiyorum. Sürekli sık sık uyanmış olabilirsiniz. Bir huzursuzluk, uykusuzluk yaşamış olabilirsiniz. Yahut böyle bir sersem gibiyim de diyor. Olabilirler. Bu böyle biraz daha Neptün-Mars karesinin etkisi. Bugün kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ya ben yataktan dayak yemiş gibi kalktım diyor olabilirsiniz. Bu süreç geçici. Zaten yarın daha enerjiniz toparlanmaya başlayacak. Uzak yol seyahat.

0: saatleriyle alakalı, eğitimle alakalı, hukuksal süreçlerle alakalı. Gökyüzü astrolojik açıdan diyor ki bize, lütfen bugün çok fazla harekete geçip karar verme. Çünkü çok da doğru kararlar veremeyebilirsin. Ya da görüştüğün, konuştuğun insanlar çok da doğru kişiler olmayabilir. Ama bugün ve yarının şöyle bir güzelliği var. Özellikle eğitimle alakalı, hukukla alakalı karar vermekten ziyade insanları değerlendir, konuş, hemen karar verme bu anlamda iyi. Ama karar vermek açısından ve yola çıkmak açısından doğru. Çok doğru değil. Bugün ve yarın araştırma yapıyoruz. Daha sonrasında karar vermek çok daha faydalı olacak. 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında bir Venüs-Satürn karşıtlığımız var. Şimdi şöyle bir durum var. Yakın çevremiz, şimdi bir kardeşlerimiz, yakın akrabalarımız vardır. Bir de uzakta akrabalar evet. vardır ya da eş tarafı vardır. Böyle bir anlaşmazlıklar. O onu söylemiş, bunu söylemiş. Hani laflar yutulmuş, sözler yutulmuş. Özellikle yeni evlenme sürecinde olanlar nişandı, sözdü. Düğündü.
1: Ne kaotiktir o süreç.
0: Kaotik ve o kaosun bir tık artabileceği, her kafadan bir ses çıkabileceği bir döngü. Bir kere o günlerde çok da birilerine bir şey anlatmaya kalkmayın. Zaten yeterince gergindir ya o süreçler. Yine bununla birlikte o günlerde bir ticari başlangıç yapacaksınız. Özellikle bu uluslararası bir ticaret olabilir, yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Ya da dijital bir ticaret yapılacak. Oturup tüm detayları konuşabileceğiniz bir gün. Çünkü çok böyle net Satürn var devrede. Çok net olarak karşınızdakinin niyetini görebileceğiniz bir süreçten bahsediyorum. 22-23 Ağustos tarihinde eskilerden birileri arayabilir. Eskilerden laflar, sözler duyabilirsiniz. Kulaklarımızı tıkıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Çünkü aslana dedi ki tutulma. Geçmişi ardında bırak. Geçmişin tozu bile kalmasın. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Böyle birilerine destek oluyor gibi görünüp destek olmamış aslında köstek olmuş olabilirsiniz. Başkasının ışığını çalıp kendi ışığınızı parlatmaya çalıştıysanız. Sizin o ark maksatları ortaya saçılıyor ya. Artık başkasının ışığıyla kendini parlatanın ışığı söner. Kalıcı olarak sönermiş. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Bir olumlamamıza aslanlar için bakalım. İçimdeki ışığı sevgiyle büyütüyor. Kendimi saklamadan ama kalbimi yormadan hayatın bana sunduğu güzellikleri kabul ediyorum. Çok savaştınız. Tüm güzellikler savaşla gelecek diye düşünüyorsunuz. Mücadeleyle gelecek diye düşünüyorsunuz. Hayır, artık akışına ve kolayına geleceğine lütfen inanın ve kendinize bunu tekrar edin. Kolaylıkla olsun deyin, her ne olacaksa kolaylıkla ve hayrıyla olsun.
1: Evet, inşallah kolaylıkla ve hayrıyla olsun, ben de kalpten diliyorum. Gelsin sıradaki burcumuz Başaklar, bakalım Başakların tablosunda nerelerde yıldızlar parlak, nerelerde sönük, umarım hepsi parlıyordur. Aşk ve para biraz dikkat edilmesi gerekiyor ama en azından sağlıkları gayet yerinde gözüküyor.
0: Evet. Şimdi zaten Başaklar bir süredir böyle daha beslenmelerine dikkat ettikleri bir döngüye giriyorlar. Özellikle Güneş Başak Burcu'na geçmesiyle de 23 Ağustos'ta onların ışığı parlamaya başlayacak. O beslenme düzenleri geri dönecek, sağlıkları güneş yaşam enerjisidir. Dolayısıyla sağlık açısından daha yükselmeye başlayacaklar. Neden dikkat ediyorlar yediklerine, içtiklerine? Çünkü çoğu yükselen Başak, Mars Başak, Güneş Başak bu mide problemi, bağırsak onlardan. Problemi yaşadılar. Dolayısıyla o beslenme düzenlerini de bir ayarlamaya çalışıyorlar bir süredir ama güneş oraya gelip o yaşam enerjisini yükseltmeye başlayacak 23 Ağustos itibariyle. Şimdi tutulma sizin 12. evinizde oldu. Şöyle bir şey söylüyor. Gel de gör beni bambaşka biri. Çünkü bilinçaltlarında, zihinlerinde, kendi içlerinde dediler ki artık insanlara saçını süpürge etmeyi bırak. Yaranamadın zaten. Bir de bir Satürn döngüsü geçirdiler. Satürn özellikle Başaklar. O Satürn balıktayken sert bir açı yaptı. Dolayısıyla başkalarının yerine aldıkları sorumluluklar Başak tam bir böyle hizmet eder. Ama yapmasaydın dediler. Kıymet bilmediler ya da yarı yolda bıraktılar. Bu tutulmayla birlikte dediler ki artık önce kendimi seçeceğim. Demediyseniz de gökyüzü diyor ki seçmen lazım. Yoksa bu değerini bilmeme durumu daha devam edecek gibi duruyor. Özellikle maddi konularda, iş yerinizde ya da ev hayatınızda sürekli ailenize ya da iş arkadaşlarınıza sürekli bir çalışma halindeyseniz, hiç karşılık beklemeden o saçı süpürge ediyorsanız, aman her şey iyi olsun, her şey güzel olsun, her şey biraz da mükemmelliyetçidir, o yüzden kendi yapmak ister. Bir de bırakın onlar yapsın ya, bir sahneye çıksınlar da bir görelim. Bir de siz uzaktan izleyin.

0: Tutulma diyor ki artık biraz daha kendini az yorman lazım. O sorumlulukları biraz daha az üstüne al ama önemlisi şunu söylüyor. Mükemmel diye bir şey yoktur. İlla birileri bir kusur bulur. O yüzden bırak, akışta kal, akışta yaşa. Bu çok önemli. 17 Ağustos bugüne gelelim. O Mars Neptün karesi. Bir arkadaşınızla aranızda bundan önce aldığınız bir borç vermişsinizdir ya da bir para meselesi vardır. Atıyorum bir yemeğe gidilmiştir, sen ödemişsindir ya da o ödemiştir. Ben sana sonra veririm. Bir tatildir. Parayla ilgili birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Arkadaşınızın yanında bu, eşiniz de olabilir. Böyle parayla ilgili bugün çok da diyaloğa girmemekte fayda var. Alınganlıklar artabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir gibi duruyor başka bir taraftan. Özellikle mirasla alakalı haber bekleyenler bugün ve yarın haritanız uygunsa eğer uzun zamandır beklenen o miras davaları, hukuksal süreçler vardır ya o haber gelebilir ama tabii harita uygunluğunuza göre değişecektir bu. 20, 21, 22 Ağustos tarihinde Venüs ve Satürn karşı karşıya geliyor. Peki size ne söylüyor? Şimdi bu tarihlerde senin paran benim param diyaloğu olabilir aranızda. Özellikle evlilikte, bir ortaklıkta, uzun zamandır parayla ilgili bir sıkıntı varsa 20-21-22 Ağustos'ta bu sıkıntı gittikçe büyüyebilir.
1: Dikkat et.
0: Evet, özellikle evin maddi gücü biraz daha sizseniz ya da biraz daha fazla kazanıyor iseniz eşinize bu durumun biraz dokunduğunu, uzun zamandır bununla mücadele ettiğini görebilirsiniz. İtiraf edecek. Bunu evet itiraf edebilir, dile getirebilir. Burada ortak paydada buluşmak önemli. Ama ve lakin eğer ailenin tüm sorumluluğunu siz sırtlandıysanız, maddi ya da manevi anlamda, karşı taraf bir türlü bunu anlamıyor ve kıymetini bilmiyorsa, işte 20, 21, 22 Ağustos'ta o sabır taşı çatladı dediğimiz gün olabilir. Artık böyle buramıza, derin burama kadar geldi artık dayanamadım diye birazcık böyle gergin olabilir. Ama bunu sanıyorum söylemeniz gerekiyor artık. Karşı taraf anlamıyorsa belki de birazcık silkelenmeye ihtiyacı vardır. Borç ve alacak meselelerinde 20, 21, 22 Ağustos'ta lütfen iyi niyetli olmayın. Yani ay param yok vereceğim.
1: Yok yapmayın.
0: O birazcık gerçekçi olmayabilir. 22-23 Ağustos'ta bir güney ay düğümü kavuşumu var. Şimdi çok uzun zamandır bilinçaltımızı atmışızdır. Bize biri bir şey söylemiştir, bir şey yapmıştır. Unuttuk zannederiz, bastırdık zannederiz, geçti zannederiz. Ama o sözün, o hareketin kalbimizde açtığı bir yara vardır. Onu tekrar hatırlayabilirsiniz. Onu hatırlatacak bir olay yaşayabilirsiniz. Ya da sizi kırmış bir insanı, o insanla karşılaşmazsınız da ona çok benzeyen biriyle karşılaşırsınız.
1: Yani o yara bir kaşınacak.
0: O yara bir kaşınacak gibi duruyor. Bu ne işe yarayacak ama? O yarayı, kaşı hallet ve geride bırak. Ha, o yüzleşmeyi harika. Kendinle yaşa.
1: Ona yarayacaksa evet. Ne hala?
0: Aynı borçların kötü tarafta olanları var. Şimdi birinin arkasından iş çevirdiyseniz, birini aldattıysanız, şimdi kötü tarafa geçtiyse eğer, şimdi Başak çok böyle koordinedir, bütün olayları halleder, çok pratik çözümdür. Dolayısıyla bir yalan söylüyorsa, birini manipüle ediyorsa, kötü tarafa geçtiyse bunu çok iyi saklar. Çok iyi gizler, karşı tarafı böyle için için yiyip psikolojisini bozabilir. İşte onu yaptığınız insan ya da insanlar uyanışa geçiyor. O yıkılmaz zannettiğiniz düzen bozuluyor. Yaptığımız kötülükler ayağınıza dolanıyor gibi duruyor. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: İnşallah evet.
0: Şimdi bir olumlamamıza geçelim başka bir taraftan. Hayatımda düzeni, huzuru ve sağlığı seçiyorum. Çünkü güneş de gelecek ki oraya, o parlamayı yaşayacağız 23 Ağustos'ta birlikte. Bana ağır gelen yükleri bırakıyor. Kendi yoluma daha güçlü adımlarla dönüyorum. Tutulma her burca başka bir alandan bir şey söylüyor. Ama genel olarak şöyle bir mesajı var. Ardınıza artık bakmayın diyor. Lütfen sizin emeğinizden, çabanızdan, çalışmanızdan faydalanan insanları ama size de gram faydası dokunmayanları. Lütfen sevgili yükselen başaklar, başaklar, satürn başaklar. Artık ardınızda bırakın. Yani faydan yoksa gölgede etme kısmına gelmiş bulunuyoruz. Çünkü gerçekten geçtiğimiz son 2,5 yıllık süreçte tam bir emek sömürüsü yaşadılar. Ve bu oldukça zorladı onları. Artık vazgeçelim. Kıymet bilmeyen bilmeyecek demektir. Sizi takdir eden, yıldızınızı parlatacak insanlarla aynı yolda yürümeyi seçmenizde fayda var.

0: Evet, harika. Sevgili Başakları da uğurluyoruz. Gelsin bakalım terazi burçları. Onların da şöyle yıldız tablosuna bir bakalım nerede kaç yıldızı varmış terazi burcunun. Aşk hayatı
1: Evet.
0: tam yıldız
1: Evet.
0: almış. Para ve sağlık da 3 yıldızla yoluna devam ediyor. Dinleyeceğiz bakalım parada sağlıkta neye dikkat edecekler.

0: Şimdi tutulma en böyle güzel ve olumlu gelen burçlardan biri de teraziler, yükselen teraziler, Venüs teraziler, Ay teraziler. Bu tutulma size aslında gelecek hayalleriniz, hedefleriniz ve idealleriniz konusunda yıldızınızın parlayacağını sessizce
1: Bence
0: belki
1: inşallah
0: böyle
1: benim de
0: ışıldadı.
1: yükselenim.
0: Öyle mi?
1: Evet, yükselenim terazi.
0: Yükselen daşız o zaman. Ben de
1: Öyle mi?
0: yükselen teraziyim. Bize böyle güzel bir fısıldadı oradan. Gelecek hayallerimiz ve hedeflerimizle alakalı yavaş yavaş önünüze böyle küçük küçük fırsatlar çıkacak. Birileriyle tanışacaksınız, size bir şeyler söyleyecekler ya da bir kapı açacaklar. Çok küçük görünen şeylerin hayatınızda çok büyük kapılar açacağına şahit olabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Umarım
1: Aldık, kabul
0: hayırlısıyla,
1: ettik.
0: güzelliğiyle gelir. Yükselen teraziler şuna karar verdiler. Artık kendi ışığımı söndüren hiç kimseyi hayatımda olmasına izin vermiyorum.
1: Bir tane bununla ilgili bir caps dolaşıyor sosyal
0: Aa.
1: medyada. Çok meşhur bir film şirketinin meşaleli bir kızı vardır.
0: Evet, tamam.
1: İki kişi onun meşalesini almaya çalışıyor. Meşaleyle böyle ikisini de tartaklıyor diyeyim. Harika komik bir caps. Hep de şey yani, ben onu paylaşırım ara ara, ışığımı söndürmek isteyenlere yapmak istediğim diye. Esprili ama tam şu anda söylediğinizi karşılayan bir görüntü.
0: İşte o teraziler yaşamış oldukları durumlara dayanarak o meşaleyi vurabilir birinin kafasına. Tabii bu şey yani tamamen
1: Mizahsa tabii ki de mizah
0: espri
1: yapıyoruz
0: yapıyoruz
1: burada.
0: ama o naiflik, dengeler bozulmasın, aman
1: Bir
0: kimseye
1: de
0: bir şey
1: evet,
0: olmasın,
1: terazi öyle
0: herkes mutlu
1: naif ki.
0: olsun. İşte artık o, çünkü çok o naifliklerinden çok darbe aldılar ve o yüzden diyorlar ki artık benim hayallerim ve benim yıldızımı parlatacak insanları hayatımda istiyorum. Bekar olanlar, ben bunu daha önce de söylüyorum hep, önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte niyeti olanları ve bekar olanları evlilikler imzalar bekliyor gibi duruyor. Çocuk sahibi olmak isteyenleri de hayırlısıyla çocuk bekliyor olabilir. Yurt dışına taşınacaklar olabilir aralarında. Gerçekten hayalinizde bu varsa önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte bu hayatınızda gerçekleşebilir. Bununla ilgili fırsatlar çıkabilir. Yarım bıraktığı üniversite varsa ona yeniden başlayabilir. Gökyüzü çok destekli. Lütfen bu aralar kıymetini bilin. Hepimizin hayatında negatif şeyler oluyor. Ama başka bir taraftan da o negatif şeylerin olumlu olan gelişmeleri görmemizi engellemesine de izin vermeyelim. Bugün için baktığımızda 17 Ağustos bir Mars Neptün karesi var. Tam böyle ikili ilişkilerde birbirimizi yanlış anlayacağımız bir süreçteyiz. Bu biraz daha devam edecek sonrasında. Özellikle ortaklarımızla çok yanlış anlaşabiliriz. Böyle bir gelecek planı, hedefi koyacaksanız hiç bugün günü değil. İş yerinde birbirimizi yanlış anlayabiliriz üstlerimizle. Ya da böyle eşine, uzun süre ilişkine gidip böyle bir şey anlatırsın. O sana istediğin tepkiyi vermez, çok kırılabilirsin. Çünkü bugün biraz daha böyle duygusalız. O yüzden o yüksek enerjimizi kendimize saklayalım. Çünkü etrafımızdakiler o istediğimiz coşkuyla bizi karşılamıyor olabilirler. Onun da muhakkak kafasında.
1: Kursağımızda
0: Evet,
1: kalmasın
0: kursağımızda
1: coşkumuz en iyisi.
0: kalmasın ve biraz yanlış anlaşılmaları açık bir döngü. Özellikle iş hayatında duygusal tepkiler bugün yok. Gelelim 20-21-22 Ağustos tarihine. Şimdi burada Satürn-Venüs karşıtlığı ve bu sizin burcunuzda Venüs. Bu da şuna, ikili ilişkiler, uzun süre ilişkiler özellikle, evlilikler ya da ortaklıklarda ben sen dengelerinin birazcık masaya yatırılacağını gösteriyor. Çok uzun zamandır sen bir terazi olarak dengeler bozulmasın diye uğraşıyorsun. Ama eşin ya da uzun süreli ilişkin senin bu çabanı
1: Umurunda
0: hiç
1: değil.
0: yokmuş gibi davranıyor. Umrunda değil. Al karşına konuş. Hani çünkü sabır taşı
1: Çatlıyor
0: çatladı.
1: artık.
0: Oraya geliyor yükselen teraziler ve teraziler. Eğer gerçekten konuşarak anlaşabileceğine inanıyorsan karşılıklı konuşarak bu durumu çözebilirsin. Ama bizim ilişkimizde çok uzun zamandır birbirini dinleyememe sorunu var diyor isen. O uçurum biraz daha büyüyecek gibi duruyor. Belki de bir şeylerin kararını vermekle ilgili bir eşiğe geleceksin gibi duruyor. Önemli bir enerjiden bahsediyor bize. Şunu göreceksiniz. Karşındaki seni gerçekten duyuyor, dinliyor mu? Yoksa mış
1: Dinliyormuş.
0: gibi mi yapıyor?
1: Çok var onlardan.
0: Onu çok net anlayabileceğiniz bir enerji hakim gökyüzünde. Artık teraziler diyor ki benim güzel söze karnım tok. Emek istiyorum, emek. Emeğe ihtiyacım var, çabaya ihtiyacım var. Çünkü ikili ilişkilerde terazinin çabası çok yüksektir. 22-23 Ağustos tarihinde böyle güneş bir güney ay düğümüyle kavuşum sağlıyor. Eski arkadaşlar, eski çevrenden biri, geçmişte bıraktığım bir arkadaşlık bağıyla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bir söz duyabilirsin. Senin arkandan bir yıl önce konuşmuştur. Onu bugünlerde duyma ihtimalim var.

0: var. Ya da böyle sorunlu ayrıldığın bir arkadaşın, sosyal çevrenden biriyle karşılaşma ihtimalin var. O sana gene böyle bir sevimli sevimli gelecek gibi duruyor. Eski bir dostluk da olabilir bu. Ya da bir telefon açar. Bir sıkıntılı durumu vardır. Seni özledim der. Sanki yine ihtiyacı olduğu için arıyor gibi.
1: Bu
0: Hiç
1: menfaat ilişkisine
0: açmayın
1: dikkat.
0: telefonu. Ya da görüşürseniz çok teşekkür ederim, sağ ol deyip yolumuza devam etmekte fayda var. Çünkü birazcık hayırlı olmayacakmış gibi duruyor. Ya da sizi sosyal çevreniz, ya şöyle bir iş bağlantısı var. Ya da işte biri var yani özel manada tanıştırayım derse 22-23 Ağustos'ta çok da tanıştırmasan mı acaba diyebiliriz. Çünkü biraz daha böyle zorlayıcı bir etki varmış gibi duruyor. Gelelim aynı
1: Kötülere mi?
0: burçların bir de kötü tarafta olanlara. İlişkinde dürüst davranmadıysan. Böyle insanlar seni idare etmek, şimdi onun karşısında kötü tarafa geçende de böyle bir anti dürüstlük.
1: Doğru.
0: İnsanlar onu idare eder. Kararsızlığı, çabasızlığı oluşabilir negatif tarafa geçtiyse. Hep zannettin ki karşı taraf beni idare edecek. Benim yalanlarımı dinleyecek. Benim bahanelerimi hep kanacak. Karşı taraf uyanıyor ve diyor ki artık yeter. İşte o karşıtta kötü tarafa geçtiysen bu sefer sana diyorlar ki dur artık yeter. Seni idare etmekten yoruldum, kararsızlıklarından çok yoruldum. Bu gel git beni çok yordu. Ortaklık, ikili ilişki, evlilik hepsinde olabilir. Etrafları onları bir silkeleyecek gibi duruyor. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Gelelim aynı burçların kötüleri geçtik bir olumlamamıza gelelim. Beni seven, gören, değerimi bilen insanlarla yol almayı seçiyorum. Kalbime, dengeme ve huzuruma sahip çıkıyor. Onu hiç kimsenin eline teslim etmiyorum.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Dengenizi, kalbinizi, huzurunuzu kimsenin eline teslim etmeyin. Zaten siz hayatı ele aldığınızda çiçek gibi yaparsınız.
1: Evet,
0: Bu
1: hayatta
0: huzuru,
1: ihtişamıyla geliyor zaten çoğu
0: o
1: zaman.
0: ihtişamıyla gelecektir.
1: Evet, Akrep burcundayız değil mi?
0: Evet, akrepteyiz.
1: Akreplerle devam edelim. Tablosunu görelim önce akreplerimizin. Bakalım yıldızlar akreplerde nerede? En güzel para evinde
0: Evet,
1: parlıyor
0: tabii.
1: kendi içinde.
0: Evet.
1: Sağlık ve aşkta birazcık eksik bir şeyler var gibi görünüyor.
0: Evet, çünkü sağlık ve aşkta niye böyle tahammülleri kalmadı. İkili ilişkilerinde ve aşk hayatlarında. Şimdi akrep çok güzel kriz yönetir. Bütün krizleri de üstlenir, üstüne alır, çeker ve halleder de. Dolayısıyla bütün o acil durumlarda aranan kişidir. O krizli anlarda ortama girip ortamı sakinleştiren kişidir. Ama son 7 yılda o kadar çok bu kriz yönetimleri zorlandı ki ve kötü niyetli insanlar tarafından zorlandı. Krizi onlar çözdü, ortamı onlar sakinleştirdi. Onların yaptığının üstüne başkaları kondu. Ya da kıymetleri bilinmedi. Ne kadar çaba sarf ederlerse sarf etsinler ama sen de böyle yaptın dendi. Bir insanları bir
1: Ya da
0: çıldırttılar.
1: yapmasaydın denir ya en sinir
0: Yapmasaydın
1: olduğum
0: tam
1: şey.
0: böyle insanı delirten cümle. Dolayısıyla aşk hayatlarında sabırları kalmadı. Tutulmayla da birlikte şey dediler, aa yeter artık. Sağlık da şimdi sen bu kadar krizin içinde kalıp bu kadar şeyi yönetirsen dolayısıyla onun bünyeden bir çıkışı oluyor. Dolayısıyla da onun o sebeple bir üç yıldız var bu döngüde ama para konusunda daha şanslı ve kısmetliler. Şimdi tutulma yükselen akrepler için daha böyle ve akrepler için kariyer ve hayatlarındaki görünür alanla ilgili oldu. Geçtiğimiz 7 yılın size vermiş olduğu zorlu yetkilere dayanarak hayatınızda görünür değişiklikler yapmanın zamanı diyor tutulma. Geçmişi geride bırakıp herkesin görebileceği işinde olabilir, kariyerinde olabilir, medeni durumunda olabilir. Bakın bu bir evlilikte olabilir, bu bir boşanma da olabilir. İş yerinden ayrılma, yeni bir işe geçme ya da kendi işini kurma. Bununla şöyle bir filmi geriye sarın 7 sene içinde. Sizi en çok kimler zorladı? En çok darbeyi nereden gördünüz? En çok kime sustunuz? Ve sustuğunuz halde en çok nerede suçlu oldunuz? İşte onları geride bırakıp kendiniz için yeni bir başlangıç yapmaya gökyüzü sizi adeta itiyor. Zorlayıcı bir etkiyle geldi ama zaten akreplerin o son nokta enerjisiyle de çalışacağı için zorlayıcı bir etkiyle geldi. Genel olarak tutulma esnasında bir hava üçgeni vardı. O da size diyor ki ortamdaki tüm şimşekleri üstüne çekmeyi bırak, yaranamıyorsun. Kim başına ne dert açtıysa, kim ortalığı karıştırdıysa evde, işte, sülalede hiç fark etmez. Bırak o çözsün. Birazcık böyle elinize eteğinizi
1: Sen
0: çekip
1: çekil biraz dağınık kalsın
0: biraz
1: ortalık diyor
0: dağınık.
1: aslında.

0: Kalsın.
1: Evet.
0: Çünkü zaten yaranamadılar bir noktada. Güncel duruma geldiğimizde ise bugün gökyüzünde bir Mars-Neptün karesi var. Özellikle sosyal medyayla iş çalışıyorsanız ya da medya sektöründe çalışıyorsanız, yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsanız yahut bir üniversite başvurusu vesaire varsa ya da bir yurt dışı çıkışı, işte bir tatil planı vesaire varsa bugün onu yapmamaya, o adımı atmamaya özen göstermekte fayda var. Bir resmi kurumda işiniz varsa, bir hukuksal süreç başlatacaksanız, bir vize başvurusuysa bugün sanki karşılaşacağınız insanlar biraz çok da olumlu olmayacak ya da çabanız boşa çıkacak gibi duruyor. Gökyüzü diyor ki buralarda biraz yanılgı enerjisi var. Biraz bu anlamda dikkat etmekte fayda var bugün için. Yine önümüzdeki böyle 18-19 Ağustos gibi kariyer alanında gizliden gizliye bir desteğiniz olacak. Yani sanki böyle sizin bir çabanız varsa bir işle ilgili, sanki böyle arkadan bir yardım eli uzanacak, bir anda işleriniz akışa geçecek. Bununla ilgili 18-19 Ağustos'u değerlendirebilirsiniz. Gelelim haftanın önemli olaylarından biri olan Venüs-Satürn karşıtlığına. 20-21-22 Ağustos'tan bahsediyorum. Sizde böyle aşkla ilgili olmaktan ziyade uzun zamandır ruhsal olarak kendinizi yorduğunuz bir konu sağlığınızda sorun olarak ortaya çıkabilir. Ruhsal bir yorgunluktan bahsediyorum. Ya da o bütün krizleri yönetme, işi çözme, iş yükü. Ya da evde ailenin yükü, çocukların yükü.
1: Aslında fazla stres maruzu
0: eğitimin. Fazla stres. Aynen.
1: Verdiği yıpranma diyelim biz ona.
0: Fazla stres sebebiyle yıpranma payı.
1: Aynen.
0: Birazcık gündeme gelecek gibi duruyor. Ama ne yapıyoruz? Hemen o durumu nasıl olumluya çevireceğiz? Biraz daha kendi sağlığımıza odaklanacağız. Kendi ruh sağlığımıza odaklanacağız. 20-21-22 Ağustos'ta ufacık da olsa sevgili yükselen akrepler ve akrepler, sizden ricam kendinizi şımartacak şeyler yapın. Bu dışarı çıkıp bir kahve içmek olabilir. Kendine bir tişört almak olabilir. Yani çok basit ve küçük bir şey de olabilir. Ama hiç kimseyi düşünmeden, çalan telefonu açmadan.
1: Belki de evet.
0: Kendinize şöyle bir saatlik zaman dilimi ayırın. Biraz daha böyle sakinleştirin, kafanızdaki sesleri susturun. Çünkü kafalarındaki sesleri hiç susmuyor. Bir hesaplaşma döngüsüne başladılar. Keşke böyle yapmasaydım. Bir susturun, yaptık artık. Onlar bitti, geçmişte kaldı. Artık, çok pardon, önümüzdeki maçlara bakalım diyorum.
1: Evet, su içebilirsiniz isterseniz.
0: Evet, ben çok kuruyoruz ışıklar, kusura bakmayın.
1: Yok, hiç önemli değil. Akrep böyle tutkulu bir burçtur. Değil mi? İşinin peşinde çok koşar, aşkının peşinde çok koşar. Yoruldu da inşallah ferahladığı bir dönem.
0: Umarım.
1: Ki bunu işaret ediyor. Peki akrebin kötü olanlarına ne oluyor?
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Siz de.
1: Akrebin de kötüsü kötüdür yani.
0: Gerçekten başa çıkması çok zor olur eğer kötülerdenseniz. Kötü tarafa geçtilerse krizin bizzat kendileri onlar oldu. Evde, işte, ailede, ikili ilişkide insanların hayatlarını adeta bombaları atıp atıp bıraktılar. Ortalığı birbirine karıştırdılar ve hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Yani müthiş bir kaos yarattıysanız eğer, böyle bir şey ortaya çıkarttıysanız ve ben ortalığı karıştırdım, tahtıma oturdum, oh keyfime bakıyorum diyorsanız. O tahtı alıyorlar sizin altınızdan. Çıkıyor sizin yaptıklarınız ortaya ve ummadıkları bir şekilde, ummadıkları yerden. Böyle adeta yaptıkları her şey tek tek ortalığa dökülüyor. Gerçekten hani böyle yaptığınız o kötülük ortaya saçılacak. Umarım kötülerden değilsinizdir. Bakın işte evde, ailede, ikili ilişkide hiç fark etmez. Saçılacak yaptıklarınız. Gelelim genel olarak kalbi güzel olanların olumlamasına. İçindeki gücü biliyor. Değişimin beni daha sağlam, daha huzurlu ve daha başarılı bir yola taşımasına izin veriyorum. Geçmişi ardımızda bırakalım. Şimdi akrep unutmaz. Ama unutalım. Unutma zamanı ya. Yeni bir döngü başladı. O döngünün tadını çıkarsınlar.
1: Evet, herkes için döngü farklı farklı noktalardan aslında fırsatlar da sunuyor. Dersler de gösteriyor. İnşallah her şeyin en iyisi olsun sevgili akrepler için de. Tabii iyi olan akrepler için bu dileğim geçerli. O zaman yaylarla devam edelim mi? Yayların tablosuna da bir bakalım. Yıldızları nerede parlak? Aşk hayatı gayet güzel gözüküyor. Onların da para ve sağlık ortalama seviyede.
0: Şimdi zemin bu kadar kaygan olduğu zaman böyle illa bir yerlerde bir yıldızlar azalıyor gibi duruyor.
1: Ama zaten yine 3 yıldız ortalamanın üstünde sayılır.
0: Evet, yani sağlık dediğim gibi genel olarak bir zorlama var. Şimdi sevgili yükselen yay ve yaylar.

0: tutulmanın güzel güzel tatlı tatlı ve olumlu olumlu geldiği burçlardan biri de sizsiniz. Ve sizde çok ilginç değişikliklere sebebiyet verecek. Şimdi yay çok özgürlükçü bir burçtur. Bir ilişkide hızlı bağlanamaz, kolay evliliğe ikna edilmez, biraz uzak durur, özgürlüğüne düşkündür. Neşesi çok kuvvetlidir.
1: Çekli valize hep kapıdadır.
0: Evet, enerjisi çok kuvvetlidir. Onu öyle nikah masasına oturmak zordur derken.
1: Sürpriz.
0: Bir anda bir sürpriz. Önümüzdeki böyle bir buçuk yıllık süreçte ben evlenmem bana göre değil yükselen yay ve yayların ve Venüs yayların. Nikah masasında coşkulu bir evet diye bağırdığını görebilirsiniz.
1: Benim var böyle bir arkadaşım.
0: Öyle mi?
1: Evet, izliyor Seda, sana söylüyor da.
0: Coşkulu bir bir anda şok edebilir bu arada. Ama tabii bununla birlikte yurt dışına bir gidiş hayaliniz vardı. Bir fırsat arıyordunuz. Önümüzdeki Mayıs sonuna kadar o fırsatı yakalayabilirsiniz. İkinci üniversite, yarım bırakılmış bir üniversite afta çıktı. Lütfen bu anlamda yıldızınız çok parlak. O hayallerinizin peşinden yaşım öyle böyle demeyin. Koşun, çünkü gökyüzü sizi çok destekliyor. Tabii yükselen yayılıp üniversiteye yeni başlayacak gençleri de bu anlamda çok destekliyor. Yeni bir eğitim, yurt dışı bağlantılı bir iş, sosyal medya, dijital alanda ticaret.
1: Oh, harika,
0: çok coşkulu bir alan var bu konuda. Hayallerinizin peşinden gitmek için eğer ideallerinizi böyle netler, hedefe odaklanırsanız gökyüzü bu anlamda sizi gerçekten çok destekliyor. Lütfen bunu kullanalım. Gelelim bu daha güncel durumlara. Bugün bir Mars-Neptün karemiz vardı. Size ne söylüyor? Valla aşk ilişkilerinde yanlış anlaşılmaya çok açık bir gündeyiz. Şimdi bakın, aşk parlıyor ama bugün özelinden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmaya açık bir gündeyiz. Özellikle sevgilinizle, sevdiceğinizle parayla ilgili konuşmayın. Herkes birbirini yanlış anlayabilir, tartışmalar çıkabilir. Özellikle işte sen ailene para verdin, sen bunlara aman aman aman girmeyelim. Hiç gerek yok. Bir de çocuklarımızı sadece bugüne özel. Çocuklarımızı mesela bir kursa, bir okula yazdırmak istiyorsak hemen karar vermeyelim. Bugüne özelden bahsediyorum. O daha sonrasında bir problem söz konusu değil. 20-21-22 Ağustos tarihinde Venüs aşkın, sevginin, paranın gezegeniyle Satürn sınanmalarımızın gezegeni karşı karşıya geliyor. Peki size ne söylüyor? Ha işte yavaş yavaş sizi o ciddiyete getirecek konular açılmaya başlıyor. Hayatınızda biri var diyelim. Size diyecek ki artık.
1: Nereye kadar?
0: Nereye böyle? Kadar böyle artık? Yani ya heru ya meru vardır ya artık, evet. Bir karar ver diye sizden net bir karar bekleyebilir. Ya da size gelecek o bir enerji, ya yok ben artık evleneceğim diyebilirsiniz. Çok uzun zamandır arkadaşınız olan birine aslında sadece arkadaşlık duyguları beslemediğinizi anlayabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınız size gönlünü, kalbini açabilir. Ama bakın, böyle anlık aşklardan bahsetmiyorum. Kalıcı ilişkilerden bahsediyorum. Özel ilişkinizle sosyal çevreniz arasında bir bağ kuramıyorsanız, anlaşmazlıklar var ise 20-21-22 Ağustos'ta yapacağınız ortak planlar insanların birbirini daha çok tanımasına ve netleşmesine sebebiyet verebilir. Aa yok, siz bir daha bir araya gelmeyin de diyebilirsiniz. Ama o belirsizliği olumlu ya da olumsuz yönde.
1: Arafta kalmayacaklar.
0: Evet, arafta kalmayacak şekilde çözmek istiyorsanız 20-21-22 Ağustos çok olumlu. Fakat arkadaşlarınızı da bu süreçte lütfen ilişkinize karıştırmayın. Yani şu olabilir. Sizin bir ilişkiniz başlamıştır. Kalbiniz çarpıyordur, pırpırdır. Ama şimdi yaysınız. Gittiğiniz her yerin enerjisini yükseltiyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi her yerde istiyor. Hadi gel. Şimdi birazcık dikkat etmek lazım. Yani burada ilişkimizi bozmadan hareket etmek lazım. Çünkü biraz daha böyle kalıcı bir şeyler istiyor gökyüzü başka bir taraftan. 22-23 Ağustos'a geldiğimizde böyle eski bir hukuksal süreç. Bunlar gündeme gelebilir ya da daha önce bir hukuksal süreç vardı, bitti, tekrar başlatman gerekiyor. 22-23 Ağustos'ta bunu çok yapmamakta fayda var. Astrolojik açıdan gökyüzü diyor ki o zaman kaybettiysen yine kaybedebilirsin.
1: Dikkatli ol.
0: Evet, biraz ya da daha önce bir vize başvurusunda bulundun. Olmadı. 22-23 Ağustos'ta gene olmayabilir. O yüzden onu birazcık kullanmamakta fayda var. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Aşk ya da para konusunda net değilsen, açık değilsen, sorumluluktan kaçıyorsan, yani maddi manevi bir sorumluluktan kaçıyorsan, derler ya çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncü zıplayamadığın yere geldin. Ya diyecekler bu sorumluluğu al ya da ben gidiyorum. Böyle bir ayrıma gelebilirsiniz bu hafta. Sorumluluk alma zamanı. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Bir de olumluluğumuzu söyleyelim. Önümde güzel yollar açılıyor. Kalbim.

0: ferah tutuyor. Fırsatları güvenle ve sağlam adımlarla karşılıyor.
1: Evet, harika. Yay burçlarını uğurluyoruz efendim. Oğlak burçlarına hoş geldin diyoruz ve tablolarına bakıyoruz. Bakalım onların yıldızları nerede parlak? Onların yıldızı para evinde, evet, finans evinde gayet, evet, parlak görünüyor. Aşk ve sağlık için hangi uyarılar var? Tabii ki Damla Hanım'dan dinliyoruz.
0: Şimdi Oğlak çok çalışkan bir burçtur. Ben hep böyle genel olarak şey söylüyorum hanımefendilere ve bekar hanımefendilere. Mesela benim eşim çok çalışkan. Çalışkanlık çok önemlidir benim için en azından. Hani para evet, ama çalışkansa zaten o sorumluluğu
1: alacaktır. Çalışmaya niyeti olsun.
0: Evet. Çalışkan bir eşim olsun, çalışmaya niyeti olsun diyorsanız Mars Oğlak birinle evlenin. Ben bilmeden öyle yapmışım. Tabii yıllar önce bunu bilmiyordum. Benim eşim Mars Oğlak'mış. İyi ki öyleymiş. Mars Oğlaklar çalışkan olur. Oğlaklar zaten çalışkan olur. Ama şimdi öyle bir tutulma aldılar ki, bu tutulmayla birlikte paraya bakış açıları değişti. Şimdi Oğlak ailesi iyi olsun diye çalışır, çabalar, mantıklı yaklaşır. Hatta bu yüzden bazen çok katı ve soğuk görülür. Duygusuz gibi görülür. Ama ortamda birilerinin mantıklı karar vermesi gerekiyordur. Ben hep söylüyorum, genel olarak özellikle yükselen oğlaklar doğuştan olgundur. Yükselen oğlaklar mesela genç yaşlarında daha olgun ve belki böyle yaşından büyük görünürken 40 yaşından sonra daha gençleşir, daha güzel, daha böyle hani çıtır dediğimiz tabirle görünmeye başlarlar. Daha yükselen oğlaklar doğuştan olgun doğarlar. Dolayısıyla ortamda birisi ciddi bir karar verecekse, yani birinin biraz daha katı olması gerekiyorsa hep onlar olmuştur. Ailede de, evliliklerde de, ikili ilişkilerde de. Fakat bu tutulmalar ve yaşadıkları ile birlikte bakış açıları değişiyor. Artık diyorlar ki ben parayı, maddiyatı önce kendim için kazanacağım. Biraz daha bencil olmadan ben demeyi öğrendikleri bir sürece sistem onları evliliyor, zorla itti. İyi tarafta olanlar, kötüler tam aksini yaptı, biliyorum, geleceğim oraya. Dolayısıyla belki bazısı iş değiştirecek, belki bazısı evden çalışmaya başlayacak, teknolojiyi daha çok kullanacak, belki iş değiştirecek ama biraz daha kendilerini seçiyorlar artık. Daha güncel konulara geldiğimizde bugün gökyüzünde bir Mars-Neptün karesi söz konusuydu. Valla partnerinizle, evliliği, eşinizle, sevgilinizle, aile sebebiyle karşı karşıya gelmemeye özen gösterin. Senin ailem benim ailem, senin gereksiz bir tartışma ortamı olabilir, gereksiz alınganlıklar olabilir. Boşu boşuna da böyle başımızı ağrıtmamakta fayda var. Sadece bugün özel bir enerji bu, geçecektir. 20-21-22 Ağustos tarihlerinde bir Satürn-Venüs karşıtlığımız var. Peki size ne söylüyor? Ev ve iş arasında denge kurması gerekecek. Şimdi çalışkan, yoğun, yeni kararlar verdi, kendine döndü. Ama aile alışık değil. Hep böyle onun için çabala. Aile diyor ki sen hep benim için çabal, bizim için çabalıyordun. Ne oldu şimdi? Çünkü şey diyecek artık, hani biraz da kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü şunu dediler, ya ben kendim için hayal kurmayı unuttum. Aman o iyi olsun, ona maddi olarak destek olayım. Aman bu öyle olsun. Kendileri için hayal kurmayı unuttular. Zaten zor hayal kurarlar, gerçekçidirler. İşte bu tutulmayla şuna karar veriyorlar. Artık hayal kuracağım ya. Zaten bunları yapmadıysanız muhtemelen sağlık sorunları yaşamaya başladınız. Vücut tepki veriyor. Psikolojik olan o zorlanmaya vücudunuz tepki vermeye başladı. Mesela kronik vücut ağrılarınız bu aralar çok artmış olabilir. O fibromiyalji denilen ağrılar artmış olabilir. Biraz daha böyle otoriteyle de, özellikle aile büyükleriyle de anlaşamayacaklar gibi duruyor. Şimdi gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. İşte onlar da gücü ellerinde tutmak için, dünya onların etrafında dönsün diye hep insanları yönettiler. Ve gerçekten zalimlik yaptılar. Yani kariyerse birilerinin üstüne basarak zirveye çıktılar. Evde söz sahibilerse eğer, hiç kimseyi düşünmeyip sadece kendi doğrularının peşinden koştular. İşte o insanlar, etrafınızda harcadığınız insanlar adeta isyan ediyorlar. O hükmünüz bitiyor gibi duruyor. Umarım iyilerdensinizdir.
1: İnşallah.
0: Gelelim böyle bir olumlamamıza, kalbi güzel olanlar için. Yüklerimi hafifletiyor, hayatımda sağlam, huzurlu ve bana iyi gelen bir düzen kuruyorum. Artık biraz ben diyoruz sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar.
1: Evet, siz de uğurladık sevgili oğlaklar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Gelsin bakalım kova burçları. Onların da tablosunu birlikte görelim. Bakalım yıldızları nasıl? Kova burçlarının. Kova burcu, oh aşk hayatı, tam yıldız almış efendim. Detayları dinleyeceğiz tabii ki. Para ve sağlıkta.

0: bir minik herhalde problemler var. Onların da sebebini yine Damla Hanım anlatır bize.
1: Şimdi Venüs terazide. Şimdi Venüs hava grubunda terazide. Dolayısıyla kovalara da tatlı ve güzel geliyor başka bir manadan bakıldığında. Ama ve lakin tutulma kova burçlarının 7. evinde oldu. Damla karşımızda olmuş, şimdi bu güzel mi? Şimdi özellikle yükselen kovaların evlilik evini tetikledi. Şimdi tutulmalar tetiklediğinde daha çok biz Satürn'de, bizim genelde böyle evlilik haritalarda baktığımda insanlar hangi döngülerde evlenmiş? Çoğunluğumuz bir Satürn döngüsünde evleniyoruz bir kere. Öyle görünüyor. Ya da 7. evimiz tetiklendiğinde haritanız uygunsa orada böyle bir coşku var gibi duruyor bekarlar için. Evli olanlar için ise bir ilişkide trak dediyse artık bitirme kararı alabilir. Yani artık sizi anlayacak, sizinle birlikte aynı yolda yürüyecek insanla hayata devam etmek istiyorsunuz. Çünkü kova için akıl, anlaşılmak çok önemlidir. Eğer çok zorlanmış ilişkiler varsa orada bir özgürleşme, iyi gelecek ama özgürleşme yaşanabilir. Ama gökyüzünde olan o muhteşem güzel üçgende size diyor ki hobilerinizden para kazanabilirsiniz.
0: Ne güzel.
1: O değişik bakış açınız size çok uzun zamandır edinmek istediğiniz gücü getirebilir. Çünkü başka bir taraftan Plüto birinci evinizde. Şimdi genelde korkuluyor Plüto'dan. Ama Plüto başka bir taraftan güçtür. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Kalp damar sağlığımıza dikkat etmekte fayda var. Bir kontrolümüz varsa onları yaptıralım. Ama Plüto size büyük bir güç getirecek. Önümüzdeki yıllar derecesine geldiğinde çok uzun süre orada kalıyor. Güncel konuma gelelim. Bugüne gelelim. 17 Ağustos Mars-Neptün karesi var. Size ne diyor? İş yerinde ya da gündelik hayatınızda tam bir yanlış anlama ve anlaşılma enerjisi var. Komşunuzla olabilir. İşinizde biri olabilir. Gündelik hayatınızda konuştuğunuz, görüştüğünüz biri olabilir. Arkadaşınız olabilir. Bir hassasiyet. Şimdi kovalar duygusal değildir. Akılcı bir burçtur. Ve neyi doğru bilirse söyler. Fakat çevrenizdeki insanlar bugün biraz böyle aşırı duygusal. Yanlış anlayabilir. Böyle kalp kırmaktan hoşlanmaz aslında kova. Daha kolektife düşünen bir burçtur. O yüzden biraz bugün öyle o netliğimizi birazcık geri çekmekte fayda var. Yanlış anlaşılabilirsiniz gibi duruyor. Şimdi 17-18 Ağustos'ta ise şimdi bugün ve yarın için şöyle bir durum söz konusu. 3-4-5-6 Temmuz'da bir ayrılık yaşadıysanız bugün ya da yarın barışma olabilir, haberleşme olabilir, bir böyle telefon gelişi olabilir. Ama lütfen bu ayrılığın sebebi fikir anlaşmazsınız. Yani fikir olarak anlaşamadığımız, yanlış anlaşılma oldu. Büyük şeylerden tabii ki bahsetmiyoruz. Onlar uzak dursun. Gelelim 20-21-22 Ağustos'taki o Venüs-Satürn karşıtlığı size ne söylüyor? Şimdi bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Kararsızlıklar olabilir. Kısa yol mu, uzak yol mu? Maddiyatınızı iyi düşünün. Çünkü para bakın bir üç yıldız söz konusu. Demiştim ya yayının başında harcamalara biraz dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz diye.
0: Onlardan
1: özellikle
0: biri de kova.
1: Yükselen kova ve kovalar. Oraya da gideriz, onu da hallederiz. Muhakkak ama sonrasında kart ödemeleri çok zorlayabilir. O yüzden bütçemize göre hareket etmekte fayda var. Özellikle 20-21-22 Ağustos tarihlerinde. Hukuksal bir süreç başlatacaksınız, bir görüşme yapacaksanız bu konuyla alakalı olabilir. İşte bir ticaretle ilgili bir anlaşma, bir görüşme yapılacak. İmza değil ama görüşme yapın. İmzayı sonraya bırakmakta fayda var. Çok özür diliyorum. Çok kuruyor.
0: Evet. İmza için biraz bekliyoruz sadece.
1: İmza için birazcık bekliyoruz. 22-23 Ağustos tarihi. Uzun süreli eski ilişkin. Bir yerde karşılaşabilirsin. Ya da eski eşin. Bir haber alabilirsin. Seni arayabilir. İhtiyacım var diyebilir. Ama böyle bana dönlü değil bu. Sana ihtiyacım var. Olmasın. Olsa da siz orada olmayın
0: dönden
1: mümkünse.
0: Dönden daha kötü bence.
1: Evet, o daha böyle. Çünkü böyle bir geliş söz konusu olabilir. Bunlara kanmamakta fayda var diyorum. Özellikle 22-23 Ağustos tarihlerinde. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Böyle ikili ilişkilerde durumu kurtarmak için yalanlar söyledin mi? Ama kurtarmak istediğin durum da öyle basit bir şey değil. Aldatmalar, kaçamaklar. Kurtardım zannettin durumu o yalanla.
0: Ortaya dökülecek.
1: Evet. Ya da hayatınız için çok önemli bir gerçeği sakladın.

0: bir borcu sakladın eşinden ya da ailenden,
1: ortamdan
0: hani
1: belki.
0: böyle, ama sizi zora koyacak bir borçtan sakladın ve çözeceğim zannettin. Yalanlar söyledin. Aklına çok güvendin. Karanlığında o vardır. İşte o söylediğiniz yalanlar ortaya çıkıyor. Önümüzdeki 1,5 yıl, 10 sene öncenin söylenmiş yalanı bile,
1: Kovalar için.
0: evet, öyle
1: Kötü.
0: bir enerji söz konusu. Gelelim kalbi güzellerin olumlamasına. Kalbimi doğru insanlara açıyor. Bana iyi gelen bağlarla hayatımı ve çevremi güvenle büyütüyorum. Güvenli hissetmek bu aralar sizin için çok önemli. Az insan olsun, öz insan olsun. Zaten öyle bir 7 yıl geçirdiler ki bazen şey diyorlar, ben artık insan sevmiyorum.
1: Değil
0: O
1: mi?
0: hale geldiler
1: Bir de
0: gerçekten.
1: şimdi mesela kova çağı deniliyor
0: Evet.
1: ya. Ne anlama geliyor kova çağı? Bu bir tek kovalar için mi
0: Hayır,
1: geçerli,
0: hayır.
1: yoksa dünyada mı bir kova çağı var? Yani daha mı aydınlanacağız? Ne olacak?
0: Şöyle, aslında kova çağı, tam örnek şunu verebilirim, yapay zeka. Yani hayatımızda bunun 2-3 yıl önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Ve ben hep bütün yayınlarımda da bunu söylüyorum. 4-5 yıl sonrasını keşke böyle bir resimle gösterebilsek. Astroloji diyor ki öyle şeyler olacak ki inanamayacaksınız. Yani düşünce sistemlerinin, dijitalin, teknolojinin bambaşka bir alana geçtiği bir noktadayız. Ama tabii bununla birlikte bu kötüye de kullanılabilir. Çok açık bir süreç. O yüzden başımıza ne geleceğini iyi bilmek için artık böyle basit işlerle uğraşmayıp daha vizyonumuzu genişletmeliyiz. Yani kim ne yemiş, ne içmiş, evi nasılmışla uğraşmayalım. Daha dünyaya, insanlığa nasıl faydalı olabilirim, nerede ne gelişme var, biraz daha böyle o sığ düşünceden kendimizi çıkartmamız gerekiyor.
1: Daha büyük resmi belki
0: Evet,
1: görmek
0: evet,
1: gerekiyor, değil mi?
0: evet.
1: Reklama vaktimiz var mı? Evet, bir dakikamız var. Balığa başlarsak bitiremeyiz. O
0: Tamam.
1: yüzden onu dönüşte yapalım. Belki böyle bir minik uyarılarınız olabilir. Yine kovalar için son bir uyarı olabilir.
0: Yani genel olarak şunu söyleyeyim aslında, ben hani kova çağda dedik ya, şimdi tam olarak oraya bir geçiş sağlamadık ama böyle daha ayak sesleri bunlar. Henüz bunlar ayak sesleri. O yüzden herkesten şöyle bir,
1: Bundan da mı daha fazla
0: tabii
1: ilerleyecek bu
0: tabii bu
1: yapay
0: başlangıç, bu
1: zekalar falan?
0: fragmandayız henüz.
1: Eyvah
0: Bu
1: eyvah.
0: başlangıç. O
1: Beni biraz
0: yüzden
1: korkutuyor çünkü bu
0: beni de
1: kadar
0: çok.
1: hızlı. Değil mi? Geçen sene bu kadar yapay zeka yoktu. Ben bilmiyorum, sevgili izleyiciler, size de oluyor mu? Sosyal medyada neyin gerçek, neyin yapay zeka olduğunu ayırt edemez bir haldeyim şu anda. Ve bu beni çok ürkütüyor mesela.
0: Tabii bu tutulma mesele şunu da söyledi bize. Yeni düzenlemeler ve yasalar gelecek yapay zeka ile alakalı. Yani bu kadar kolay kullanımı aslında geri çekilecek. Ama insanlar şunu söylüyor. Ya her şeyi yapay zeka hazırlıyor artık. Ama şöyle de bir gerçek var. Evet, yapay zeka çok fazla hayatımıza girdi. Ama biz insan olarak bir insanın ürettiği ve konuştuğu şeyi aramaya devam edeceğiz.
1: Evet. Bir de duygu ve empati hiç kimse de, yani canlılar
0: Evet.
1: dışında kimse de olmayan bir şey.
0: Yani
1: Bence bu
0: zaten
1: çok önemli bir şey, değerli.
0: kendisi böyle manipülatör bir modelle daha çok büyüyor.
1: Evet.
0: O yüzden şunu söylüyorum. Onu öğrenmeliyiz. Bizi yönetmemesi için bizim onu öğrenmemiz gerek. Kontrol edelim. Daha böyle işimiz için belki faydalı kullanalım. Şimdi astrolojik açıdan da insanlar çok kullanmaya başladılar. Ama velakin maalesef doğru değil. Oldukça
1: Tabii ya,
0: yanılgılı.
1: beni avukat olarak söyledi mesela, bir defa sordum da. Neyse, kısa bir araya gidelim. Sevgili balıklar, çok beklettik biliyoruz ama maalesef son burçsunuz. İnşallah başka yerlerde şansınız açık olsun inşallah. Son gülen iyi güler olsun. Kısa ara sonra sizinle devam edeceğiz.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
5: Yok yok, bence de bakmayalım.
6: Tamam. Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
3: Rams.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
7: Oh!

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt 44 lira.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
13: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
14: Domino's'u hoş geldin.
15: Hasret bitiyor.
16: Doğrunun bulunması tarafındayız.
15: Güllü davasını

0: kanıtları ortaya koydu.
1: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
2: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanım, keşke yapmasaydım.
3: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Sonra Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
4: Kağıdı babası öldürdü.
5: Neyi kapatacağım ya?
3: Bir süs vermeye çalışmamış.
6: Elimizde 3 ayrı DNA var.
7: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
3: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Güzel aşka.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
2: Her anın double shot Ice Break.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vaa, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişik.

0: Bir her şey.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Uğraşmayayım ben ya.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Evet, biz devam ediyoruz. Sevgili balıklar, sizi beklettik ama zaman sizin zamanınız. Buyurun efendim.
8: Evet, yükselen balıklar ve balıklar bir kere tutulma daha sizin işinizle alakalı bir noktada oldu. Yalnız bak, farkındaysan en yıldızları yüksek ve şov yapan
7: gördüğünüz
8: Burç'ta.
7: Gibi son gülen, iyi gülen oldu gerçekten.
8: Beklettik ama değdi. Evet, öyle düşünmek lazım. Öyle. Şimdi bu tutulma zaten sizin hayata genel bakış açınızı, işinizi, hayat rutinlerinizi değiştirmek için sizi adeta zorladı. Zaten çok zorlamıştınız. Şimdi yükselen balık ve balıklar çok zor da olsa ben demeyi öğrendiler. Hep söylüyorum, o öyle şeyler yaşandı ki duygusallıklarından eser kalmadı adeta. Artık çoğu balık, yükselen balık, ay balık daha gerçekçi. Çünkü Satürn geçişi onları oldukça zorladı geçtiğimiz 2,5-3 yıllık süreçte. Gerçekçi oldukça da onlar hayatlarındaki sistemler daha düzene girmeye başladı. Şimdi diyor ki o tutulma esnasında gökyüzündeki o güzel ve harika üçgende uzun zamandır beklediğin miras gelebilir, uzun zamandır beklediğin evi alabilirsin. Hayatında kökten bir değişiklik var. Özellikle şu kafa yapısını bilinçaltında onu susturan, o sürekli sesi durduranı, o sesi susturduysanız eğer önümüzdeki süreç gerçekten sizin için beklenmedik para gelişleri, böyle beklenmedik mülk edinmeler ya da mevki uzun zamandır. Terfi bekliyordur, atama bekliyordur. Bunlar önümüzdeki özellikle böyle 1-1,5 yıllık süreçte de sizi bulacak olabilir. Bu anlamda iyisiniz. Gelelim güncel durumumuza. 17 Ağustos bugün baktığımızda gökyüzünde bir Mars-Neptün karesi var. Bu herkes için biraz daha zorlayıcı bir enerji var. Aşk konusunda birazcık çarşı pazar birbirine girebilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Çocukları olanlar çocuklarıyla anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Çocuk olduğu zaman bir balık ne kadar az duygusu olabilir. Evet, belki birazcık daha törpülendi ama konu çocuk olunca iyice bir alınganlığı artabilir. Bugün böyle birazcık duygusal davranıp fazla da para harcayabilecekleri bir gün. Biraz böyle internetten ve alışverişten kendimizi uzak tutmakta fayda var. Sadece bugün bazında söylüyorum. Biraz daha böyle yanlış adımlar atabilir, yanlış alışverişler yapabiliriz gibi görünüyor astrolojik açıdan baktığımızda. 20-21-22 Ağustos'ta bir Venüs-Satürn karşıtlığımız var. Aşk, para, güzelliğin gezegeni Satürn, sınav dedemizle karşı karşıya geliyor. Size ne söylüyor? Tam bir, anlattım ya, balıklar artık değerini biliyor, kendi değerlerini biliyorlar. Tam olarak onu ortaya koyacağınız bir nokta var. 20-21-22 Ağustos'ta maddi ya da manevi hayatınızda sizin kıymetinizi kim bilmiyorsa karşınıza alıp deyin ki yeter. Artık yeter. Duygularımı sömüre sömüre bir hal oldunuz. İyi niyetimi sömüre sömüre bir hal oldunuz. Belki maddi, belki manevi. Artık kendimi size adeta kurban etmiş gibi hissediyorum. Artık beni bırakın. Balıkların böyle net ve ciddi konuşma yapacakları, maddi ya da manevi

0: anlamda. Ama söke söke o maddi değeri ya da öz değeri karşınızdan alabileceğiniz gün.
1: Ya,
0: o yüzden o 20, 21, 22 Ağustos'u kullanabilirsiniz. Zaten aşk ve parada da o yüzden yüksekler.
1: Evet,
0: çünkü
1: yüksek.
0: Hakları neyse onu talep edecekleri,
1: hı hı,
0: gücün enerjisini gökyüzü sağlayacak gibi duruyor. Bu tarihlerde bunu kullanabiliriz. 22-23 Ağustos tarihlerinde böyle iş yerinizden, eski işinizden biriyle karşılaşabilirsiniz. Ya da işten çıkmış biriyle karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Eski bir komşunuzla karşılaşabilirsiniz. Sizi böyle dedikoduyla manipüle edebilir.
1: Dikkat edin,
0: çok da tatlı görünmüyor sizin için. Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldiğimizde ise insanların şimdi karşı kötü tarafa geçtiğinde kendini kurban etmez, karşı tarafı kurban eder. Duygusal sömürü yaparak maddi ya da manevi anlamda birilerinin sırtından geçindiniz mi? Birilerinin duygularını sömürdünüz mü? Karşınıza geçip o haklarını sizden söke söke alacak gibi duruyorlar. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır. Bir de olumlamalarını söyleyelim. Bedenime, ruhuma ve emeğime iyi bakıyor. Hayatımda huzurlu, düzenli ve bereketli bir alan açıyor.
1: Yani ne kadar
0: bu çok
1: güzel
0: önemli.
1: Bunu aslında bütün burçlar yapsın, değil mi? O alan, yani insan kendi kul hakkına da girmemeli. Kimseye kendi fikirlerini, ruhunu emanet etmemeli. Maalesef her burç yapıyor ama bunu dönem dönem. Ama herhalde genel olarak hepimize bir şeylerin öğretildiği, artık dersler çıkardığımız bir zamandan geçiyoruz.
0: Böyle bir döngü başladı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayında. İlk kez yaptım ama çok da keyif aldım.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bu yayınımızı YouTube'da da birazdan bulacaksınız efendim. Kaçıranlar, yarıda yakalayanlar oradan takip edebilirler. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinde hayatını kaybetti.
1: Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elin bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız.
2: Nasılcık küçücük odada iki kişi oynuyorsunuz ama ne ben ne Sultan, bu kadın gidiyor buradan düşüyor, göremiyoruz. Şu iki taraftan karşılıklı oynamıyor. Oynansa bile sığdınız ve oynadınız, yine bu taraftaki görür. Yani hiçbir türlü ikisinin de göremeyeceği şekil şu kadarcık odanın içinde olamaz.
3: O camın dibine gidip oynamasına nasıl izin verirsin ya? Benim aklımla oynamayın. Gerçek neyse ortaya çıksın bir an önce ya.
2: Aynı evin içindeler. Annenin yanına hiç gitmiyor. Odadan sürekli annesini arıyor, görüyorsunuz. Arıyor, anne müziğin sesini, anne kıs biraz be diyor. Oradaki şarkı çalmıyor, kadın tuvalete girene, banyoya girene kadar o şarkı ortada yok.
4: Sen

0: annesini öldürme lafını sıklıkla kullanır mıydı?
1: Ya kullanıyordu.
2: O kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız dedi.
3: Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi. Siz de duyarsınız.
4: Bana bir şey olursa ya kızımdandır ya oğlumdandır.
5: Sürekli dile getiriyordu. Yani bizim bütün konuşmalarımız aşağı yukarı bu geçiyordu zaten.
6: Yani Tuncel ilk gördüğü insana da annesini öldüreceğim demiş. Ağzından köpükler çıkarak konuştuğunu gördüm. Annesiyle ilgili.
7: Beni çağırdı dışarıya. Bir şey konuşalım dedi. Çıktım öyle normal konuştuktan sonra o binanın arkasına geçtik. Binanın arkasında dedi çok kamera görmüyor dedi net bir şekilde. Araca binerken ya da inerken dedi öldürürsen dedi

0: Size ne dedi Tuğyan evde?
1: Dedim ki Tuğyan bir bundan dedim birkaç ay önce konuştuklarımızı hatırlıyor musun ablacığım dedim. Sesi kısıktı zaten çok. Hatırlıyorum abla dedi. Durdu böyle bir anda şey dedi. Abla ben yaptım.
2: Ben anneme hiç elimi kaldırmadım mesela.
3: Ben annemi çok seviyorum.
4: Ben anne katili değilim diyorsun.
3: Değilim.
0: Günlerdir söylüyorum. Sultan'la Tuğyan ayrılsın. Ben inanıyorum ki Sultan konuşacak.
5: Tuğyan'ın yastıklarının bedelini ödemeyi mi bekleyeyim? Beklemeyeceğim abla, beklemeyeceğim artık, beklemeyeceğim. Artık ben Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemiyorum. İstemiyorum, ben her seferinde hayatımla Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemiyorum.
0: Ve aslında savaştığımız konunun çok önemli bir adım noktasına geldik. Sultan ve Tuğyan gözaltına alındı.
6: Neden yurt dışına kaçıyordunuz?
7: Annenizi siz mi öldürdünüz? Cinayeti birlikte mi işlediniz?
8: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler. Dünyadaki gerçekler çıkacak ortaya.
9: Öncelikle Türk halkına teşekkür ediyorum. Sonra size teşekkür ediyorum. Sonra savcılığa teşekkür ediyorum. Emniyete teşekkür ediyorum. Güllü ablanın kanı yerde kalmadı. Benim çıkar okuydu anlamıştı. Düşünüyorum ki çıkardık. Güllü abla da rahat uyuyacak.
1: Bütün gerçekler ortaya çıksın diye hep beraber bir mücadelenin içine girdik. Şükür Allah'a.
0: Söylediklerinizin hiçbiri boşa gitmedi ve sayın savcımız programda işlediğimiz her şeyi değerlendirdi. Sizin söylediklerinizi de değerlendirdi. Ve tabii ki hepsi kanıtlarıyla birlikte iddianameye girdi.
10: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
13: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
12: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
14: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
12: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
15: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
16: Rams.
17: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
18: Türk Telekom değerli hissettirir.
19: Oh.

0: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80 Obseso.
1: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve.

0: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
1: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her bir...

0: tür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
4: Bambim var benim.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışana tak.
1: Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kireç tuvaletinizi ele

geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmakta. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt 44 lira 50 kuruş.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
3: Türkiye 325 gündür Güllü davasını konuşuyor.
4: Ben bildim bu kadın kötü niyetli.
5: Durdu durdu böyle bir anda şey dedi. Abla ben yaptım.
6: Ben bir tane tüyan var biliyordum. Oysa ki birkaç tane tüyan çıktı.
3: Beklenen iddianame çıktı. Ortalık daha da karıştı.
7: Türk halkının bilmediği bir şey var. 3 tane gizli şahit var.
8: Sizi böyle tehdit mi ediyorlar Gökhan Bey?
4: Yok ya.
3: Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmeleri.
9: Benim için herkes şüpheli.
8: Bu kişilerin Çağla'yı da rahatsız ettiklerini...
3: Fethi kabir işlemlerinden sonuç çıktı mı? DNA'lar kimi işaret ediyor?
10: O eve başkası girmedi. O kapıyı başkası açmadı.
11: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım.
3: Rojin Kabayiş dosyasında şok iddia. Öldürülüp kayıtla mı taşındı?
12: Başkaları zarar vermişler getirmişler buraya.
11: İki erkek DNA'sını biliyorduk ama sonrasında ortaya çıktı ki...
3: Üçgeninin kurbanı oldu. Futbolcu Kaan cinayetinde neler oluyor?
13: Bir davayı açamadınız, 3 aydır açamadınız.
14: Keşke ben olsaydım.
15: Eğer o görüntüler basına verilmeseydi bu cinayet örtbas edilirdi.
3: İki kardeşi vahşice katletti.
16: Parmaklar mosmordu, bunu da kesmişti.
3: Peki kayıp babalarını 6 yıl önce o mu öldürdü?
11: Evine girdi ve bir daha çıkışı yok.
17: Çocukların babasını da sizin öldürdüğünü söyleniyor, doğru mu?
3: Hepsi ve daha fazlası Esra Ezmeci'de. Az sonra. Şok, şok, şok.
11: Tuğyan, Sultan'a karşı olan...
3: Öldü. Türkiye gelişmeleri Yeni Baştan da takip etti.
11: Kadını sürükleyerek cam kenarına götürdükleri için.
18: Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi.
19: Tuğyan cenazeden sonra Sultan'a el sözü vermiş.
3: Aylardır beklenen iddianame hazır. Esra Ezmeci işaret etti. Raporlarla kanıtlandı.
20: Bu konuşmayı yapmış. Annem daha gasilhanedeyken yıkanmadan dedi...
11: Bitmedi. Çünkü ardından çektikçe bu olay çıkıyor.
3: İddianamede hangi deliller yer aldı?
4: Bir de diyordu tutamadık.
5: Ben anne katili değilim.
11: Değilim.
3: Ekibimiz Yalova'ya gitti. Kimler neler anlattı? Hangi yeni bilgiler ortaya çıktı?
21: O karanlık gecenin yaşandığı noktadayız.
22: Konu derinleşti.
23: Muhteber Hanım hayatını kaybetti.
3: Az sonra.
11: Ben kendim atacağım balkondan dedi.
3: Kaza derken o günlüğü kızı öldürdü dedi.
7: Kesinlikle cinayet. Görüşürüz dedin attın.
5: Ben anne katili değilim. Değilim.
7: Rüyama girmişti o benim üçüncü gün. Dillerini çıkar o kuyudan demişti.
3: Gerçeğin peşine düştü. Şüpheli ölümün tanıklarıyla konuştu.
4: Birçok kişinin de tutuklanması gerektiğini düşünüyorum.
11: Evet.
7: 3 tane gizli şahit var. İşte ben ölürsem çocuklarından bil. Evet. İyi ki söyledim.
24: Neden yurt dışına kaçıyordunuz?
3: Tehdit edildi, vazgeçmedi.
7: Bir kiralık katil beni öldürebilirdi. Delili karartmaya giriyor
11: o. O benim annem, o benim annem.
3: Hiç konuşulmayan bilgi ve belgeleriyle Güllü davasının seyrini değiştiren Ferdi Aydın, Esra Ezmeci de az sonra.
11: Bilmiyorum.
0: bilmiyorum. Ben çok özledim sizleri. İnşallah sizler de beni özlemişsinizdir. Güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. Hala yaz tatili devam ediyor. Bizler yaz tatilinde de çalışmaya devam ettik ve çok güzel bir günde başladık. Yani aslında geçen hafta enerjisel olarak da güzel bir gündü. Ben de hemen enerjilere inandığım için bugün başladım. Yani 17 Ağustos. Tabii yıllar önce bize çok kötü bir

0: anıyı, depremi hatırlatan bir gün olsa da inşallah bize aynı zamanda bir daha böyle şeyler yaşamamak için alınacak önlemleri de hatırlatsın diyerekten İnşallah. Programa da başlamak istiyorum efendim. Hemen ihbar hatlarımızı vermek istiyorum. 534 488 51 84. Şimdi biliyorsunuz önce şeyi söyleyeyim. Bu arada uydu yayınları biliyorsunuz yer değiştiriyor. Şimdi hemen yeni frekans bilgileri de size vermek istiyorum. Çünkü ben de dün televizyonu açtım bulamadım. Kablolu TV'de yeniden ayarlamak gerekiyor. Hemen frekans bilgilerimi size veriyorum. Evet, ekranda görüyorsunuz şimdi. Ayarlayın lütfen. Ayarlamazsanız izleyemezsiniz. Çünkü tüm kanalları yeniden ayarlamak gerekiyor. Evet, onu da gösterdim. Bu arada burada evet birazcık ekranda kalsın ki izleyicilerimiz sonrasında da rahatlıkla bulabilsin. Biliyorsunuz Güllük konusunu bizi çok acı veren bir olay ve çok şaşırtan bir olay sonuçlarıyla birlikte iddianamesini merakla bekliyorduk. Güllük Tutun da iddianamesi 2 hafta önce çıktı ve konuştuğumuz hemen hemen her şey iddianamenin içinde yer aldı. Biliyorsunuz bu konuda da özellikle çok önemli katkısı olan sevgili Ferdi Aydın, o da başından beri bu işin bir cinayet olduğunu söylüyordu. Ve hatta ilk çıktığı zaman birçok insan ona tepki gösterdi. Neden kızını suçluyorsun diyerekten. Sonra dediklerinin de hepsi tek tek çıktı. Ferdi Bey bizlerle. Hoş geldiniz Ferdi Bey.
1: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Bir sürü iddianame ile ilgili konuşacağız. Tabii ki Hasan Hocamız, sevgili Hasan Koca Bey avukatımız bizlerle. O da bütün davalarda hem destekçimiz hem de bir sürü insana da ücretsiz olarak destekçi olan avukatımız var. Muammer Açıkpazlı, o da biliyorsunuz Malkata konusu çok önemli yer alıyordu. Malkata neden önemli bir yerdi? Çünkü Malkata şarkısıyla aslında Güllü Hanım'ın Tuğya'nın odasına çekildiği iddiasını da bizler burada değerlendirmiştik. O da iddianamede yer aladı. Muammer Bey de Güllü Hanım'ın eski orkestra şefi ve o da aslında Malkata ile ilgili şüphelerini dile getirmişti. Neden Malkata şarkısı açıldı ve ondan sonra Güllü Hanım Tuğya'nın odasına çekildi diye. Onun da aslında iddiaları vardı. Çok ilginç bir iddiası daha var. O da Çiğdem Hanım'la ilgili. Özellikle onu da soracağım. Bu arada Ferdi Bey'in de aslında iddiaları var. İddianamenin dışında aslında bazı kişilerin de bunun planlanmasında, yani Güllü Hanım'ın ölümünün planlanmasında içinde yer aldığını söylüyor. Onun da iddialarını değerlendireceğiz. Maviş Hanım da burada. Maviş Hanım siz değişmişsiniz evet. Ya ben şimdi Maviş Hanım'ı görünce çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür zaten ederim, güzeldiniz çok hoş olmuşsunuz. Maviş Hanım'ın da hem Tuğyan'la ilgili hem Güllü Hanım'la ilgili evet. Aslında iddiaları vardı. Şahit olduğu şeyler vardı. Erkin Bey de siz de aslında orkestrası içindeydiniz değil mi Güllü Hanım'ın?
2: Evet.
0: Yıllardır aslında Güllü Hanım'ı tanıyorsunuz. Sizin de çok önemli söyleyecekleriniz var aslında.
2: Yani aslında ben burada bir iddiada bulunmak için gelmedim. Sadece Güllü ablayı güzel bir şekilde anmak için buradayım. Çünkü bu olaylarla ilgili keşke bir şeyler bilseydim de ben de bir şeyler anlatabilseydim. Muammer kardeşimle anlattığı gibi, şahit olduğu gibi. Fakat biz beraber hep istişare yaptık kendisinde. Bu Malkata olayı... Gerçekten evet. Çok ciddi.
0: Şimdi Malkata'ya birazdan geleceğim. Bu arada bakın çiçekleri çok severim. Her kadın bir çiçektir. Mutlaka bugün madem bu kadar çiçek gelmişken izleyen hemen kocalara söyleyeyim. Kocalar eşlerine bolca çiçek alsınlar. Çiçek gibisin desinler güzel iltifatlarda. Burada beyefendiler, evli beyefendiler alıyor musunuz eşlerinize çiçek? Yine size geldi sıra.
3: Ya ne zaman geleceğini bekliyordum.
1: Biz prenses erkeğiz almıyoruz.
0: Prenses erkekmiş. Hayır kabul etmiyorum. Lütfen eşlerinize çiçek alın. Hem sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Esra İzmici ekibi olarak yeni sezonda bol reytingli yayınlar dileyerek ve Sayın Kebriye Koç da evet o da yapımcımız her sezonda artan başarımızla yepyeni güzellikleri geldiği bir yıl olsun diyerekten. Yani bakın ay çiçekleri çok severim. Lütfen evet bu arada sevgili yönetimimizden Beyaz TV ekibinden de bize çiçekler ve teşekkürlerle böyle programımıza başladık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum efendim. İzleyicimiz de

0: Şimdi artık diyorlar ki buradan birkaç çiçek alıp götürürsünüz eşeğinize. Madem öyle biz yardımcı olalım.
1: Orkidelerden birinde gözümü diktim.
0: Orkidelerden mi? Evet. Filiz Hanım da bak izleyicimiz de seyircimiz de bize çok teşekkür ediyorum.
2: Arkadaşlarım ve kendim adına yeni yayın döneminde başarılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İzleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun. Çiçeklere her zaman. Aa, bu arada Ümitcan Uygun'dan bana mektup geldi. Ümitcan, biliyorsunuz Ümitcan'ın Tuğyan'la da mektuplaştığını biz programımızda söylemiştik. Ümitcan Uygun bana ve programımıza bir mektup yollamış. Fotoğrafını da yollamış. Herhalde öyle mi oluyor canım? Mektup
1: öyle
0: yollarken
1: olmaz,
0: fotoğraf
1: canım,
0: da mı yollu? Böyle atmış kendini. Ve bir mektup, yani mektubu okuyacağım. Bunu da böyle göstereyim dedim. Bir mektup gelmiş. O da kendiyle ilgili ve olaylarla ilgili içindeki olanları söylemiş. Şimdi tabii iddianame, bir VTR'miz bir şey var mı? Yoksa hemen iddianame ile ilgili konuşalım mı? Şimdi Ferdi Bey, Hasan Hocam, Muammer Bey, Erkin Bey, Maviş Hanım. Şimdi hemen başlayalım. İddianamemiz çıktı ve iddianamede birçok olay aslında anlatıldı. Biz iddianame çıkmadan aslında demiştik ki İddianamenin içinde sultan yer almayacak. Birçok kişi ay nasıl sultan yer almayacak diyerek bize söylemişti ama biz duyumlarımıza göre iddianamenin içinde sultanın zaten, yani en azından iştirakçı ya da cinayetin içinde söylenmeyeceğini söylemiştik ki nitekim de öyle oldu. Bununla maalesef ilgili önce ben bir sultanla başlamak istiyorum. Ferdi Bey, bu sultanın hiç, yani sonuçta izleyiciler buna çok tepki gösterdiler. Neden sultan bu işin içine katılmadı? Neden sultan dışarıda bırakıldı diye ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi şöyle, sultan kanunlarımıza ve adalete göre, hukuka göre şu an şahit. Biz sultana sen hala bu işin içindesin dersen sultanın avukatı bize dava açar, bedavadan mahkemelik oluruz. Yani onun için biz devletin şahitlediğine zaten katil diyemeyiz. Bundan sonrası devletin işi. Biz,
0: ama yalancı şahitlikten davası olacak değil mi?
3: Yalancı şahitlikten, tanıklıktan davası var. Şimdi evet, biz sultanın içeriye ne verdiğini tam olarak hiç kimse bilmiyor. Çünkü bence dosyanın içerisine avukatlar bile çok baktığını düşünmüyorum. Belki de gizli evraklar olabilir. Bir sesli kayıt, Burça Hanım'la beraber verilen bir sesli kayıt var. Sesli kayıtta Burça'ya sürekli gidip ben bunun yüzünden niye yanıyorum dediği ama avukat tarafından durdurulduğu sesli kayıtlar var. İddianameye koydu. Burça diyor ki işte, sultan diyor ki ben bu Tuğyan yüzünden hep hayatımdaki her şeyi kaybediyorum. Aşık olduğum adamı bile Tuğyan yüzünden kaybettim diyor. Ben Tuğyan için gidip cezaevlerinde sürünmek istemiyorum. Ben gidip konuyu anlatacağım. Konuyla benim alakam yok. Ben anlatacağım diyor. Burça da diyor ki, avukat Burça, gidip anlatma, bekle biraz daha, merak etme, sen cezaevine girmeyeceksin diye uzun bir konuşma kayıtları var. O uzun konuşma kayıtları da teslim ediliyor. O kaydın başında ne var, sonunda ne var, acaba hepsi iddianamenin içerisinde yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyoruz.
0: Peki Ferdi, bak ben sana biz yani hepimiz artık burada çok uzun zamandır bir davanın savaşçısı olduğumuz zaman bir dostluk da gelişiyor aramızda. Hepimiz bir dostuz. Yani ben açıkça şunu sormak istiyorum. Size göre, izleyicilerimize de soracağım. Sultan, yani hepinize soruyorum. Sultan sizce masum mu?
3: Yani şimdi masum
0: kişisel desem fikir olarak bu. Yani bunu bir iddia demeyelim. Yani bunu bir iddianame açısından demiyorum. Yani size göre, hani bir kişisel, bir kendi kalbinizden gelen, yürekten gelen inancınızla sorduğum bir şey olarak düşünün.
3: Ya şu bölümde artık çok da bir şey diyemiyorum. Eğer ki suçluysa cezasını zaten devlet verecek. Suçlu değilse bir genç kızın da günahına girmek istemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Onun o olayı bildiğini düşünüyorum. Ama belki o an anlık bir şey gelişti ve o an bir anda habersizce attı. Belki de sultan onu çok kayda almıyordu. Yapamaz diye düşünüyordu ama bir anda yaptı. Belki de biliyorlar, aralarında anlaştılar. Bunlar benim iddialarım. Belki de aralarında anlaştılar. Tuğyan dedi ki ben tamam, suçu üstüme alıyorum. Sen git, suçu benim üstüme at.
0: Böyle bir şey de olabilir mi?
3: Her şey olabilir.
0: Efendim bazen diyorlar ki, hani bazı sosyal medya platformlarında iddialar dolaşıyor. Diyorlar ki Ferdi Bey sultanı aradı da bu tarz ifade ver diyerekten ikna eden kişi oldu
3: şimdi
0: diye.
3: Şimdi benim adım Ferdi Aydın. Hukuku bir avukat kadar tabii ki bile

0: istemem ama çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Ben çok okuyorum, çok geziyorum. Onun için ben cinayet üzerine evde ev hapsinde olan bir kadını arayıp da bir şeyi tembihleyemeyecek kadar akıllı bir adamım. Bu bir. İkincisi, Tuğyan benim babamın kızı değil. Hayatımda görmediğim, görmek dahi istemeyeceğim. Hatta bundan sonraki ebedi hayatta bile karşılaşmak istemeyeceğim bir kadın. Ve onunla ben bir alıp veremediğim yok. Güllü benim sevdiğim bir kadındı ama annem değildi, ablam değildi. Ki böyle bir iftirada bulunayım. Tuğyan da benim eşim değil, dostum değil, hayatımda görmediğim bir kadın. Ben böyle toplara girip kendimi yakacak kadar ahmak bir adam değilim. Onun için böyle bir şey mümkün değildir. Sultan Hanım'ın kendi ifadesidir. Emniyetle zaten bir aydır işbirliği içindeymiş. Sesli kayıtlar vermiş. Orada iki kişinin yaşadığı bir cinayet bu. Birçok iftiraya maruz kalıyoruz. Sadece bu değil. Bütün şahitleri parayla tuttuğumuzu mu söylemediler? Savcıyı benim kandırdığıma kadar cahilce konuşmalarda bulunuyorlar. Her günde bizim için kötü yayınlar açıyorlar. Onun için ben alıştım artık böyle şeylere.
1: Sultan sadece yalancı tanıklıktan yargılanacak. Hasan Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Sultan yani izleyicilerimize söz hani şunu deyip bence Sultan da aslında bu konunun içindeydi ya da değildi. Siz yani ne
2: Yani
1: düşünüyorsunuz?
2: ben Sultan açısından iddianamenin yanlış düzenlendiğini düşünüyorum.
1: Sultan
2: Kesinlikle.
1: açısından
2: Evet, Sultan
1: yanlış
2: açısından.
1: buluyorsunuz.
2: Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu tarz olaylarda Sultan'ın da bir yargılama görmesi gerekirdi. Yani bir mahkeme heyetinin karşısında gerekirse suçsuzluğunun ispatı gerekirdi. Çünkü Sultan olayın ilk anından itibaren tepkisi Tuğyan'la aynı olan birinden bahsediyoruz. İfadeler dahil. Daha önce ilk başta demiştik ya, biz yayında da göstermiştik o kaydı. Polisle yapmış olduğu mülakatta olayın hemen 15-20 dakika sonrasında ayağa kaydı düştü diyen bir sultandan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben hukukçu olarak bu iddianamenin sultan açısından eksik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki suçluluğu noktasında kesin bir hüküm kuruluncaya kadar kimseye bir suçlu diyemeyiz bu konuda. Ama sultanla alakalı olarak takipsizlik kararı verilmesini ben eleştiriyorum.
1: Yani siz yalancı tanıklıktan değil de
2: Ben direkt
1: sultan cinayete iştirakten mi
2: iştirakten iddianame tanzim edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bir hukukçu hassasiyetiyle yaklaşıyorum ben olaya.
1: yargılanmalıydı?
2: Yani tabii ki eğer ki burada takipsizlik kararı verildiyse, ki verildi Gültut'un öldürülmesiyle alakalı. Ama sultanla ilgili yalancı tanıklıktan ziyade suçluyu bildirmeme, suçu gizleme gibisinden bir sürü suç daha oluşmuş. Sadece yalan tanıklıktan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sultanla alakalı da bir iddianamenin bence tanzim edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Ferdi Bey, siz konuştunuz mu sultanla iddianame çıktıktan sonra?
0: Sultanla konuştum ben. Sonra şunları sordum. Dedim ki sultan, hani sen serbest bırakıldın. Yani ev hapsi verdiler. Onu da ev hapsinde avukat Erol Bey buraya katıldığında biz ev hapsini istedik. Sultan insanlar zarar vermesin diye istedik diye söylemişti. Ne yaptın, ne ettin de seni serbest bıraktılar dedim. Bir şey söylemedi. Ya dedim, bir şey verdin ki seni serbest bıraktı devlet. Yoksa bırakmaz. Kamera kaydı verdim abi dedi. Artık nasıl bir kamera kaydı bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, Hasan abinin sözünü böldüm. Tuğyan Hanım'ın iddianamede bir mesajı var. Bıktım bu annemden diyor. Kervan Bey'e atıyor. Bıktım bu annemden diye 2025 Şubat ayında bıktım annemden diye mesaj atıyor. Yine Mart ayında gebersin annem diye mesaj atıyor. Ve Mayıs ayında annem öldü, vallahi öldü diye mesaj atıyor. Yine Haziran ayında annem birazdan kendini camdan aşağı atıyor diye 2025'te mesaj atıyor. Yani annesini camdan aşağı atacağına aslında 2025'te karar vermiş kadın. Bakın, 2025 7. ayın 5'i, annem birazdan kendini atıyor diye mesaj atmış. Yani camdan aşağıya, zaten bu arada hiç kimsenin bilmediği ve kayıtlara geçmeyen bir husus var.
1: Şimdi ona geleceğim ama şunu düzeltmek istiyorum Hasan hocama sorarak. Sultanın ev hapsi, şimdi Erol Bey sultanın avukatı diyor ya biz kendimizi korumak için bu ev hapsini yaptık. Öyle mi? Bir onu teyit edelim ki izleyicilerimiz sorar
2: Yani
1: çünkü.
2: yok. Şimdi bakın, ev hapsi dediğimiz şey bir adli kontrol mekanizmasıdır. Tutukluluk da eş değer bir şeydir. Yani kendisi istedi diye birine tutuklayabilir misiniz? Bakın, konutu terk etmeme adli kontrol.

0: Yani konutunu terk edememez, bir hürriyetini kısıtlıyorsunuz insanların. Dolayısıyla bu taleple bağlı değil. Savcılık orada bu suçun iştirak halinde işlendiğine ilişkin bir takım donelerden, kuvvetli şüphelerden dolayı sultanı tutuklamadı. Sultan hakkında tutuklamaya eş değer konutu terk etmeme adli kontrol mekanizmasına yön verdi. Bakın sultan, daha doğrusu iddianameyi okuduğumuzda sultan bir ses kaydı sunuyor. Hı hı. Ses kaydı kendi avukatı Burçi Hanım'la olan ses kaydı. Orada diyor ki ben söyleyeceğim, attığını ben yakamam kendimi gibisinden bir sürü şey söylüyor. Yani diyor ki Tuyan işledi bu cinayeti, ben artık susmak istemiyorum. Bakın bu bir delil değildir. Bu bir delil değil.
1: Ama buna bakarak bırakılmadı
0: evet, buna
1: mı
0: bakar.
1: Sultan?
0: Bu suçun işlenip işlenmediğine ilişkin bir delil değildir. Olaydan sonra 2 ay sonra 3 ay sonra avukatınızla görüşme yapıyorsunuz. Onu da kayda alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ben bıktım söyleyeceğim artık vesaire. Bakın bu ceza hukuku açısından suçun işlenip işlenmediği noktasında bir delil olarak kabul edilemez. Ama savcılık bunu delil olarak kabul etmiş. Bir dakika, o Gül Tuyan'la senin arandaki bir Tuyan'ın itirafı ve senin suçu işlemediğine ilişkin bir ses kaydı değil ki. Seninle avukatın arasındaki her şey olabilir. Planlı da olabilir. Doğru mu? Plansız da olabilir. Dolayısıyla bu delil sultanın suçun içinde olmadığına ilişkin bir delil sayılamaz. Biz şu açıdan...
1: Yani o zaman şunu anlıyorum ben Hasan Hocam. İlerleyen dönemlerde mahkeme süreçlerinde bu bir delil sayılmadığı için sultan tekrardan bakın, cinayete iştirakten yargılanabilir mi?
0: Bakın yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim hukukçu hassasiyetiyle verdiğim bir tepki. Sultan o küçücük odanın içerisinde o üç kişiden bir tanesi. Bakın iştirak iradesinde, yani bir suça iştirak etmeniz için bir eylemde bulunmanıza gerek yok. Eylemsizlik de bir iştiraktır.
1: Bakın, Öyle mi?
0: Tabii eylemsizlik de 3 kişinin 2 metrekarelik bir alanda bir suçu işlediğine veyahut da işleyeceğine bilen birisinin müdahalesizliği de bir iştiraktır. Suçun içerisine onu sokar.
1: Şimdi
0: dolayısıyla ben sultanla
1: şey
0: alakalı savcılık takipsizlik kararının hatalı olduğunu, sultanın bir yargılama geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz. Şimdi şuna gelelim. Kervan'la ilgili biliyorsunuz Kervan ilk bizim programımıza katıldığı zaman sıklıkla Tuğyan onu engellemeye çalıştı. Ve engellemek için işte katılma, bak başımı belaya sokacağım, senin yüzünden içeri gireceğim diye sürekli Kervan'ı engellemeye çalıştı. İddianameye de geçti aslında. Biliyorsunuz Kervan'ın asla programlara katılmamasını, onunla ilgili bazı şeyleri anlatmamasını istiyordu. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Bir onu izleyelim, sonra devam edelim.
2: Güllü'nün ölümü sonrası kızı suçlanmış.
3: Neden yurt dışına kaçıyordunuz?
4: Annenizi siz mi öldürdünüz?
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
6: Hayır.
5: Üzerinizde bütün şüpheler.
7: Ben anne katili değilim.
8: Değilim.
2: Herkes olası cinayet sebebini konuşurken gözler Tuya'nın eski nişanlısı Kervan'a dönmüştü.
7: Annesiyle Kervan arasında kaldı ve bir seçim yaptı.
9: Ne derim, seni vurmazsam ecdadım.
10: Kadına numaranı verirsin ha?
2: Canlı yayına bağlanan Kervan başlarda Tuğyan'ı savundu. Tuğyan'ın Güllü'yü çok sevdiğini ve kimseyi incitemeyeceğini söyledi.
11: Ben anneme hiç elimi kaldırmadım mesela.
12: Ben annemi çok seviyorum.
2: Kervan kısa süre sonra fikir değiştirdi. Tuğyan'la ilgili olay yaratacak detayları ilk kez programımızda açıkladı.
13: Beni ormana götürdü, bıçak getirmişti. Annem kemikleri kırsın, evde otursun, elimde olsun.
2: İddianamenin açıklanmasıyla Kervan ve Tuğyan'ın mesajlarında görünenden fazlasının olduğu ortaya çıktı.
1: Her şey adım adım ilerliyor. Tüm mesajları Tuğyan Hanım'ın. Bakın mesajda ne yazıyor Tuğyan? Bizle konuşurken yazdığı mesaj. Yeter. Tutuklanacağız. Yapma lan. Sus artık. Sus sus. Bakın saat yayın saatimiz, görüyorsunuz. Sus sus sus. Yeter artık.
2: Peki anne kız arasındaki gerginliği gözler önüne seren mesajlarda Tuğyan Güllü hakkında Kervan'a ne demişti?
1: Sen bilirsin, beni asla göremezsin diyorsunuz siz. Aslında Tuğyan'a asla diyorsunuz. O da annene git diyorsunuz.

0: siz. O da diyor ki gebersin. Siz diyorsunuz ki annen sonuçta. O da diyor ki gebersin gebersin, benim evim sensin.
1: Güllü dosyasında cevap bekleyen bir soruda Kervan ve Tuğya'nın olay gecesine ait mesajları oldu. Tuğya'nın attığı tek görünümlü mesajda ne olduğu ve neden saatler sonra annesinin düşeceği pencerenin fotoğrafını Kervan'a gönderdiği soruları hala yanıtlanmadı.
2: Ben ne dedi fotoğrafını at?
0: Evet.
2: Ben ne attım orada?
0: Hı hı.
2: Tek kullanımlı attım. Dedi yok, öyle at. O, bu yılan atmış bana.
0: Evet.
2: Ben ne attım? Ben de sonra fark ettim cam açıktır diye.
0: Ve sadece cam gözüküyor.
2: Evet, sonra bana dedi, ne dedi? Sen de öyle bana fotoğraf at. Ben de öyle at.
0: Şimdi bu size ne düşündürüyor? Şimdi burada tabii ki iddianameye geçen aslında engellenmeye çalışılmış Kervan, Tuğyan tarafından. Programa katılma, sakın bir şeyler anlatma diyerekten. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum. Annesine ölmesini zaten her fırsatta söylüyor.
0: Kervan'a da söylüyor.
3: 2025 yılında mesaj atıyor. Annem birazdan kendini camdan aşağı atıyor diye. Ve Raşit Bey'in iddianamede ifadesini. Biliyor musunuz bilmiyorum. Raşit Bey ifadesinde şunu söylüyor. Tuğya'nın yasaklı madde kullandığını, yaklaşık 3-4 yıl önce de Tuğya'nın evine geldiğini, annesini öldürmek istediğini söylediğini de Raşit Bey özellikle söylüyor. Ablasının, Güllü Hanım'ın da alkole çok dayanıklı olduğunu ve yüksek yerlere asla yaklaşmayacağını ve Tuğya'nın her fırsatta annesini öldürmek istediğini de iddianamede dayısı Raşit Bey de söylüyor.
0: Kervan'a yani, da bunu sıklıkla söylüyor. Annem ölsün, gebersin. Ondan sonra hatta böyle kafasında sanki gerçekten olmuş gibi camdan düştü, camdan şimdi atladı. Yok karga geldi, bir de karga durumları var. Evet. Bir karga
3: karga var.
0: Karga geldiği zaman aslında karganın bir uğursuzluk demek olduğu. O eve geldiği için hani evden bir cenaze çıkacak. Evde bir uğursuzluk var diyerekten. Tabii, tabii. Bu süreci de anlatıyor aslında.
4: Evet evet, yani şöyle, Kervan aslında bir hazine. Bu dosya için Kervan'ın elindeki mesajlar o kadar değerliydi ki savcılık Kervan'ı şüpheli sıfatıyla o telefonuna el koydu, yani o telefonu inceledi. Çünkü Kervan bize ne kadar veriyorsa biz o kadar biliyorduk. Farkındaysanız Kervan hep ikili oynadı. En başta Tuğya'nın tarafındaydı. Sonra ip kendisine dönecek diye düşününce
0: altınla ilgili süreçler
4: evet, çıkınca onda altınla ilgili. Ondan sonra da tamamen tersine döndü ve elinde birçok mesajlar vardı. İşte sus konuşma derken Kervan'ın elindeki o mesajların teyit eden başka karakterler de vardı. İşte bizim programımızda bulduğumuz tanıklarımız vardı. Dolayısıyla Tuğya şundan korktu.
0: Evet.
4: Dedi ki ya başkaları bunu söylüyor. Bir de Kervan'ın telefonda annem ölsün gebersin öldüreceğim vesaire tarzında mesajlar çıkarsa ben bu işten kurtulamam.
0: Kurtulamam
4: susturmak diyordu. İstemesinin nedeni o delillerin ortaya çıkmamasını sağlamak aslında.
0: Şimdi size açıkça soruyorum. İzleyicilerime de sormak istiyorum. Tuğya, bizim yani hiç görmediğimiz bir şey değil mi? Bir evladın, bir kız evladın, erkek de olsa her neyse de annesini öldürebilmesini düşünebilmek bile. Size ben kendi kişisel fikrimi her zaman söylüyorum. Sizce bu kız Tuğya neden annesini öldürdü? Ya da öldürsün diyeyim ki mahkeme sonucunda öldürme olayı.
4: Evet.
0: Söylesen ve
3: yine
0: neden öldürdü
4: neden
0: annesini?
4: Onu
3: neden öldürdü? Ben biliyorum ama burada söylemeyeceğim.
0: Çünkü biliyorsun kesin.
3: Evet, ben biliyorum. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle söyleyeyim. Ben hep söylüyordum her yayında, iyi çocuklar yetiştirin diyordum. Geçmişte Tuğya'nın yaşadığı psikolojik travmalar. Ben hep bunları anlattım. Hı hı. Size tekrar anlatayım. Tuğya 12 yaşındayken Facebook'una yaptığı bir paylaşıma 35 yaşında bir adam yenge diye cevap vermiş. 12 yaşındaki bir kıza niye yenge derler? Demek ki sevgilisi 30-40 yaşında bir adam.
0: 12 yaşındayken evet, sevgilisi vardı evet, Tuğya'nın.
3: 30-35 yaşında bir adam ona yenge diyor. Mesajını gördüm. Hatta buraya da getirmiştim. Yayınladık mı hatırlamıyorum. Hı-hı. Bu kız çocukluğundan beri yasaklı madde kullanıyor. Gece kulüplerinde, pavyonlarda çalışmış. Hı-hı. Kötü bir hayat yaşamış.
0: Evet. Bu arada ama şunu hatırlatalım. Yasaklı madde testi temiz çıktı.
3: Aylar sonra yapıldı o. Zaten ben bunun diyorsun da konuşmasını yapmıştım. Kaçarken Balıkesir'de teknelerle konuştular. Balıkesir'de hı-hı tekneciler beni aradı. Ben yayınlarda söyledim, kaçamadılar. Tırın içerisinde Fransa'ya,
0: Dubai'ye. Sen şeyi devam, çocukluğunu 12 yaşa.
3: Çocukluğundan beri yasaklı madde kullanıyor. Hı-hı. Madde alabilmek için madde satıyor. Geçmiş tarihte rahmetli Güllü abladan dayak çok yiyor. Bir evlilik yapıyor.
0: Güllü Hanım çok mu dövüyormuş Tuğya'nın?
3: Çok dövüyormuş bunları. Şimdi bu bölümünü anlatayım. Çok dayak var. Yasaklı madde var.

0: kötü bir hayat var. Pavyonlarda çalışan bir kız var. Annen Güllü ama Güllü bir dönem hiç para kazanamıyor. Hatta bir küçük kafe işletiyorlar. Kafede yemek yapıyor Güllü abla, insanlara satıyor ki ekmek parası kazanalım. Bunun üzerine bu kadın dediğim gibi pavyonlarda çalışıyor, madde satıyor. Sonra mutlu olmak için bir evlilik yapıyor. Yaptığı evlilikte de yine mutlu olamıyor. Çocuğuyla yine geri geliyor. O dönem yine madde satmaya başlıyor. Sonra biriyle sevgili oluyor. O madde satıyor. O yine cezaevine giriyor. Bunların da bütün daha detaylarını anlatmıyorum. Çirkinleşmek istemiyorum. Bunun da tüm sorumlusu olarak Güllü'yü
1: Görüyor.
0: tutuyor. Ve diyor ki ben eğer ki bu duruma geldiysem tek sorumlusu annemdir. Ben annemi öldüreceğim. Benim bu duruma gelmemin tek sebebi odur. Ve hatta iddianamede bir mesaj var. Mesajda diyor ki Allah soracak bize. Hakkını annene helal ediyor musun? Ben de helal etmiyorum diyeceğim. Ve öldüğünde söylüyor buna.
1: Bir dakika. Kervan'la mesajlaşmasında değil mi bu?
0: Evet. Diyor ki
1: Annesinin öldüğünde ona hakkını helal
0: etmeyeceğimi
1: etmeyeceğini söylüyor.
0: söyleyeceğim. Benim hayatımı zindana çevirdi bu zamana kadar. Bütün hatalarımı hepsini onun yüzünden yaptım diyor. İddianamede de var.
1: Peki şuna geleceğim. Bu yaşa kadar, şu an Tuğyan kaç yaşında?
0: Herhalde 27-28 bilmiyorum da.
2: Bakalım.
1: 28 yaşına kadar bir
2: Bakalım.
1: kız bunları düşünce olarak kafasında tuttu
2: Hı.
1: ama gerçekleştirmedi sonuçta.
0: Aslında hep gerçekleştirmek için
1: Peki
0: fırsat kolladı.
1: sonra en son sence onu tetikleyen ne oldu? Şimdi bir bazen son damla gelir ya. Hani bir şeyin son damlası. Ben bu tetikleyicinin kervanın bilerek bunu yap dediğini demiyorum. Ben bu tetikleyicinin kervan ve kervanı annesinin istememesi ve eğer anne giderse kervanla evleneceğine olan inancı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Muammer mi? Siz bir kafa salladınız.
2: Son zamanlarda Güllü ablayla
1: Evet, bir dakika.
2: sahne öncesi kuliste mesela telefonla görüşme yapıyordu Tuğyan'la. Saçları yapılırken sürekli Kervan Bey'i bırakmasını istiyordu.
1: Aa, siz buna
2: Ben
1: şahitsiniz.
2: şahitim. Ben buna şahitim.
1: Kervan'la ayrılmasını mı istiyordu?
2: Ayrılmasını istiyordu. Hemşireydi. İlk hemşire okuyordu. Doktor olacaktı. Sana göre yakışacak bir adam değil. Evli barklı bir adam. Hayatını karartma, beni bitirme. O psikolojiyle Güllü ablamız arkada cebelleşirken çocuklarınla ön tarafa çıkıyordu, sahne yapıyordu. Bir de ona sorun bakalım, o sahneyi nasıl yapıyordu?
1: Yani aslında siz telefon konuşmalarında şahit olduğunuz şey sıklıkla kervandan
2: Kervandan
1: ayrılmasını istiyordu.
2: evet, aynen.
1: O zaman kervandan ayrılmasını isteme ve bunun kervana yani Tuğya'nın kervana olan kendine göre aşkı ve takıntısı da bunun son damlası olabilir mi?
0: Bence Tuğyan zaten Kervan'la tanışalı zaten 1-1,5-2 yıl olmuş. Ama Tuğyan yıllardır, 4 yıl önce dayısının evine gittiğinde de annesini öldürmek istediğini söylemiş. Bu çocukluğunda yaşadığı travmalarla alakalı ve sonra geçmişinde yaşadıkları Tuğyan hiçbir zaman düzgün biri olmamış. Antalya'ya gidip köylüyü dolandırmışlar, inek satmışlar. Bu tarz bir hayat olduğu için her yerde. Bakın yine Bircan'a söylediği bir söz var. Abla ölmek istiyorum. Sadece ölmek istiyorum. Ne olur annemden beni kurtarın. Ne olur sana yalvarıyorum. Ölsün, ölmüyor. Ne zaman abla ölecek? Ben ölünce mi ölecek bu kadın? Bir şeyler yap. Senin çevren çok. Bu kadın ölsün. Bu kadın çağrıyı çağırıyor. Diyor ki annemi öldür. Sana para
1: Evet.
0: veririm. Kafede günlerce konuşuyorlar. Bu arada Çağrı Bey de çok masum değil. Aslında orada bir kiralık katil olarak geliyor. Sonra televizyona
1: Sen
0: çıkabilmek, medyaya çıkabilmek için
1: Çağrı'nın
0: yaptı.
1: kiralık katil olarak mı
0: Tabii,
1: geldiğini düşünüyorsun?
0: kiralık katil olarak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Düzgün bir insan.
1: Ama sen ilk kez böyle söylüyorsun.
0: Hayır, ben çünkü bu süreç içerisinde şahitlerin hepsini kullanabilmek için doğruları söylemedim. Yani sen kötüsün demedim.
1: Aa.
0: Tabii ki. Yani sen düzgün bir adamsan. Hayatında tanımadığın bir kadın annesini öldürecek. Sen niye kiralık katil olarak o masada oturdun?
1: Sen kiralık katil olarak oturdu Çağrı diyorsun yani.
0: Tabii ki Çağrı'yı zaten kiralık katil olarak çağırdılar. Osman'a anneni öldür diye teklifte bulundular. Şimdi burada zaten yıllardır planlanmış bir şey var. 2025 Haziran ayında annem kendini bu camdan aşağı atacak, birazdan ölecek. Niye attın? Ve şöyle, hiç kimsenin bilmediği bir şey var. Belki de savcılığın bile bilmediği, onu da açıklayayım size. Tuğyan Hanım daha önceden aynı camdan kendini de aşağı atmaya çalışıyor. Yani Tuğyan o camın sadece alçak cam olduğunu ve o camdan aşağıya birinin atılması gerektiğini biliyordu zaten.
1: Şimdi biz Çağrı Bey'i çok kez buraya çağırdık ve asla bunu kabul etmedi. Kiralık katil ya da bir şey değil. yayınlarda da sorduk. Yani ben böyle

0: bir şey için gelmedi. Ben sohbete gittim dedi.
1: Ne diyecekti? Ben kiralı katil olarak geldim diyebilir mi sizce?
0: Diyemem. Yani bilmiyorum. Hatta bunun için de bize ben açıkça hani böyle iddiaları olduğu için sordum. Hani ben sormakla yükümlüyüm. Tabii. Ama Ferdi Bey diyor ki ben tamamen onun öyle olduğunu. Bana ben soruyorum diye bile kızdı.
2: Yok yok. Ben net söylüyorum. O da oraya kiralık katil olarak gitti. Bu olayın içerisindeki hiç kimse çok masum değil.
3: Evet.
2: Biz herkes öldürüleceğini biliyordu. Herkes kızın annesini öldürmek istediğini biliyordu. Herkes katil bulma çabası içerisindeydi. Herkes bulacağız, yapacağız diyordu. Ama kadın öldükten sonra bir yerlere sıkıştırdım onları. Sıkıştırdıktan sonra hepsi geldi, biz şahidiz dedi. Nereye şahidiz?
0: Sen birebir konuştun Bircan geldiğinde. Bircan mı sana söyledi ben Çağrı'yı kiralı katil olarak çağırdım?
2: Yok, kendileri hepsi bana ulaşmaya başlar zaten. O dönem ya Bircan söyledi ya Çağrı yazdım. Bircan söyledi, özür dilerim.
0: Bircan söyledi.
2: Adana'da bir abi var dedi. Sonra o bana kendi yazdı. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Bircan'ın bile masum olmadığını düşünüyorum. Bircan, sen geldin bana mesajları attın ama yarım saat sonra telefonları açmadın. O mesajları ben almasaydım sen bana telefon açmayacaktın. Tuğyan'a blöf yapıyordun. Tuğyan'a diyecektin ki bak Ferdi Aydın'a ulaştım ben. Bana 2 milyon veriyor musun, vermiyor musun? Hı-hı. Belki de böyle bir şey diyecektin. Tuğyan'ın üstündeki kanlı tişört Bircan'ın evindeydi. Bircan dolaptan açtı, o kanlı tişörtü bana gösterdi. O kanlı tişörtte acaba DNA mı vardı? Soruyorum. Ne yaptın o kanlı tişört? Geldi Tuğyan benim evime zorla aldı.
0: Bircan, sen bilinçli aldığını mı düşünüyorsun
2: evet, Bircan,
0: Bircan'ın?
2: Sen kendini kollarını kesebilecek kadar cesur bir kadınsın. Ben erkeğim yapamam. Kendini kesebilecek, kapını açmasaydın, polis çağırsaydın. Tuğyan'ı aldın evine, tişörtü de verdin. Demek ki sen Tuğyan'a blöf yapıyordun. Belki de Tuğyan'ı koparacaktın. Niye aldın? Kanlı tişörtte ne vardı? O kanlı tişörtü neden sakladınız? Senin annenin öldüğü o kanlı tişörtü neden anneni hastaneye kaldırdıklarında sen önce gidip o kanlı tişörtü çıkarttın? Çünkü o kanlı tişörtte DNA vardı. O kanlı tişörtte DNA vardı.
0: Ne DNA'sı vardı?
2: Çünkü bakın, boğuşmalar olduğu zaman birinin tişörtünü buradan tuttuğunuz zaman burada parmak izleri kalır. Parmak izi kalır, tırnak izi kalır, DNA'sı kalır. Doğru mudur?
1: Doğru.
2: O tişört o gün Güllü Hanım'ın öldükten sonra Tuğyan o tişörtle beraber hastaneden önce gidiyor. Yarım saat yol gidiyorlar. Kervan'ın evinde tişörtünü değişiyor. Ve o kanlı tişörtü de Bircan'ın evine saklatıyor. Hı-hı. Hayırdır diye sorarlar adama. Kimse bizi cahil zannetmesin. O tişörtte DNA vardı. Bircan blöf yapıyordu. Blöfüne karşılık ben mesajları alınca Bircan'a dedim ki konuşuyor musun? Savcılığa ben tek gidiyorum. O günden sonra hepsi sırayla geldi. Hiç kimse bana ben iyi insanımı oynamasın. Hiç kimse çok iyi insan değil.
0: Peki o zaman ben şöyle anlıyorum Ferdi. Şöyle oldu. O bir para istedi. Para talebinde bulundu. Karşı tarafına net bir cevap vermeyince Tuğya sana aslında blöf olarak yazdı.
2: Ya para istedi ya başka bir menfaatiyle istedi. Ben onu patlatınca geri çekilemedi.
1: Ekran resmini de paylaşacaktı
2: evet.
1: Belki.
2: Evet. Ben ona soruyorum. Evin gardırobunda bir kanlı tişörtün annesini... Bakın şimdi. Dünyada tek şaşmayan şey matematiktir. Herkes söylediğinde zaten cevabı bulacak. Bir, annesini öldürmek istediğini biliyorsun mu kızın? İki, annesini öldürmek için senden kiralık katil istiyor. Katil bulmaya kadar varıyorsun. İki,
0: katil bulmaya kadar varma Çağrı'dan bahsediyorsun.
2: Evet, Çağrı'yı buluyorsun, başkalarına bakıyorsun. Merak etme, ölecek diyorsun. Ölmeyecek, sakat kalacak, merak etme diyorsun. Bu kadar da cesursun. Burası sanki Muz Cumhuriyeti. İki, sana kanlı tişörtü verdiklerinde niye sakladın o zaman? Sen cahil bir kadın değilsin. Maşallah bülbül gibi konuşuyorsun. O tişörtte DNA olduğunu bilmiyor muydun? Hepiniz bilmiyor musunuz? Boğuşmalarda neden katil kalmaz? Adamın ya tişörtünde ya teninde yırtık vardır. Belki de Güllü düşerken tişörtlerine tutundu.
1: Tutunmaya da, çalıştı.
2: Tabii olabilir. O DNA vardı.
0: Olabilir mi? Olabilir.
2: Tişört kayıp. Bakın, nerede o tişört?
1: Doğru söylüyor. Yani şöyle doğru söylüyor. Olabilir ihtimali. Çünkü Sultan'ın beyanını doğru kabul edersek... Sırtı pencereye dönük bir şekilde baldırlarında da iz kalacak şekilde düştü. Yani yüzü Tuğyan'a
0: Sultanın
1: bakıyor.
0: Sultanın ifadesinde yüzü pencereye dönük kalçasının ya altından ittiriyor.
1: Bir şekilde o el o tişörte gittiyse orada çekiştirme izi var ise o zaman ben düştüğünü görmedim savunması çöpe gidiyordu Tuğyan'ın. O tişörtü eğer ki tutunmaya çalıştı ne bileyim belki tırnağı kırıldı bir şey oldu yırtıldı. Evet. Demek ki hiç ben görmedim düştüğünü şeklindeki savunma çöpe gidecekti. Onun için de o tişörtün de yok edilmesi gerekebilirdi. O açıdan doğru söylüyor peki, olabilir.
0: O zaman bu arada Ferdi bir şey senin iddiana göre Bircan bu işin zaten cinayet biliyordu. Olduğunu biliyordu.
2: Ya benim bir arkadaşım gelip bana birini öldüreceğim dese anında gider savcılığa söylerim. Sen aylardır günlerdir biliyorsun planlar yapılıyor hiç ses çıkartmıyorsun. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Hani...

0: diyorlar ya, sultanın verdiği ifadeyle adli tıp raporu uyuşmuyor. Aslında tam tersi uyuşuyor. Bakın sultan diyor ki bacağından tuttu attı. Raporda diyor ki sırt üstü düştü. Biri seni arkadan kaldırmaya çalıştığında bacaklarından ne yaparsın? Geri döner bakarsın beni kim atıyor? Birisi seni arkadan şaka yaptığında ne yapıyorsun? Önce dönüp arkana bakıyorsun, arkasına
1: yani
0: bakıyorsun.
1: Yani döndün mü diyorsun
0: O arada
1: sen?
0: Da düşerken tişörtü tuttu, o tişört yırtıldı, DNA vardı. Avukat onlara bir yine söylüyorum. Düzgün bütün avukatları tenzip ediyorum. Onlara biri hukuk bilen biri dediğimde ben cahilim dediğimde bunu demek istemiştim zaten. Avukat Burçe'yi görüyorsunuz iddianamede adı geçiyor. Durdurmaya çalışıyor. Onlara hukuk bilen birisi akıl verdi. O tişörtü hemen kaybedin dedi. Tişörtü gönderdiler Bircan'ın evine. Ben tişörtü buldum deyince de tişört imha edildi. Bu kadar
1: basit. Bircan ve Çağrı'nın tabii ki cevap hakları vardır. Sadece bir yerde sözün yarım kaldı. Onu anlayamadım. Bircan diyorsun. Ankara'da bir Adana'da bir abimiz var. Onu çağırdın mı dedi Ferdi.
0: Adana'da.
1: Adana'da bir abimi evet. Çağırdım dediği Çağrı mı?
0: Evet Çağrı.
1: Yani gelsin kiralık katil olarak mı çağırmış?
0: Tabii ki masada oturup pazarlık yapıyorlar. Çağrı gelsin burada konuşsun. Sen niye o masada oturdun? Günlerce. Çağrı sen niye evinde günlerce Tuğyan'ı sakladın? Seninle beraber Tuğyan durmadan takılıyor diye kervan Tuğyan'la kaç kere kavga etti? Bunu bilmiyorlar mı?
1: Yani
0: senin
1: Çağrı
0: yasaklı madde işte.
1: Kendisinin dediği gibi abilik yapmaya ya da onu cinayetten vazgeçirmeye değil, Bircan'ın onu kiralık katil olarak çağırmasıyla geldi
0: evet,
1: diye iddia ediyorsun.
0: Evet kendi söyledi zaten iddianamede
1: de var. Kendi söyledi derken?
0: İddianamede de var. Bana kiralık katil cinayeti teklif etti diye.
2: Bircan'ın beyanları, ha, yazışmaları
1: teklif
2: var.
1: Teklif etti olarak diyor mu? Ben o işi
2: ya
1: yapmıyorum
2: şöyle,
1: diyor.
2: Yani Tuğyan'a Yalova'da Çınarcık'ta abi yok mu? Ta Çağrı'yı buldular.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Yani Tuğyan'a akıl verip de yapma kızım, etme kızım bak anneni öldürme diyecek aklı selim hiç kimse yok mu ki Bircan Çağrı'yı çağırdı? Yani onun için Çağrı'nın çağrılması şüpheli diyor.
0: Çağrı Kutlu'nun 10. ayın 27'sinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın alınan beyanında şüpheli Tuğyan'ın kendisiyle telefon görüşmeleri ve yüz yüze görüşmeleri sırasında birden çok kez maktulü öldürmek istediğine dair beyanlarda bulunduğunu ifade etmiştir. Maktulün intihar etmesinin de mümkün olmadığını söylemiştir. Sen hayatın boyunca tanımadığın Tuğyan'la niye telefonla konuştun? Niye kalktın Adana'dan Yalova'ya gittin? Ben
1: abilik yapmaya mı geldin?
2: Veya şunu da ekle Ferdi. Hiç tanımadığın birisi sana neden annesini öldürmekten bahsetsin? Ne bu kadar samimiyetin yok. Daha yeni tanıştırmış abi olarak gel annemi öldüreceğim sen, annemi öldüreceğim diye ikide bir sana niye
1: bunu dediğinizde bunu benim de aklıma şu soru geliyor o zaman. Ben de bunu izleyicilerimize sormak istiyorum. Şimdi sultan masum olarak yani bu cinayette iştirakta şey yok. Ama biz burada şuna da inanmamız gerekiyor sultanla ilgili durumda. Tuğyan hiçbir zaman ona annesini öldürmekten bahsetmediğine de inanmamız gerekiyor. Şimdi bu kadar etrafındaki herkese annesini öldürmekten bahseden Tuğyan, bu kadar yakın arkadaşı ve onun yanında öldürmeyi planladığı annesini hiç öldürmekten sultana bahsetmediğine inanıyor muyuz? Yani inanacağız mı buna? Mesela ben buna inanamıyorum.
2: Ben
1: yani
2: de inanmıyorum.
1: Bir kişilik yapısı.
2: Ben de inanmıyorum.
1: Neyde vardı?
3: Kazda olayında da yanındaydı. Bir sürü yerde sultan vardı. Ben sultanın masum olduğuna inanmıyorum.
1: Sence sultan işin içinde mi? Yani evet. Ne olarak işin içinde?
3: Bence daha önce avukatla görüşüyor. Bu ölümü planlıyor. Sultan orada. Kaza araba mesela hani çarpmak istedi. Oradaydı. Her yerde sultan vardı. Ben sultanın masum olduğuna inanmıyorum.
1: Ve en azından sultanın evet. Aslında Tuğyan'ın annesini aynen. Öldürmek istediğiyle ilgili düşüncelerinden haberdar olduğunu düşünüyorum.
2: Kesinlikle haberdar. Yani Sağır Sultan'ın, bakın Sağır Sultan derler. Sultan oradan. Sağır Sultan'ın duyduğunu sultan mı duymayacak? Sultan mı duymamış o? Yani herkesin duyduğu ayyuka çıkmış bir olay var ama en yakınındaki sultanın bundan haberi yok. Buna hayatın olağan akışına aykırılık diyoruz
1: şimdi
2: işte.
1: Şimdi buna haber olmadan bir de Malkata'yı sultan açıyor. Bir Malkata ile ilgili BTR'mizi hazırlasın arkadaşlarımız. Şimdi Malkata detayı da iddianamede geçen bir detay. Çünkü Malkata aslında Güllü Hanım için çok önemli bir şarkı. Neden önemli Muammer Bey?
4: Neden önemli? Güllü ablamızın geçen ilk dönemde zaten size bahsetmiştim programınızda. Güllü ablamızın hep final şarkısıdır Malkata. son şarkısıdır. Orada zaten

0: WhatsApp'tan da attım Güllü ablamın repertuarını komple size. Hı hı. En altında hep Malkata İsmail. Malkata İsmail çaldığı zaman ablamızın beli de kırık, video da attım orada size, evet. Zaten. Nasıl oynadığını da orada görüyorsunuz. Olduğu yerde oynar. Ferdi Bey'in söylediği gibi beli
1: o
0: kırıktır.
1: O görüntü hazır mı arkadaşlar? Duyuyor musunuz beni?
0: Bir oyununu bir görsünler yani. Seyircilerimiz bir görsün. Hı hı. Çünkü orada çok büyük iddialar var. Özellikle Çiğdem Hanım'ın iddiası var. O gün telefonla görüştüğümüzde.
1: Çağrı Bey de birazdan yayınımıza bağlanacakmış. Cevap vermek istiyormuş ama önce bu Malkata detayını bir hatırlayalım.
2: Güllü davasında çok konuşulan konulardan biri de programımızda ortaya çıkan Malkata şarkısıydı.

0: gönüllü uyumaya hazırlandığı sırada Tuğya'nın annesinin en sevdiği şarkıyı açmasına Esra Ezmeci defalarca değinmişti.
1: Oradaki şarkı çalmıyor kadın tuvalete girene, banyoya girene kadar. O şarkı ortada yok.
0: Salondaki müziği kapatan Tuğya'nın Sultan'a telefonundan Malkata'yı açtırıp güllüyü odaya çekmesi akıllara bu ölüm planlı bir cinayet mi sorusunu getirdi.
1: Malkata yazıyoruz. Aynı anda izleyiciler de yazsın lütfen. Şimdi bir bu, iki in aşağı, çok bu. Şimdi Güllü Hanım'ın şarkısını söyleyeceğim. Güllü Hanım'ın Malkata'sı bu Malkata.
0: Peki Tuğya'nın 00:56'da annesine attığı mesaj ve hemen ardından çalınan Malkata şarkısı iddianamede nasıl yer aldı?
1: Şimdi aslında Malkata şarkısı iddianamede bir tasarlayarak cinayetin temsilcisi de oldu. Çünkü Malkata'yı, yani Malkata'ya dayanamayan bir kadından bahsediyoruz. Neden dayanamıyor? Onun için uğurlu bir kapanış şarkısı. Bakın şöyle de bir simgesi var Malkata'nın. Bu arada bugün konuştuğumuz birçok şey, neden Malkata'yı konuşuyoruz ve diğerlerini, çıkan iddianamede yer alan şeyler. Malkata aslında hazırlayan, onu odaya çeken şey. Belki kızlar orada başka şarkı açıp oynasaydı Güllü Hanım hiçbir zaman o odaya girmeyecekti. Yatacaktı kadın. Aynen. Ama Malkata'yı duyunca "Aa, bunlar niye Malkata açtı?" diyerekten de şaşıraraktan odaya gidiyor. Yani biz niye bu kadın çıkıyor orada banyodan şaşırıyor dediğimiz şey belki de Malkata müziği. Muammer Bey, Malkata'nın bir önemi nedir aslında
2: ablam,
1: Güllü Hanım?
2: Ablam şarkıyı birdenbire hani yani 20-25 yıldan beri sahne yapıyoruz. Abla son böyle bir yıl, bir buçuk yıldan beri bu Malkata İsmail şarkısına kafayı taktı. Ben dedim canlı mı çalalım? Hayır, canlı istemiyorum dedi. Malkata 2017 İsmail dedi çalsın. Zamanı geldiği zaman dedi ben bunlardan dedi Türkçe olarak dedi müzik yapacağım. Hı hı. Türkçesini ben dedi okuyacağım bunu. Bu şarkıyı dedi çok seviyorum dedi. Benim dedi her final şarkım dedi bu olsun. Bana dedi başka hiçbir şarkı dedi çalmayın. Hı hı. Zaten dedi ben onu duyduğum zaman dedi sahneyi terk edeceğim.
1: Buna ne zaman bay Malkata'yı final şarkısı ne zamandır yapıyordu?
2: Yani yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl oldu. Rahat.
1: Bir buçuk yıldır bunu o zaman kızı biliyor muydu?
2: Bak şimdi kızı fazla programlara katılmıyordu. Açık ve net. Kızı sadece para isterdi abladan. Ablanın saçları yapılırken para gönder vesaire gönder, onu gönder, bunu gönder. Bu Malkata şarkısını özellikle yani Çiğdem Hanım devamlı bizde olduğu için Çiğdem Hanım'ın beyninde artık tasarlanmış bu Malkata şarkısı. O günkü hazırlanan repertuar da orada Çek Tulumba'yı çalıyor. Zaten evet. Herkes görüyor. Lavodan çıktıktan sonra hemen bir iki saniye sonra Malkata'ya basılıyor. Hı hı. Bu repertuar hazırlandığında ben burada Çiğdem Hanım'ın da parmağının olduğunu hissediyorum.
1: Yani bilinçli. Siz Tuğyan'la Çiğdem Hanım bir iştirak yaptı böyle istişare ettiler.
2: İstişare
1: ettiler ve dediler ki
2: bu plan hani böyle
1: bu şarkıya çekilir Güllü.

0: Ben, bunu söyleyeni Çiğdem Hanım mı olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ben öyle düşünüyorum.
2: Bu arada Erol Bey mesaj atmış.
0: Evet.
2: Bircan'ın Bircan tişörtü Tuğyan Bircan'dan almış. Aldıktan sonra götürmüşler. Sultan'ın dolabının üstüne saklamışlar.
0: Saklamışlar.
2: Tabii. Sultan da onu alıp emniyete teslim etmiş. Aha. Ama DNA yapılmış mı bilmiyoruz. Bu bir. Güllü'yü aşağı attıklarında Güllü abla camdan aşağıya Çiğdem'in camına bakmaya gitmiş. Işık yanıyor diye. Kim var acaba evde diye

0: giderken aşağı doğru eğilirken bir anda tutup tuğyan çekmiş.
1: Aşağıya kalçasının altından tutarak attı
0: aşağıya,
1: diye.
0: Aşağıya bir anda
1: ama
0: aşağı.
1: Ama Muammer Bey'in söylediği şey çok enteresan. Diyor ki yani bu şarkıyı çok sevdiği ve Güllü Hanım'ı içeri çekerken Çiğdem Hanım'la bir yani birlikte karar vermişlerdi. Çiğdem Hanım biliyordu bu şarkıyı çok
0: ben
1: sevdiğini
0: ben
1: diyor.
0: Ben de bu olayı iddia ediyorum. Benim iddiam bu. Çiğdem'in de bildiğini düşünüyorum. Çünkü Çiğdem'in son dönem Güllü ile arası bozuktu. Güllü ile evlenmek istiyordu. Güllü ile evlenip...
1: Güllü İlker Bey ile evlenmek istiyordu. İlker Bey de programımıza gelip bunu söylemişti zaten.
0: Torunuyla beraber yaşamak istiyordu. Çiğdem'in kazandığı... Çiğdem daha önceden sucu olarak çalışıyormuş. Su işinde. Sonra bir anda Türkiye'de arabeskin kraliçesi olan bir kadınlasın. Araçlarla geziyorsun, para geliyor, menajersin, insanlar sana saygı duyuyor vesaire. Bir anda Güllü'yü kaybediyorsun. Kaybettikten sonra bunu yapmış olabilir. Zaten Tuğyan'la da Çiğdem'in tanıyanlar bilir. Arası çok iyi. Böyleler. Hı hı. Ben de bu işi Çiğdem'in de bildiğini düşünüyorum.
1: Öncesinde biliyordu.
0: Ya bütün Çınarcığın bildiğini Çiğdem'in bilmeme ihtimali yok. Kervan'ın bilmeme ihtimali yok. Biliyorlardı.
1: Kervan da biliyordu.
0: Abi herkes biliyordu. Yani bugün o gün yapacağını belki bilmeyebilirler. Bak o gün yapacağını bilmeyebilirler. Ama 1,5 yıldır kadın ben Çınarcığa gittim. Çınarcığa gittiğimde yaklaşık 50 tane 100 tane insanla konuştum. Yaşlı 80 yaşındaki adam koltuğumun altına girdi kimse görmesin diye. Oğlum dedi bu annesini 2 yıldır öldürecekti. Bunu bütün Çınarcık biliyordu da. Etrafındaki Esra. En yakınlarım bilmiyordu.
2: Çiğdem onu söylüyor.
3: Esra Hanım orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Üçüncü şahıs evde biliyorum. Farkındaysanız duvarda bir gölge var. Hani Güllü Hanım içeri
1: nerede
3: girerken.
1: Nerede gölge var?
3: Bir daha o şeyi alabilir miyiz? Güllü Hanım düşmeden önce banyodan çıkıyor ya. Oraya dikkat ederseniz hani kapı kollarında normalde araştırma yapıldı ya.
1: Evet
3: aşağı
1: çalışmalar
3: bakıyorlar.
1: Yapıldı evet. Kapı kolları ile ilgili.
3: Ben oraya çok dikkat ettim. Kapının yanında Güllü Hanım odaya geçerken gölgesi yansıyor oraya. Attıktan sonra kızlar çıkıyor ya. Otomat kapandığı zaman birinin gölgesi daha orada görünüyor. Net bakarsanız görürsünüz.
1: İçeride mi gölge evet. olduğunuzu? Yani sen içeride evet. bir kişinin daha mı olduğunu
3: ben
1: düşün?
3: Ben çok izledim. Şu kapının yanında dışarıya çıkarken orada bir gölge var.
1: Onu net bir hazırlasın arkadaşlar. Onu bir hazırlayalım.
3: Baksanız bana ne hak vereceksiniz?
1: Muammer Bey şunu soracağım. Orada kaldık. Çiğdem'le Güllü Hanım'ın ilişkisi nasıldı? Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Sonuçta müzik hani birlikte yapıyorlar, menajerliğini yapıyor. Son zamanlarda bozulmuş muydu ilişkileri?
2: Yaklaşık 1,5 yıllık bir birlikteliği var. Sahne hayatında, menajerliği var. Öyle hatırlıyorum evet. artık. Ondan öncesi Adem bir Bediş denen bir kardeşimiz vardı. O da belli bir yanlışlar mı yapmış ablaya ne yapmış bilmiyorum. Abla işten çıkartmış onu vesaire. En son cenazesinde zaten görüştük Bediş'le de. Yani abla 1,5 yıldan sonra hani açık konuşayım sanki boynunda tasma varmış gibi yürüyordu Güllü abla.
1: Neden?
0: Çiğdem'den çok
1: ne
0: korkuyorum.
1: Ne demek bu?
2: Tasma var yani net sanki söyle. Yani Çiğde açık konuşayım. Çiğdem'in elinde böyle bir zincir, abla da böyle bir tasma arkasından çekiyor.
1: Peki şeyler Çiğdem var. Bu gücü nasıl elde ediyor?
2: Bir şeyler var çıkacak. Ama çıkacak ben yani.
1: Tehdit mi ediyordu Çiğdem?
2: Çıkacak bir şeyler çıkacak azdır.
1: Onu nasıl hissediyordun yani mesela... Güllü Hanım sanki tasla...
2: Otur kalk kalk bu. Ben bunu görüyorum sadece.
1: Çiğdem otur diyor oturuyor evet, kalk aynen, diyor kalk. Aynen, korkuyor aynen. muydu Güllü
2: aynen,
1: Hanım?
2: Aynen.
1: Korkuyordu Çiğdem'den. Aynen.
2: Diyarbakır'a mesela gittik. En son bir konser verdik Diyarbakır'da. Hiç unutmuyorum o günü. Onlar önden yürüyor ben arkadan yürüyorum. Yani Tuğya'nın kızına bir elbise falan alacaktı bir şey alacaktı. Çiğdem'e gösteriyor. Yani alayım mı bunu? İzin istiyor bir şey istiyor yani. Aralarında bir tartışma çıkıyor. Çiğdem yanında yemek yemiyor vesaire hissediyorum bunları yani.
1: Çiğdem yanında yemek yemiyor ne demek yani?
2: Oturduk mesela bir şeyler dedi. Ciğer mi yer yendi falan. Çiğdem yemiyor. Güllü abla sen yemiyorsan ben de yemeyeceğim vesaire falan birbirlerine trip atıyorlar yani tam benim karşımda. Hı hı. Biz de ufak insan değiliz neyin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yılların güllüsü bu. 1,5 yıl içerisinde nasıl bir tasma takılır bu kadına? Sormadınız
4: mı? Rahatsızlığınızı dile getirmediniz
2: yok,
4: mi?
2: Yok o kadar giremedik işlerine. Özel hayatlarına giremedik. Öyle bir şey konuşamayız. Yani, abla sen neden böylesin falan filan diye bir şey evet. konuşamayız.
1: Ama
2: yani,
1: siz bir korku hissediyordunuz Çiğdem'e karşı. Bir çekince hissediyorduk. Sence neden farklı?
0: Benim söylediğim işler işte. Ben ölümün arkasından konuşmak istemiyorum. Güllü abla bu arada benim canım kadar kıymetli. Güllü abla ikinci gün bu olayın benim rüyama girdi. Oğlum beni bu kuyudan çıkar diye. Ben o gün aileme bile yemin ettim. Beni öldürseler de cezaevine de atsalar ben bir adım geri atmayacağım diye. Duygusal bir bağ var aralarında. Aralarında duygusal bağ olduğu için Çiğdem onun için müdahale edebiliyor. Her konuda da müdahale ediyordu. Yemek

0: içmesine, kavgasına, dayağına kadar müdahale ediyordu. Ve yine Tuğyan Hanım'ın biliyorsunuz Google'dan araştırmaları var. Telefonunu sıfırlamış hanımefendi ama Google'dan baktığı şeyler var. Faili meçhul cinayetleri araştırıyor. Trendyol üzerinden oynadığı oyunlarda seri katilleri, nasıl cinayet işleneceğiyle alakalı oyunlar oynuyor.
1: Şimdi onlara geleceğiz ama Çağrı senin iddiana cevap vermek istiyor Ferdi.
2: Buyurun.
1: Ferdi Bey, Çağrı Bey.
3: Merhaba Esra.
1: Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Esra?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ferdi Bey, biraz önce bazı iddialarda bulundu. Aslında sizin kiralık katil olarak getirildiğinizden bahsetti. Buyurun, cevap hakkınız tabii ki.
3: Baba, o zaman da ilk kez
1: ses bozuk.
3: Buraya tanık olarak geldiğimde ben kendimi...
1: Sesi yükselseniz arkadaşlar. Sesi anlamıyorum.
3: Sesim geliyor mu Esra Hanım?
1: Biraz az geliyor. Yükseltsin arkadaşlarımız.
3: Ben orada vakıf olduğumda ben kendimi üzerine geldiğimi zaten...
1: Sesi anlamıyorum arkadaşlar. Tekrar bağlayın o zaman. Çeken bir yere gidebilir misiniz?
3: Çeken bir yerdeyim Esra Hanım. Ben dışarıdayım zaten.
1: Çeken bir yerdeyim diyor. Bir daha söyleyin.
3: Sesim geliyor mu size şu anda?
1: Şu an daha iyi geliyor, evet.
3: Tamam, o zaman ben size şöyle söyleyeyim. İlk gün de söylemiştim. Olaya, daha doğrusu olay olduktan çok çok önce ben Çınarcık'tan ayrılmıştım. Olay olduğu esnada zaten orada değildim. Tuğyan'la benim kesinlikle bana böyle bir teklifi olmadı. Sadece Tuğyan'ın böyle bir niyeti olduğunu ben ifademde belirttim.
1: Hı hı.
3: Bana böyle bir teklifte bulunulduysa, bunu bilen arkadaşlar varsa, bunu itham eden arkadaşlar varsa neden bu insanlar beni yanlarında barındırdılar? Neden beni ve Bircan'ı, özellikle Bircan'a birçok vaatlerde bulundular? Bu kızın düzenini bozdular ki ben Bircan'la görüşmüyorum şu anda ama hakkını yiyemem. Gerçekten o kız bir diğer
1: nasıl vaatlerden bahsediyorsunuz?
3: Yani Ferdi Bey o kızın hayatı tehlikesi olduğunu bile bile zaten Bircan her şeyi anlatacaktı. Ben hiç İstanbul'a geldiğimde Bircan'a dedim ben benim yanıma geldim. Eğer Bircan yanınızdaysa sorabilirsiniz. Bana güvenerek gel dedim ve geldi Bircan. Çünkü Ferdi Bey onun ses kayıtlarını almıştı. Hiçbir şekilde güveni yoktu. Yani bana atılan ithamların hiçbirini ben kabul etmiyorum. Zaten benim sicilimde böyle bir şey söz konusu değil. Size de söylemiştim bunu. Burada manipüle etme var. Kesinlikle manipüle ediliyorum. Ben Ferdi Bey'le mahkemeliyim. Hakkında bir şey söylemek istemiyorum. İthamlarında ne söylemek istiyorsa söylesin. Ben mahkeme sürecinde zaten gerekli şeyleri mahkememize sundum.
1: Hangi mahkemeye? Ne mahkemesi?
3: Ben ayrıca Ferdi Bey'e dava ettim.
1: Ferdi Bey'e dava mı açtınız?
3: Tabii ben Ferdi Bey'e dava ettim.
0: Herkes bize dava açabilir. Hiç sıkıntı yok.
1: Neden dava açtınız Ferdi Bey?
0: Mahkemede görüşürüz. Şu an bunu bağlamanız ama doğru değil. Ben mahkemeliyim. Bununla benim konuşturuyorsunuz şu an. Ben söyledim. Bağlamayın diye söyledim. Çünkü ben mahkemeliyim.
1: Bilmiyordum ben mahkemelik olduğunuzu.
3: Sizinle konuşmak istiyorum.
1: Bilmiyorum ki ben mahkemelik olduğunuzu. Şimdi duydum.
3: Duydunuz yani ben yapılan ithamlar ilk günden beri bu ithamlar yapılıyor çünkü biz insanları kullandık deniyor orada. Burada herkesi Bircan kullanmış, ben kullanmışım, herkes kullanmış ama bilmiyorlar ki aslında insanlar burada kullandık sandığı insanları kendileri kullandılar.
0: Cinayet olayının içerisinde olan herkesi kullandık. Bu beyefendi de evli bir kadına şantaj yapıyor diye bu beyefendiye yol verdim, mahkemeye verdim beyefendiyi. Kapatırsanız güzel olur.
1: Tamam.
0: Bu beyefendi de normal bir insan değil.
3: Kabul etmiyorum. Ferdi Bey'in de sözünü yani konuşacaksa ben kapatayım.
1: O zaman mahkemede sadece şunu soracağım. Ben bunu merak ettiğim için soruyorum Çağrı Bey'e. Sizi hani Adana'dan çağırmış ya Bircan Hanım. Ne diyerek çağırdı?
3: Beni Bircan Hanım çağırmadı. Hı-hı. Bircan Hanım'ın oğlu annesinin sıkıntılı olduğunu söyledi. Bircan Hanım yanındaysa sorabilirsiniz. Ve Bircan Hanım bana şu ithamda bulundu. Abi sen benim olmadığım bir şeyde benim hakkımda Ferdi Aydın'a bir şey mi söyledin? Sen bu insanlardan bir şey mi aldın dedi. Hı hı. Bakın yalnızca sorabilirsiniz. Ben de asla dedim. Ben Ferdi Bey'le ondan önce hiç görüşmemiştim.
1: Yok yok Ferdi
3: zaten.
1: Bey'den önceyi bahsediyorum ben. Hani ilk sizi çağırıyor ya Bircan.
3: Bircan beni çağırmadı. Bircan bana sen Ferdi Bey'le konuşup benim hakkımda bir şeyler mi söyledin?
1: Yok yok Ferdi'den önce. Hani bugün Tuğyan konusunda.
3: Çınarcık'ta mı?
1: Evet Çınarcık'ta.
3: O zaman şöyle izah edeyim onu. Ben orada... Çınarcık biliyorsunuz bir avuç içi kadar bir yer zaten. Bir insanı günde 3 defa görüyorsunuz.
1: Evet.
3: Bircan Armutlu'da oturduğu için Çınarcık'a geldiği zaman zaten ben abi neredesin bir yüzünü göreyim yani. Bunun devamı derdi zaten. Burada bizim oraya otururken Uyan'ın gelmesi veya Osman'ın gelmesi zaten haberde bir şey değildi. Hı hı. Ki zaten geldiklerinde ben sadece Bircan'la konuştum. Osman

0: ve Tuğya'nın hal hareketlerini gördüğüm için Bircan'a şunu söyledim. Bircan nedir bu dedim. Abi takılma boş ver dedi geç dedi. Yani biz orada planlı bir görüşme olmadı. Ben bunu sizin programınızda anlatmıştım zaten. Yani bizim kitlemiz değişmedi. Ama ne nasıl bir şeyse her gün birileri itham ediliyor. Her gün birileri suçlanıyor. Yani biz insanların istediğini yaptığımız zaman Lala Paşa oluyoruz, kral oluyoruz ama istediklerini yapmadığımız zaman ithamlarda bulunuluyor. Ben bunları kabul etmiyorum. Devlet bununla ilgili bana bir suç ceza da verecekse benim boynum kılıdan incedir. Ama ben kesinlikle ne kiralık katilim ne de bana Tuğya'nın böyle bir sözü olmadı.
1: Ama size hani şunu da söylemek lazım. Siz sonuçta savcılığa ifadenizi verdiniz ve ifadenizde aslında Tuğya'nın annesini öldürmek isteğinden bahsettiniz ve
0: tabii
1: bunu
0: ki.
1: size anlatmasından.
0: Tabii ki bakın ben bunu zaten ben mahkeme ifademde de size
1: evet.
0: ifadem var zaten.
1: Ama kiralık katil aradığını da söylediniz mahkemede değil mi? İfadenizde yani.
0: Şöyle annesini öldürme planları olduğunu yani zaten Ferdi Bey'le konuştuktan sonra ilk zamanlar bazı şeylere daha çok emin oldum. Şimdi Ferdi Bey de bana söyledi bak şunu da aramış, bunu da aramış, Hüzcan'a da bunu konuşmuş dedikten sonra biz buna emin olduk zaten. Benim bu konuda bir fikrim değişmedi. Evet, Duyan gerçekten kiralık katil aradı.
1: Kiralık
0: ama
1: katil aradı ama bana teklif etmedi diyorsunuz değil
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır, benim böyle bir mevzum olmadı. Bana bunu sormadı ve soracak bir pozisyon var. Çünkü bana samimiyetim yoktu Duyan.
2: Senin samimiyetin yoktu da Tuğyan senin evine günlerce gelip yasaklı maddeyi nasıl içiyordu?
0: Şimdi Esra Hanım bana
2: nasıl içiyordu?
0: Sorarsanız sevinirim. Ben muhatap olmak istemiyorum.
2: Siz muhatap olamazsın. Çık şuradan. Dur. Kadının ölmesine sebep oldunuz. Hiçbiriniz sustunuz. Şimdi konuşuyoruz. Geç buraya.
0: Esra Hanım sesim geliyor mu?
1: Tamam. O zaman şimdi şey yapalım. Çağrı Bey sonra yine size soracağımız soruları sorarız. Çok teşekkürler katıldığınız için.
0: Rica ederim Esra Hanım.
1: Sağ olun. Ben bu arada bilmiyordum siz neden?
2: Hayır,
1: ben
2: çok özür dilerim. Bu
1: söyle.
2: beyefendi bana geliyor diyor ki.
1: Ben bilmiyordum mahkemede olduğunuzu.
2: Bu beyefendi bana geliyor diyor ki.
1: İlk defa duydum.
2: Ferdi Bey diyor kurban olayım ben açım diyor. Bana para ver diyor. Bu bana cebinden.
1: Çağrı Bey'den
2: en az 6-7 kere cebimden para verdim. Adana'dan gelemiyorum dedi uçak biletini aldım. En son geldi abi kurban olayım dedi. Benim sevdiğim bir arkadaşım var menajerlik yapan onunla sevgili olmuş. Dedi kurban olayım beni işe al. İşe alacağım. Sigorta da yapılmıyor beyefendi. Dedim geç takıl orada ben sana maaşını da vereceğim. İnsanlık yapacağız ya. Beyefendi internet üzerinden bir kadın kocasını aldatıyormuş. Kadının kocası kadın da buna güveniyor abi beni tehdit ediyorlar diye. Buna söylüyor kadından şantajla para alıyor. Para aldığı için ben bunu kovdum. Ondan sonra çıkıyor yayınlara Ferdi Aydın kötüdür demeye çalışıyor. Sen günlerce Tuğyan'la muhatap değildin de. Çınarcık'ta evinde niye Tuğyan'a yasaklı madde içirdin? Siz silah neden baktınız? Kimi ne kandırıyorsunuz abi? Kadın sana bunları söyledi. Niye gidip konuşmadın? Tuğyan'la fazla muhabbetim yoktu. Kervan senin yüzünden Tuğyan'ı dövmedi mi? Kavga etmediler mi? Dövdüm bilmiyorum da. Kavga etmediler mi? Senden kıskandığı için. Senin ne işin var o adamın yanında sürekli
1: kıskandığı
2: diye.
1: Kıskandığı için. Şimdi hep geçin bunları. Bu şimdi Çağrı Bey'i de aldık çünkü mahkemeliklermiş yayında. Bunlara da iddia olarak hep söyleyelim. Bilmiyordum ben mahkeme. Sonra birbirinize dava açtınız o zaman öyle
2: sıkıntı
1: mi?
2: Sıkıntı yok. Bana Tillah'ı dava açabilir. Kralından korkum yok. Bana avukat hanım Merve Uçanok 10 tane açmış. 10 değil 100 tane açın. Bir adım geri atarsam adam değilim. Hepiniz bu cinayetin ortağısınız. Benim iddiamdır. Ben söylüyorum. Siz bir kadının öldürüleceğini bile bile hiçbiriniz konuşmadınız. Öldükten sonra sıkıştırdık hepiniz çıktınız. Konuşmaya çalıştınız. Ben de sizi bilerek alttan aldım. Sen iyisin dedim ki konuşun anlatın. Varsa evrak verin. Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Bir kadının öldürüleceğine katil bakar. Hiç kimse iyi değildir. Şiddetle
1: yani aslında
2: kınıyor.
1: Ferdi Bey diyor ki yani siz daha önceden de her şeyi biliyordunuz. Ben sizi evet. Sıkıştırınca veya size bir şey neden ona teklif edince çıktınız ortaya.
2: Aynen öyle. Bana bile utan masalar teklif ettiler. Bana getirdiler kervanın resmini veriyor. Sultanın abisi.
1: Ne
2: Yusuf.
1: Resmi?
2: Kervanın resmi var diye çekiyorlar ya. Hani,
1: çıplak resmi.
2: Evet. Mi? Bana diyorlar ki gel şantaj yapalım. Ulan ben sizin gibi şantajcı mıyım? Benim adım Ferdi'ydim. Benim babam şerefli bir adam. Ben bir kadının ölüsünden de hiçbir şey beklemem. Bana ne yakışıyorsa onu yaparım. Hiçbir şekilde eksiğim yediğim olamaz. Hepiniz bu cinayetin biliyordunuz, sustunuz. Bir taneniz emniyete gitmediniz. Bir taneniz savcılığa gitmediniz. Madem müzisyen olduğunu söylüyorsun Çağrı. Güllü'ye ulaşmak bu kadar mı zordu? Güllü'nün ana sayfasında profil resminde hem menajerin hem kendinin numarası vardı. Arasaydın abla seni öldürmek istiyorlar haberin olsun. Temkinli davran deseydin. Niye hiçbirini söylemediniz? Bütün Çınarcık biliyordu. 1,5-2 yıldır bu kadının öldürüleceğini 300 kişi iddia ediyor. Bir kişi gidip söylememiş. Bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Yani şimdi herkes burada demagoji yapıyor. Keşke ben bilseydim. Keşke Ferdi ben bilseydim
3: de. Bizi katmayın ama.
2: Buna müsaade etmeyin.
1: Sizler bilmiyordunuz zaten.
3: Yok, biz tanımıyorduk hani... normalde de o kazaya.
2: Şöyle 100

0: yüzlerce kişinin bilmesi zaten bütün Çınarcık anlamına da gelir. Yani yüzlerce kişinin bildiğini eğer ki Güllü'ye söylemedilerse, ki Güllü'ye birkaç kişi söylemiş ki Güllü evine kamera takmış.
1: Daha çok aslında sizin bahsettiğiniz Çağrı ile Bircan olarak anlıyorum
0: herkes
1: ben.
0: Herkes abi. Çiğdem'e de söylüyorum. Çiğdem
1: de biliyordu.
0: Ben öyle şeyler konuşurum ki Türkiye sallanır, konuşmuyorum çoğunda. Çiğdem'in de bildiğini düşünüyorum. Hepsinin bildiğini düşünüyorum abi.
1: Peki şu doğru mu? Şunu da birçok kişi bize sormuş. Çiğdem'in de bazı videolarla Güllü Hanım'a tehdit ettiği, şantaj yaptığı iddiaları var.
0: Şimdi şöyle, bir takım grup var. Sürekli bir sultanı korkutma çabası içerisinde, beni susturma çabası içerisindeler. Amaçları kendi akıllarınca, bizi herhalde farklı görüyorlar. Kendi amaçlarıyla sultanı korkutmaya çalışıyorlar. Sultancığım, sen iftira attın be arkadaşına. Çıktı hani mahkemede iftira attı mı? Sultan bu cinayet olayının şu an hem belki şüphelisidir ama tek tanığıdır.
1: Sultanın ifadesini değiştirmesini mi istiyorlar?
0: Sultanı sürekli arıyorlar. Ben bununla alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına gideceğim.
1: Sultanı arıyorlar diyorsun.
0: Buradan çıktıktan sonra da bir video çekeceğim. Adalet Bakanlığı'na yüz binlerce kişi yaptıracağım. Şu an cinayet tanığını arayıp baskı yapıyorlar. Sultanın ifadesini değiştirmesi için sultana baskı yapıyorlar. Alttan giriyorlar, üstten giriyorlar. Bak Tuğyan senin arkadaşın diyorlar. Sultana ifadesini değiştirtip ya ben Tuğyan'a kızgındım, onun için böyle bir ifade verdim dedirtmeye çalışıyorlar ki kendi akıllarınca Tuğyan'ı çıkarsınlar. Sabah öğle akşam da beni karalamak için kendilerince yayın açtıklarını zanneden 3-5 evet. tane benim gözümde mahlukat var.
1: Peki sultan bunu kabul etti mi tehdit ediliyorum diye?
0: Sultan şu an bilmiyorum işin hangi boyutunda ama sabah öğle akşam sultanı arıyorlar. Sabah öğle akşam sultana yayın yapıyorlar. Sultana şunu dedirtmek istiyorlar. Ben bunu savcının baskısı ve polisin baskısıyla bu ifadeyi verdim. Siz devleti suçluyorsunuz. Size ben de and içiyorum ki bu hafta Cumhuriyet Başsavcılığına gideceğim. İlgilenilmezse Adalet Bakanlığı'na gideceğim. Bu konuyla alakalı hiç kimse şahidi arayamaz.
1: Biz soralım Erol Bey'e de özellikle sultanın avukatına, şimdi bunu da ilk defa duyduk. Sultan gerçekten ifadesini değiştirsin diye bir tehdit altında mı, tehditler geliyor mu, bunu da sorgulayalım. Peki Hasan Hocam şunu soralım, diyelim ki bu şekilde tehditler var ya da farklı bir durum var. Sultan bu saatten sonra ifadesini değiştirmesi...
2: Değiştirebilir.
1: Tabii,
2: ifadesini değiştirebilir. Evet, gerçekten o dönem baskıdan kurtulmak adına öyle bir şey, her şeyi yapabilir. Buradaki sorun, mesela iddianame yazıldı değil mi? Bir de takipsizlik kararı yazıldı şeyle ilgili.
1: Peki değiştirirse mahkeme bunu kabul mü? Yani şimdi biz buna...
2: Şimdi şöyle, bir ifadenin, bir beyanın hüküme esas alınabilmesi için bir, çelişkiden uzak olması lazım. İki, tutarlı olması lazım. Üç, birbirini desteklemesi lazım. Şimdi ne oldu? Birbirini desteklemeyen iki ifade oldu. O zaman siz burada hüküm kuramazsınız o beyanla. Ceza veremezsiniz Tuğyan'a sırf sultanın beyanından. Çünkü artık o beyan güvenilirliğini yitirmiştir. Dolayısıyla ifadeyi değiştirebilir. Değiştirirse de işin yolu beraate doğru gidebilir.
0: Sultan Hanım'ın avukatı da kendine yakışanı yaptı.
1: Erol Bey ne diyor?
0: Ferdi Bey, aramalar var, baskı var dedim ya. Ferdi Bey doğruyu söylüyorsunuz. Vakti zamanı gelince biz de her şeyi açıklayacağız. Yani onlar da kayıt alıyorlar zaten.
1: Yani Erol Bey de aslında kabul ediyor sultana olan baskılar olduğunu.
0: Cinayet tanığını aramak, ona ifadesini değiştirmeye çalıştırmak, cinayeti örtbas etmektir. Bu da çok büyük bir suçtur. Siz şu an cinayet tanığını baskı altında ifade değiştirtmeye suçluyor. Savcıyı da polisi de, savcıyı polisi de zorla ifade aldılar diye yayınlar açıyorsunuz. Bunu yapan kişiler yine bellidir. Ben bunların özellikle adını başsavcılıkla vereceğim. Gereken neyse yapılsın.
1: Sultan baskı görüyor, ifadesini değiştirsin diye diyor Ferdi Bey. Çok önemli bir iddia. Bu arada Erol Bey de bu iddiayı doğruladı. Bu da çok önemli bir şey. Erol Bey diyor ki sultan şu an ifadesini, yani bir dönemdir ifadesini değiştirsin diye baskı görüyor olarak söyleniyor.
2: Görmeye de devam edebilir. Eğer bir baskı varsa bu ifade verilene kadar da baskı altında kalabilir sultan. Yani böyle bir iddia doğruysa ifade değiştirilmek için o baskının dozu da artabilir. O zaman savcılık bu noktada Ferdi Bey'in bu iddiasını gerçekten dikkate almalı. Çünkü soruşturmanın değil artık mahkemenin seyrini değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tabii sonrasında da geliyorlar bu kişiler herhalde Ferdi Bey'e dönüyor. Ferdi Bey sanki sultana bu ifadeyi verdi, işte baskı yapmış gibi.
0: Ben İstanbul'da doğma büyümeyim, ben böyle hatalar yapar.

0: miyim ya ben? Sultanla şu ifadeyi ver, bu ifadeyi ver. Bu arada kimse kimsenin, ben günahsız olan hiç kimsenin günahına girmem. Bir yıl önce bu masada burada şunu söyledim. Öz kardeşim yapmışsa bir tekme atarım, o da gitsin yatsın. Kimin suçu varsa. Sultan benim babamın kızı değil. Tuğyan benim babamın kızı hiç değil. Hiç kimseye acımam. Bu arada biliyorsunuz Sultan Tuğyan Hanım'ın sesli kayıtlarını yayınladım. SS adlı şahısla. Sesli kayıtlarda şunu söylüyor. Babanı ara, baban yayınlara bağlansın. Desin ki Güllü kızını çok döverdi. Seni haklısın. Sana biz albüm yapacağız. 300 milyar
1: Tuğyan'ın
0: kazanacağız.
1: babasından
0: Tabii.
1: bahsediyoruz, değil
0: 300
1: mi?
0: milyara sana, seni sahneye çıkaracağım. Paranın içinden geçeceğiz dedikleri videolar da var. Kervan'la Tuğyan'la sesli kayıtları var. Diyor ki bakın Ferdi Aydın denilen, bana küfür ediyor. Ferdi Aydın denilen bu şahıs, dikkat edin. Kayıt falan alır. Konuşmalarınıza dikkat edin. Sonra hepimizin içinden geçer. Ben hepinizin poposunu kurtardım diye de SS adlı şahsın yayınları var. Burada bunun cinayet olduğuna kanaat getirmek artık hakimin savcı için bence artık çok kolay. Camdan düşeceğini 2025'te kadın mesaj olarak atmış Tuğya.
1: Zaten söylüyordu olarak. Şimdi tabii iddianameler çıktıkça Çınarcık sakinleri de aslında Güllü'yü ve kızını çok iyi tanıyanlar, özellikle sizler de Ferdi Bey de söylüyor. Bizler de sorduklarımızda aslında Çınarcık sakinleri biliyorlardı anne kız arasındaki bir husumet, kavga ve birçok kişiye de söyledi aslında Tuğyan. Ben annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım diye. Bir röportajımız var. Aslında ekibimiz iddianameyi Çınarcık sakinlerine de sordu. Bir de iddianamenin kabulüyle ilgili yarın son gün. Bakalım iddianame reddedilecek mi, kabul edilecek mi? Onunla da ilgili hani aslında yarın son gün bir canlı olarak bağlanacağız ekip arkadaşlarımıza. Hazır mı VTR arkadaşlar?
2: Bir iddianamenin son günüyle
1: bir Çınarcık'a hemen hocam
2: tamam,
1: size söz vereceğim.
2: Peki.
1: Bir Çınarcık halkı ne diyor bir İzleyelim, sonrasında Hasan hocamız
2: Tamam.
1: konuşsun.
3: Ünlü sanatçı Gültut 26 Eylül 2025 tarihinde işte bu arkamdaki kapıdan girdiği dairenin 6. katından düşerek hayatını şüpheli bir şekilde kaybetmişti. Bizler de iddianame sonrası yeniden işte o karanlık gecenin yaşandığı noktadayız. Çınarcık'tayız. Peki Güllü'nün komşuları ve yakınları bizlere iddianame hakkında konuştu, neler söyledi?
4: Güllü'yü çok seviyorduk. Gerçekten yaşadığı duruma da çok üzüldük. Zaten komşumuzdu.
3: İddianameye göre kızı Tuğyan şu an birinci derece suçlu gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beklentiniz bu yönde miydi?
4: Yani ben de böyle düşünüyordum açıkçası. Yani kolay kolay bir insanın camdan düşebileceğini düşünmüyorum.
5: Ben televizyonlardan da takip ediyorum devamlı. Buradaki konuşulanlardan dolayı da kesinlikle suçlu olduğunu inanıyorum kızının. Herkes ettiğini buluyor. Bu dünyada da bir adalet var. Bence kızı suçlu ve adalet yeni bulacaktır.
6: Çok doğru bir karar olarak gördüm. Bu yöndeydi bizim de fikirlerimiz. Yani zaten birçok detayı da sizin kanalınızda öğrendik. Burada keza esnaftan duyduklarımız. Ben de yan apartmanda oturuyorum. Çok doğru buluyorum.
3: Sultan da mı bu işte suçlu?
6: Şimdi suçlu, o karar merci değilim ama şimdi bir odadaysanız ve o odada oluyorsa bu olay, şahitsiniz, öncesini biliyorsunuz, anını biliyorsunuz, sonrasını biliyorsunuz.
3: Sultan da şu an tutuksuz yargılanacak.
7: Tutuksuz yargılanacaktı ama o da sonradan ifade değiştirdi. Önce öyle bir şey yok dedi, sonra bacaklarından tuttu attı dedi. Acaba Sultan doğru mu söylüyor? Vallahi ben o Tuğyan'ın surat şeklinden falan ben yaptı gibi geliyor bana.
8: Adalet yerini bulmasını istiyorum. Sevdiğimiz bir sanatçı. Bakın evi burada zaten. Her geçtiğimizde Güllü Güllü falan. Çok üzüldük Çınarcık halkı olarak. Sevdiğimiz bir insandı.
9: Allah bir dene rahmet iyilesin. Kalan kızını da süründürsün cezaevlerinde. Başa ne diyeyim? Yardımcısı Allah olsun.
3: Yani size göre kızı mı öldürdü?
9: Evet abim, biliyorum ben o davayı. Ben burada kalıyorum. Burada kaldığım için kızı sarhoş sarhoş anasını pencereden attı. Allah rahmet eylesin.
3: Ay, şimdi burada mıydınız?
9: Olay günü ben buradaydım evet abi.
3: Nasıl geçin gördünüz olayı?
9: Ben olay yerine gittim de baktım. Yani tam attığı sıra değil de düştüğü yeri gördüm yani gözümle.
1: Çınarcık halkı bütün bu dava sürecinde hem bizlere çok destekçi oldular, hep konuştular. Hem Güllü Hanım'ı çok sevdikleri için bu konunun da hep takipçisi arkasında oldular. Ben tekrardan Yalova emniyet güçlerine, savcılığa, Adalet Bakanlığımıza bu dosyanın arkasında durdukları için ve en detaylı çalışmaları yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık demek istiyorum hepsine. Gerçekten... detaylı, hiç peşini

0: bırakmayarak çalıştılar. Hepsinin emeklerine sağlık. Allah devletimize, emniyet güçlerimize, bakanlığımıza zeval vermesin diyelim çocuklarda. Gerçekten öyle. Şimdi bu arada Erol Bey biraz önce bize de kendisi mesaj attı ve dedi ki Sultan'ı evet baskı altında tuttuklarını ve ifadesini değiştirmek için tehdit unsuru şeyler yapıldığını söyledi. Kendisine de bunu detaylıca soracağız. Hasan Hocam siz bir şey söyleyecektim.
1: Evet, yani bakın Çınarcık halkı da Sultan'ın suçu işleyip işlemediği noktasında kafalar karışık. Evet. Şimdi bu Sultan'la alakalı olarak verilmiş takipsizlik, kovuşturma yer olmadığına dair karar. Şimdi bu karara kim itiraz edecek? Yani Tuğberk mi itiraz edecek? Bu kararla ilgili olarak Kader Tut ve Raşit Günyer. Bunlar kardeşler evet. Herhalde değil mi? Bunların avukatlarının muhakkak bu takipsizlik kararına itiraz etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Sultan'la alakalı Sultan suçludur demiyorum. Bakın bu karara itiraz edecek ya Tuğberk ya da Kader ve Raşit.
0: Kader ve Raşit Bey de yani bu arada avukatlarını azlettiler. Onu da hemen araya gireyim. Yani orada da bir karışıklık
1: evet,
0: var.
1: Evet yani onlar avukatları yok. Kader biz görüşeceğim biraz sonra. Bakın dediniz ki bir gün kaldı iddianamenin kabul kararına. Bir gün kaldı takipsizlik kararına itiraza.
0: Bir gün kaldı.
1: Aynı süre.
0: Bir Kader gün, Hanım duyuyorsunuz ya, bir yarın gününüz için, kaldı.
1: Yarın,
0: bir gününüz.
1: Yarın buna gidip Yalova Adliyesi'ne ve herhangi bir adliyeden buna itiraz etsinler diye düşünüyorum. Yani bakın suçlu demiyorum sultana. Ama sultanla ilgili iddiaların mahkeme arenasında bir şekilde görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna itiraz etmek için de son bir gün sadece iddianamenin kabul kararı.
0: Kader Hanım, Raşit Bey son bir gününüz kaldı. Özellikle mesela sultanla ilgili çıkan bu takipsizlik kararına itiraz etmek için son bir gününüz. Eğer avukatınız yoksa Hasan Hocamız size yardımcı olabilir. Bir gününüz var. Eğer sultanın da bu işin içinde olduğunu düşünüyorsanız ve bir takipsizlik kararına karşı çıkmak istiyorsanız son bir gün. Bu arada bu iddianame kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Birazdan ekip arkadaşımızla da bağlanacağız. Ferdi Bey siz ne diyorsunuz? Sizce aile takipsizlik kararına sultanla ilgili karşı çıkmalı mı yani?
2: Ya ben şöyle bu sefer sultanı koruyor diyorlar. Ben adaletten yanayım. Eğer ki sultanın suçu yoksa gerçekten orada bilmiyorsa bunu devlet daha iyi biliyor. Ceza almasını zaten istemiyorum.
1: Ya Ferdi devlet dediğin şey biziz. Herkes yani evet. Devlet ama milleti. Millet, bakın bilmiyorum. Şöyle devlet dediğiniz uzaydan adamlar değil ki. Senin gibi araştırmacı adamlar, benim gibi avukatlar, savcılar, emniyet mensupları. Yani ben sadece şu şüphe yani ilk olayın sıcağı sıcağına ilk verdiği beyanla Tuğya'nın beyanı aynı olunca ben kafamda bir türlü sultanı yani atamıyorum. Bir türlü kafam bir tarafında. 15 dakika sonra ne oldu polis deyince 15 dakika sonra yani ben atamadım.
0: Size göre o zaman sultan ben, da bu işin içinde olarak
1: ben
0: söylüyorsunuz.
1: Ben bu sultanın bu sürecinin bir yargılama görmesini istiyorum.
2: Bunu biz kendi kendimize niye soruyoruz? Şu an Erol abimizi izliyor. Erol Özgüç bizi izliyor. O da diyor ki çok baskı altındayız. İfadeyi değiştirmemiz için baskı yapıyorlar. Herkesle alakalı da şikayetlerde bulunacağız. Erol abiye söylüyorum. Sultan bir kanala çıktı konuşma yaptı. Çıksın burada ben sultanı korumaya çalışıyormuş gibi hissediyorum bu sefer. Çünkü şu an diyorum ki devlet suçsuz diyor. Çıksın sultan da konuşsun. İki
0: evet,
2: kelime
0: sultan
2: söylesin.
0: Da kendini hem anlatabilir programımıza gelebilir. Birazdan Fatih bağlanacak bize çok önemli şeyler söyleyecek. Ama kısa bir aramız var aradan sonra devam ediyoruz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Hayrola çocuklar?
7: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
10: E ne yapacağız biz şimdi?
11: Hadi gelin benimle.
12: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla.
6: Turkcell'lerin yanında.
13: Turkcell!

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Annem yaparsın.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Oh Milo Puff.

0: ve eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni?
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Anında

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Boy, boy, boy, boy, boy, boy.
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla

0: gel aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
0: dürümü. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
9: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
8: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
10: Çok, sevenimiz çok.
11: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
7: Bu salıbinde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahududu aromalı kolajen 399 lira.

0: Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap
3: kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
5: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Esai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
9: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
10: Şimdi iddianame üzerine de konuşuyoruz. Tabii farklı çarpıcı iddialar var. Bu süreçte de özellikle şu çok önemli. Sultan'ın ifadesinin değiştirilmeye yönelik bazı tehditler ve baskılar olduğu konuşuldu. Erol Bey de, avukatı da bunu doğruladı. Bu arada ekip arkadaşımız Fatih, biliyorsunuz iddianame kabul edilmesi için son bir günümüz var. Fatih merhabalar.
11: Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar.
10: Sağ ol, çok teşekkürler. Ne söylemek istersin Fatih?
11: Esra Hanım, Türkiye'nin Güllü ismiyle yakından tanıdığı ünlü sanatçı Gültut 26 Eylül 2025 tarihinde işte bizim de şu an bulunduğumuz Çınarcık'taki 6 katlı binanın en üst katından beton zemine düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Tabii artık Güllü'nün ölümün üzerinden bir yıl geçti diyebiliriz. Bu kapsamda başlatılan soruşturmanın da artık yavaş yavaş sonuna geldik. Zira gerek bizim yayınlarımızda ortaya çıkan deliller, gerek olay yeri incelemesi ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda hazırlanan iddianamede yaklaşık 2 hafta önce mahkemeye sunulmuştu savcılık tarafından. İşte o söz konusu iddianamede artık kabul görecek mi görmeyecek mi çok kısa bir zaman kaldı. Çünkü gerekli inceleme ve itirazların da artık süresinin sonuna gelindi. En erken yarın ve yarından sonraki günlerde de iddianamenin mahkeme tarafından kararının açıklamasını bekliyoruz. Bizler de sabah bu kapsamda Yalova Adliyesi'ne gittik ve bize bu şekilde bilgi verildi. Yani iddianamenin en geç birkaç gün içerisinde mahkeme tarafından kararını verileceğini öğrendik.
10: Yani iddianame birkaç gün içerisinde kabul edilecek ya da reddedilecek ki bununla ilgili gelişmeleri bekliyoruz. Ve aynı zamanda da Hasan hocamız da dedi ki aslında Güllü Hanım'ın kardeşleri özellikle Sultan'la ilgili olan takipsizlik kararına itirazda bulunabilirler. Bunun için de son bir ya da iki günleri var. Bu arada bununla ilgili de gelişmeler devam ederken Fatih, Tuğberk'le ilgili de bazı durumlar varmış. Ne oldu?
11: Evet Esra Hanım, bizler bu noktada Güllü Hanım'ın düşme ölümüyle alakalı haber takibimizi sürdürürken Güllü'nün düştüğü yerde bekliyorduk ve Tuğberk'in, yani Güllü'nün oğlunun dün eğlenmek amacıyla, tatil amacıyla Güllü'nün evine geldiğini öğrendik.
10: Eğlenmek
11: bir arkadaşla
10: amacıyla
11: birlikte
10: mı?
11: Yaklaşık 20...
10: Bir dakika, nasıl evet, denize eğlenmek gitmişler. Amacıyla?
11: Denize gitmişler Esra Hanım.
10: Ha, denizden geldi Tuğberk annesinin evine, öyle mi? Bu Tuğberk
11: evet,
10: mi?
11: Evet evet, 20 dakika kadar içeride kalıyor, üstünü değiştirip.
10: Tuğberk çok kilo almış sanki. Tuğberk mi o?
11: Evet Tuğberk Esra Hanım.
10: Aha. Sonra ne olmuş, denize gitmişler?
11: Evet, yaklaşık 20 dakika boyunca evde kalıyor ve üstünü değiştirip arkadaşıyla denize gidiyor. 2 saat sonra tekrar eve gelip yine kısa bir süre sonra evi terk ediyor Esra Hanım.
10: Yani peki evi bir de kiralayacak gibi bir şey duyduk biz.

0: Evet Esra Hanım, dün biz bu noktaya geldiğimizde evin camlarının açık olduğunu gördük. Tüm camlar açıktı. Aslında biz bu noktaya günlerce, aylarca geldik ama çoğu kez evin camları kapalıydı ama dün dikkatimizi çekti. Evin tamamı camları açıktı. Bir çalışma olduğunu fark ettik ve yöneticiye sorduğumda Güllü'nün oğlu Tuğba Erkin üst kattaki komşusu Sevel Hanım'a evi kiralamak istediğini söylediğini öğrendik.
1: O da şimdi aslında iddianameyle değil herhalde farklı şeylerle ilgileniyor. O denize girip annesinin evini kiralamak için çalışmalara başlamış.
2: İşte Tuğba Erkin bu takipsizlik kararına itiraz etmeme ihtimali var ya.
1: İhtimali Sultan'la mi hocam alakalı. Kesin. Bilemem. Tuğba Erkin evet. Hiç onunla ilgili
2: şey. Yani bir günümüz kaldı.
1: Etseydi bilirdik yani.
2: Onun için Sultan'la alakalı hususu ben hatırlatayım. Tabii ki insanların takdirindedir takipsizlik kararına itiraz ederler etmezler. Kendi bilecekleri iş. Ama ben süreyi... İddianamenin kabulüyle birlikte o sürede bitiyor ya. Onu hatırlatayım ben.
1: Ben Tuğba'yla ilgili şunu merak ettim. Şimdi Tuğyan cezaevinde ya. Bu annesinin evini kiraya vermek, annesinin mirasıyla ilgili sadece Tuğberk mi hak sahibi şu an?
2: Yok tabii ki şu an itibariyle hak sahibi ikisi. Tabii ki Tuğyan'la ilgili bir mahkeme kararı verilirse annesini öldürdüğü kesinleşirse tamamen mirastan mahrum
1: yani
2: kalacak.
1: Yani Tuğyan da herhalde
3: peki,
1: kabul etti.
3: Tuğyan'ın şu an çocuğu mu alacak? Alacak mı miras? Tuğyan, Tuğberk ve Carmen alacak
1: Carmen.
3: Miras.
1: Carmen alacaklar. Eğer Tuğyan ceza alırsa mı?
2: Tabii.
1: Mahkeme alırsa. Sonucuna
2: tabii,
1: göre.
2: Aynen.
1: Hani mirası da anlatmış olan mahkeme sonucuna göre aslında mirasa hak kazanacak kişiler. Eğer ceza alırsa ve bu suçluluğu kabul edilirse Tuğyan'ın kızı Carmen ve Tuğberk mirastan hak
2: büyük
1: kazanacak.
2: Büyük ihtimalle şöyle konuşmuşlardır ki. İşte kiraya ver evi, cezaevindeki masraflarını da oradan karşılayalım gibisinden bir şeyler konuşmuş olabilir. Öyle değil mi efendim?
3: Olabilir bence.
1: Şimdi Kader Hanım'a, Raşit Bey'e bizler eğer bir şekilde itirazda bulunmak istiyorlarsa yardımcı olabiliriz. Hasan Hocamız da avukatları olarak destekçi olacaktır mutlaka. Kendileri bizlere ulaşabilirler. Bizler de ulaşacağız. Bakalım itiraz edecekler mi? Özellikle herhalde bu durumda itiraz edecekleri. Sultan'la ilgili kısmı olur. Aslında biz Erol Bey, Sultan Hanım onları da bekliyoruz. Programımıza bağlanmak isterlerse bağlanırlar. Çok önemli bir tanığa ulaştık aslında. Bu önemli yarın siz onu göreceksiniz. Bu tanık aslında Güllü Hanım aşağı düştüğü zaman ilk orada olan kişi. Bu tanık günlerce aslında konuşmadı. Kendi tedirginlikleri de vardı. Yarın ilk kez onun konuşmasını duyacaksınız. İnşallah Ferdi Bey de Hasan Hocamız bizlerle birlikte olacak. Erol Bey'i de bekliyoruz buraya. Belki Sultan Hanım da bağlanır. Yarın yine çok önemli gelişmelerimiz var. Çok teşekkür ederiz. İlk günümüz sizlerin sayesinde çok güzel geçti. Güzel bir haftanız olsun. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Senin ne işin var burada?
1: Esat'la buluşacağız da. Gülben hamile. Onun için alışverişe çıkacaktık.
0: Öyle mi? Ne güzel haber. Dayı oluyorsun yani.
1: Öyle. Sen ne yapıyorsun?
0: Çok güzel tesadüf. Ne zaman gelecek Esat? Ben de hazır gelmişken tebrik edeyim ha?
1: Sen rahatsız oldun benden galiba. Biz en iyisi başka bir yerde buluşalım. Sonra tebrik edersin onu.
0: Han, yapma. Eskiye dönme, yapma.
1: O mu? O adam mı bu?
0: Ne yapacaksın oysa? Hı? Hastaneye gitmeye gideceksin yine.
1: Yok. Mutluluklar dileyeceğim. Söyle Ceylan, söyle. Korkma, bir şey yapmayacağım ya. Söyle. Hadi. Ya da boş ver ya. Boş ver gitsin. Dişini bile fırçalamayan adamı kıskanacak halim yok benim.

0: Ne oldu? İyi misin?
1: İyiyim, yok bir şey. Ayol, sen de amma sulu gözlü çıktın ha. Kız boyundan posundan utan.
2: Ya insan sevinemez mi? Mutluluktan ağlıyorum.
1: Tamam, tamam. Çek şu saçını başını, kabartmış iyice, göremiyorum.
2: Zala.
3: Şenur anne, gördün mü kafasını? Yüzü neredeyse seçiliyor.
4: Ay gördüm, gördüm maşallah benim torunuma. Pek güzel bir şey olacak galiba. Ay sen bir gel, ben sana ne yemekler yapacağım.
1: Hadi baktıysanız verin artık ayol. Vallahi miyop oldum göreceğim diye ha.
2: Çatladın orada değil mi?
1: Sus kız.
5: Kapkara bir şey bu. Hiç sana çekmemiş Gülben. Damat gibi kara marsık olacak bu belli.
4: Aşk olsun ya ama baba. Ay yakışıklıdır benim oğlum. Hem esmer olmak kötü bir şey mi yani?
5: Esmer değil, kömür kömür. Yalan mı? Pinti marsık. İnşallah ona çekmez. Eli açık olur çocuğun, deren oğulları gibi.
2: Ya Hikmet amca sen bu oğlanın ne pintiliğini gördün ki?
5: Kira vermiyor, kira.
2: Sanki verse alacaksın ha.
5: Teklif dahi etmedi.
3: İyi, ver baba. Verse onu tamam. Hadi ver bakalım. Kızım, sen bugün hiçbir şey yemedin. Aç mısın? Kereviz yapmıştım ben.
6: Evet, açım aslında ama canım hiç kereviz istemiyor ya.
2: Ne istiyor?
6: Şey istiyorum ya, böyle şey gibi bir şey yani.
1: Aman! Aşeriyor bu. Kız bana bak. Makul bir şey aşer ha. Mevsimi olsun, uğraştırma bizi.
2: Aman sen ona da karış.
4: Gülbencim sen ne istiyorsan söyle, ben hemen yaparım şimdi sana.
5: İskender'e aşeriyordur o İskender'e. Kırmayın kızı. Alın bol bol. Canı çekmiş yazık.
6: Hayır baba, İskender değil ya. Şey böyle. Ha yine et de. Daha böyle keskin bir kokusu var yani.
2: Nasıl?
6: Hani anneannem yapmıştı bir kere de, annem yememize izin vermemişti. Hatırladın mı? Ablam olsa hatırlardı işte ya. Dilimin ucunda ya. Böyle kavurması yapılıyor. Üstüne kimyon falan konuyor, öyle bir şey.
2: Allah Allah, ne acaba? Sakatat olmasın sakın.
6: Ha? Sakatat. Sakatat mı? Iy. Niye şimdi ben böyle bir şey aşerdim ya? Ama canım çok istiyor. Ulan ne oluyor bana? Aa,
4: kimyon deyince de aklıma ciğer geldi benim ama.
6: Ciğer, evet ciğer.
5: Sen onun tadını bile bilmezsin kızım.
6: Evet, bilmem ama canım çok istiyor ya. Anlamadım ki baba.
1: Ay. Ha bana bakın. Bizim mahallede de bir kadın vardı, hamileydi. Ay tutturdu mango isterim, mango isterim diye. Kız dedik sen ne bileceksin mangoyu? Hayatında yedin mi? Yemedi de. Sonra ben araştırdım, sordum.

0: Sordum, soruşturdum. Meğer çocuğun neye ihtiyacı varsa annenin de canı onu çekermiş.
1: Bayrama söyleyelim de hemen alsın bize.
0: Ha? Olmaz ayol. Hamile kadın sakatat yer mi hiç?
1: Ya, neden ki?
0: Yemez. Ne bileyim, yememeli. Okuduydum bir yerde.
1: Canım aşeriyor kız. Birazcık giyse bir şey, hiçbir şey olmaz. Hem ben yapacağım, sen hiç merak etme yavrum.
2: Sağ ol Şenir anne. Ben zaten öyle yemem ki. Benim canım çok çekmez. Canım çekti öyle yani.
3: Hayatında doğru dürüst et yememiş kız ciğer istiyor. Adana yeni baskın çıktı. Yapacak bir şey yok. Torun ne de olsa. Bir şekilde seveceğiz artık.
0: Ama her şeye de gülünmez Esra'm be. Her şeye de gülünmez değil mi? Kalk kalk git git. Her şeye gülünmez ayol. Ayarsız.
2: Baba şakalar yaptı ya, ona gülüyor.
0: Her şakaya gülünmez Gülbenciğim.

0: Gülben. Yavrum hadi ye bir lokma. Bak bol kimyon da koydum.
1: Sen yemezsen ben yerim. Zorlama, boş ver.
2: Of anne ya. Vallahi harika olmuş. Yerine sağlık.
3: Vallahi efsane olmuş yerine teyze. Biz hani kebapçıya gitmiştik ya. Ondan bile daha güzel. Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun.

0: Bu çok güzel. Niye daha önce yemedim ki ben bunu? Çok iyi.
1: Niye acaba? Ciğere gelinceye kadar tavuk butu bile geçmedi boğazımızdan. Merak etme damat. Etleri ben alırım her ay. Korkma sen.
2: Oh tamam.
3: Yine iyisin Esit abi.
2: İyiyim iyiyim.
0: Abi çok güzel. Bunu yemiyorsanız ben alıyorum.
3: Hepsini mi?
0: Yani. Bayağı iyi bir şeymiş bu. Baba.
3: Pilavda koyalım.

0: Siz geçin. Ben büfeden bir şeyler alıp geleceğim. Bir şey istiyor musunuz?
1: Ceviz al işte. Fındık, fıstık.
2: Ben bir şey istemiyorum, sağ ol.
0: Okey.
1: Çabuk gel.
0: Tamam.
1: Çok soğuk dışarısı. Kahveleri de Barkın gelince yapacağım.
2: Olur. Fotoğrafın niye arkasını yük? Bakabilir miyim?
1: Yok, boş ver ya. Önemli değil. Atacağım zaten onu. Gel.

0: Ses neydi öyle?
1: Barkın sen mi geldin?
0: Yok, olamaz. İçeride birisi var.
1: Barkın.

0: Barkın, Barkın. Buradan ver, çekil, çekil. Barkın. Vurdu mu kafasını?
1: Yok, ben bilmiyorum. Böyle buldum ben.
0: Bir saniye, ilacı olması lazım. Bir dakika. Şunu açsana.

0: 3 aylık mali sonuçların olduğu raporlar da gelsin. Sonra bunların üstünden tekrar geçelim.
1: Tamamdır, öyle yapalım.
2: Peki yeni ürün için sunduğumuz rapor hakkında bir talimatınız var mı?
0: Mali analizleri var mı?
1: Var, onlar yapıldı. Bak istersen.
3: Kimmiş vazgeçemeyen? Ha? Bir söyle bakalım, kimmiş uzak duramayan? Kimmiş çaresiz olan? Sensin. Bunların hepsi sensin. Kafayı yiyen de sensin, benden uzak duramayan da sensin. Madem öyle hadi kalk. Hadi gidiyoruz.
1: Ceylan, toplantıdayız yalnız.
3: Esat'cığım kusura bakma. Acil bir durum bu. Hadi.
1: Tamam, tamam. Han o zaman dışarıda konuşun isterseniz.
3: Yo, burası gayet iyi. Değil mi? Çünkü o istediği yere istediği zaman giriyor. En uygunsuz vakitte giriyor. En uygunsuz şekilde giriyor değil mi? Han bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Han çünkü beni çok seviyor. Madem bu kadar çok seviyorsun, madem bu kadar gözün döndü. Hadi gel. Nikah dairesine gidiyoruz gel. Sonsuza dek sana aitim ya. Hadi. Niye cevap veremiyorsun Han? Hı? Bak şunların hepsini kafana yaz. Sen benim evime gizlice giremezsin. Beni gece gündüz takip edemezsin. Banyomda kaç tane diş fırçası var kontrol edemezsin.
0: Bir. Bir tane var.
3: Ne olursa olsun. Bundan sonra hiçbir şey olmayacak. Sana ait hiçbir şey olmayacak. Ne diş fırçası ne fotoğraf.

0: Sen şimdi Ege bunu beğenir diyorsun.
1: Aa, tam bir akşam yemeği elbisesi. Ayrıca sana çok yakışacak, bak şuraya yazıyorum. Ege ne anlar ya? Ege kutun giyip gelecek zaten.
0: Doğru. Ablam arıyor. Ablam arıyor Esra abla. Beni arıyor ablam.
1: Tamam açsana.
0: Açayım. Açayım. Ablacığım.
1: Neriman.
0: Nasılsın? Seni çok özledim. Sen nasılsın?
2: İyiyim. İyiyim. İşte doktoru bekliyorum. Konuşuyoruz da biz. Sen babaya söylersin. Yani ben iyiyim.
3: Merak etmesin.
2: Bir de şey diyeceğim.
0: Söyle. Söyle ablacığım. Canım benim. Söyle sen ne istersen.
2: Ben... Gülben'in bebeğini bir hediye yapmıştım da.
3: Şimdi ben çıkamam.
2: Onu çağırmak da olmaz, hediyeyi vermek için ayağıma da çağırmak ayıp olur. Acaba diyecektim ki sen versen olur mu, hani gelip alsan kapıdan?
0: Alırım, alırım tabii ki. Ne zaman? Yani ne zaman istersen alırım.
2: Hah, iyi tamam. O zaman yarım saate gelsen. Ama sakın bir şey deme. Sürpriz olsun istiyorum.
3: Bir de...
2: Hediye paketi yapamadım ben. Acaba sen yapar mısın Neriman?
0: Yaparım tabii ki. Ben yaparım. Sen hiç merak etme.
3: Tamam.
2: O zaman kapıya koyacağım. Alırsın oradan. Ama sakın içeri gireyim deme, pis.
0: Peki. Girmem.
2: Tamam hadi.
4: Ne oldu?
0: Hediye yapmış bebeğe.
4: Ah canım ya.
0: Hiçbir şey yapmıyor ama bunu yapmış işte.

Ne yaptın sen? Sen? Safiye. Saçlarına ne yaptın Safiye?

0: Merak etme. Ben istedim saçlarımı toplayacak yerden verecek bana. Ben hepsini getireceğim sana. Saçları yerde kalmayacak. Hepsi cebinde duracak.
1: Sağ ol. Sağ ol.

Kardeşini mi özledin? Hadi bakalım.

0: Yardım et bana. Korkuyorum.
1: Nasıl?
0: Kimden korkuyorsun? Kendimden. Dışarı çıkmamam lazım benim. Bir şey yap. Gerekirse aşağı kitle beni.
1: Orası çok korkunç. Senden bile daha korkunç.
0: Değil.

0: Ne aydınlık bir yer burası. Çiçekler çok sever bu evi.
1: Kahve yapmadım.
0: Olsun. Dünkü kahve çok güzeldi, yine içeriz.
1: Vermeyeceğim ben onu, vazgeçtim.
0: Ben de ne güzel örmüşsünüz diyecektim. Neden vazgeçtiniz merak ettim.
1: Uğursuz bu eller çünkü. O ellerden çıkan her şey uğursuz, benim uğursuzluğum. Vermeyeyim, onlara da uğursuzluk getirmesin, gerek yok.

0: Necman.
1: Gel bakalım. Hoppa. Hadi uyu ablacığım. Necman. Hadi uyu. Bak Umut'u da uyandıracaksın şimdi, tamam mı? Uyu. Evet. Hadi. Aferin. Aferin sana. Hadi bakalım. Aferin. Oh. Hoppa. Hadi uyu.

0: Umut? Neden soğuk? Umut? Hareket etmiyor. Umut! Hayır! Umut! Umut hayır Umut! Umut Allah'ım hayır uyanacak, uyanacak.
1: Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey olmayacak.
0: Hayır uyanacak kabus Umut! Umut uyan Umut hayır.
1: Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hayır ona bir şey olmayacak. Uyuyor sadece. Uyuyor uyanacak.
0: Kabus bu kabus uyanacak. Şimdi uyanacak. Hayır uyuyor. Hayır hayır hayır uyuyor.
1: Kabus bu kabus. Kabus. Kabus.
0: Uyuyor uyuyor. Umut uyuyorsun Umut uyan.
1: Elleri buz gibi olmuştu. Elleri buz gibiydi.
0: Umut! Umut uyan Umut! Hayır hayır bir şey olmadı Umut. Umut uyan Umut! Hayır uyuyor hayır uyuyor Umut! Hayır Umut!
1: Buz gibi olmuştu elleri dedim. Mümkün değil olamaz. Neriman gibi uyuyordur o da dedim. Uyuyordur elleri buz gibiydi kıpırdamıyordu. Kıpırdamıyordu. Benim yüzümden ben uyuyakaldım diye. Yaşasaydı Neriman gibi olacaktı o da Umut. Aynısı olacaktı. Neriman gibi aynısı. Aynısı olacaktı. Aynısı olacaktı.
2: Adını ben koymuştum Umut. Neriman tek kaldı Umut gitti. Benim yüzümden öldü. Ben uyuduğum için öldü yetişemedim. Uğursuzluğumdan öldü.
1: Umut. Umut adını ben

0: Uyumuştum. Umut gitti, Umut yok. Benim yüzümden hep benim uğursuzluğum ben. Ben uyudum diye oldu hep. Benim uğursuzluğum. Neriman gibi olacaktı o da. Ben baktığım için öldü. Ben uyuyakaldığım için oldu. Benim uğursuzluğum. Benim uğursuzluğum. Kıpırdamıyordu, buz gibiydi. Benim uğursuzluğum. Ben baktığım için öldü o. Ben baktım.
1: Safiye Hanım.
0: Ben baktığım için öldü. Benim uğursuzluğum. Benim uğursuzluğum.
2: Safiye. Safiye ne oldu?
3: Uyuyor sadece, bir şey olmadı.
2: Safiye ne oldu?
3: Uyanmıyor.
2: Ver bana, ver. Umut. Ne yaptın ona?
3: Hiçbir şey.
2: Söyle, ne yaptın?
3: Bir şey yapmadım.
2: Sen yaptın. Sen yaptın.
3: Bir şey yapmadım. Anne, bir şey yapmadım.
2: Umut. Sen yaptın. Sen yaptın.
3: Uyuyor, ben yapmadım, uyuyor.
2: Sen yaptın ama.
3: Uyuyordum.
2: Ama sen yaptın. Sen yaptın.
3: Uyuyor.
2: Bir şey yapmadım, benim suçum yok.
1: Safiye.
2: Ben bir şey yapmadım.
1: Buradasın.
2: Yapmadım bir şey, yapmadım.
1: Buradasın, bak.
2: Yapmadım,
1: bana bak.
2: Bir şey yapmadım.
1: Bana
2: bir şey yapmadım. Benim suçum yok.
1: Yere
2: suçum yok benim, ben bir şey yapmadım. Ben ölsün istemedim ki.
1: Safiye.
2: İstemedim.
1: Sana dokunuyorum.
2: İstemedim.
1: Bak, sana dokundum Safiye.
2: Ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok.
1: Safiye.
2: Ben bir şey yapmadım.
1: Buradasın.
2: Yapmadım bir şey, yapmadım.
1: Buradasın. Bak.
2: Yapmadım.
1: Bana bak.
2: Bir şey yapmadım.
1: Bana
2: bak. Ayaklarını
1: hisset.
2: Benim suçum yok.
1: Yere
2: suçum yok benim, ben bir şey yapmadım. Ben ölsün istemedim ki.
1: Safiye.
2: İstemedim.
1: Sana dokunuyorum.
2: İstemedim.
1: Bak, sana dokundum Safiye.
2: Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım.
1: Safiye.
0: Ben bir şey yapmadım.

0: Ay Neriman, ben de
1: Benim ikizim mi vardı?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif alif'ten. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
9: Et ilif alif meyve var.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren

0: Ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Önce sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
4: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik haların dünyası. Burası tavuk dünyası.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmişin yedisi.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana

0: nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ben Feyyaz,
10: bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de.

0: kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
8: Doğru değil, değil mi? Ablam aklı yerinde olmadığı için uyduruyor. Değil mi? Yoksa söylerdiniz bana. Bilirdim ben.

0: Uyuyakalmasaymışım olmazmış. Uyuyakaldım diye.
1: Doktoru eve çağırdığınızda bebeğin ölümüyle ilgili ne söyledi size?
0: Annem doktor bilmez dedi. Ben yapmışım.
1: Ne yapmışsın?
0: Ben uyuyakaldığım için ben öldürmüşüm. Hem de bana en ihtiyacı olduğu anda ben...
1: O sırada annen ne yapıyordu?
0: Uyuyordu.
1: Doktorlar bebeğin ölüm sebebi için ne dediler?
0: Demediler bir şey.
1: Nasıl yani? Bir şey söylemiş olmalılar.
0: Öyle olurmuş. Aniden ölüverirmiş sebepsiz.
1: Buna ani bebek ölümü denir Safiye. Sebebi açıklanamayan bir durumdur. Kimsenin ihmali ya da kusuru sebebiyle olmaz.
0: Doktorlar da öyle demişti.
1: Neden inanmadın onlara?
0: Sebepsiz ölüm olmazmış. Ben öldürmüşüm. Hem doktorlar ne anlarmış zaten. Ne anlayacak benim uğursuzluğumu, nereden bilecekler onlar? Bilmezler. Ben yaptım. Benim yüzümden. Keşke siz de girmeseydiniz bu eve. Bu kadar yakınıma girmeseydiniz keşke. Benim yakınıma giren herkes aniden ölüyor. İnci de öyle öldü aniden. Ama Naci öyle değil. Onunki yavaş yavaş olacak. Hemen olmayacak.
1: Hiçbir ölüm senin suçun değildi. Sen yaşatmak istedin.
0: Doktorlar anlamaz. Benim suçumdu.
1: Tam tersine. Böyle olmasını hiç istemedin. Sen kardeşine baktın. Onun için elinden geleni yaptın. Hatta diğer üçü de senin sayende hayata tutundu. Ama bazen hayatta kötü şeyler olur Safiye. Bizim kontrolümüzde olmayan şeyler. O zamanlar ne yaparsak yapalım, hayatı kontrol edemeyiz. Bizim elimizde değildir. Bizim suçumuz değildir. Senin suçun değildi Safiye.

0: O zaman gel memlekete gidelim. Yağmur götürür bizi. Orada kapatsınlar seni odaya. İlaç susturur kötüyü. Ben kapatamam seni. Ellerim geri geri gider.
1: Sen beni kapatmazsan ben onu kapatacağım.
0: Neden ama?
1: Elimde değil çünkü.

0: yapacağım ben? Nasıl yapacağım ben? Ne yapacağım ki? Ben yapamam. Orası cehennem gibi. Ben koyamam onu oraya. Ben Yağmur'u arayacağım ben.
1: Sakin ol. Bana bırakın.

Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Terenoğlu dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Her şey hazır. Misafirimizi bekliyoruz. Buyurun. Kendi gözlerinizle görün.

0: Dişlerini bile düşündük. Daha ne yapalım ha? Artık tek yapman gereken doğru zamanda bu işi temiz temiz halletmek. Adamı buraya kapattın mı? Gerisi kolay. Hatta diyorum ki acaba şu duvara şöyle kocaman büyük harflerle hoş geldin pislik mi yazsak, ne dersin? Yapmayacağım. Yapmayacağım, bu sefer olmaz.
1: Bu sefer olmaz. Niye olmazmış he? Annem mi kızar? E söylemeyiz, olur biter he?
0: Hayır. Ceylan'ı kaybederim.
1: Ama beni kazanırsın. Hem ben seni hiç terk etmem. Hiç üzmem. Ne dersin?
0: Yapmayacağım. Yapmayacağım. Ben artık böyle biri değilim. Yapmayacağım.
1: Hadi ya. Bunları kim hazırladı o zaman? Gülben mi? O adamı buraya kapatmazsan ne olur biliyor musun? Ceylan'ı senden alır.
0: Hatırla. Nasıl gülüşüyorlardı? Ha?
1: Hatırla.

0: Yapmıyorum, yapmayacağım! Yapmayacağım! İstemiyorum! Teyzen alacakmış benden, alamaz! Yapmayacağım!
1: Yapmayacaksın. Merak etme.
0: Durdursana onu, koşsana peşinden! Koş! Aç şunu, aç dedim, aç!
1: Açamam am, biliyorsun. Senin iyiliğin için.
0: Bana bak. Ablam yalnız kalamaz, biliyorsun sen de. Aç şunu.
1: Yalnız kalmayacak, merak etme. Sakinleşene kadar buradasın.
0: Sağ ol ya. Çok makbule geçti.

0: Tamam, sen yardım et. Neriman!
1: Ne oldu? Nerede Neriman?
0: Allah'ım yarabbim.
1: Gülben abla, bir şey söylesene. Neriman'a ne oldu?
0: Şey, yok. Ulaşamıyoruz yani biz. Şey oldu. O çok morali bozuldu da kaçtı gitti yani. Sen bir arasana. Belki senin telefonunu açar.
1: Bir deneyeyim.
0: Açmıyor benim telefonumu da. Seninkini.
1: Yok, kapalı ya da çekmiyor.
0: Ege, Ege bul onu ne olur. Hadi git bul.
1: Ne oldu? Neye morali bozuldu? Ablasına mı?
0: Evet. Evet, ona çok üzüldü. Hadi git bul Allah aşkına onu, ne
1: tamam,
0: olur.
1: Tamam tamam Gülben abla, sen merak etme, ben bulacağım onu.
0: Haber ver
1: tamam,
0: bana.
1: Merak etme.
2: Kafanı toplamaya çalış. Geçmişte yaptığın bu şey nelere mal oldu, senden neleri götürdü çok iyi biliyorsun. Kaybettiklerini düşün. Değer mi gerçekten, bir düşün. Olur mu?
1: Hocam, kimle konuşuyorsunuz?
2: Ha, telefonla konuşuyorum Ege. Canım sıkkındı biraz.
1: Telefonla mı?
2: Ne oldu? Bir şey mi var?
1: Hocam, Neriman'ı arıyorum da ben. Acaba Neriman'ın orada olma ihtimali var mı?
2: Kazan dairesinde mi? Niye öyle bir şey yapsın ki Ege? Deli mi bu kız?
1: Tamam hocam, siz onunla konuşursanız ya da karşılaşırsanız bana haber verir misiniz?
2: Hı hı.

0: Ne yapacağız şimdi? O uyuzun insafına mı kaldık? Burada mı kalacağız yani?
1: Burada kalmayı kimse hak etmiyor. Sen ve ben dışında.

Ha öyle mi? İyi. Bana hava hoş. Ablam da yukarıda perdeleri kemirir artık. Amma vicdansızmışsın sen be. Vicdansız. Vicdansız seni.

0: Esat, şey ne yapacağız? Birazdan mı arasaydık acaba?
1: Canım her yere baktık. Bu soğukta sokakta olacağını sanmıyorum.
0: Doğru. Eriman üşür dayanamaz zaten. Ablama iyi edelim derken şu olana bak.
2: Eriman lütfen ağlama. Gelemem yarın.
3: Sus artık be, sus sus sus. Yeter, dayanamıyorum, yeter.
4: Derdin ne? Niye ağlıyorsun sürekli? Ne istiyorsun? Çabuk git buradan. Defol git.
2: Anne bırak, yardım edeyim, biliyorum çok yorgunsun. Dikkat edeceğim, çok dikkat edeceğim.
4: Uzak duracaksın Neriman'dan. Anlıyor musun beni? Onu da mı öldürmek istiyorsun uğursuz? Git yat Zibar. Ben bakarım çocuğa. Bu kapıdan adımını bile atmayacaksın içeri. Duydun mu beni?
1: Gülben. Söylemeyecek misin hala ne olduğunu? Tamam hadi gel. Eve girelim. Belki eve gelir Neriman. Yoruldun sen de gel.
0: Ulan hadi inşallah. Ege. Ege arıyor.
1: Aç aç aç.
0: Ege ne yaptın? Buldun mu onu?
5: Maalesef. Luna Park'a bile baktım. Kapalı zaten bura. Bütün ortak arkadaşlarımıza da sordum. Kimse bilmiyor. Ya bir daha bir düşünseniz başka nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmiyorum ki ben. Şey, aile mezarlığına baktın değil mi?
5: Evet.
0: Allah'ım ya.
1: Gülben.
0: Bir saniye Esat. Şey, deniz kenarındaki çay bahçesine baktın mı? Ya da ne bileyim sizin o gittiğiniz pastane var ya.
1: Şey, Gülben bir... Ya bir kebapçıya da baksa ya.
0: Esat ne diyorsun? Anlamıyorum. Ne kebapçısı ya?
1: Kebapçı. Gittik ya ailecek beraber. Yani çok mutluydu orada. Ne bileyim belki de oraya gitmiştir.

0: be. Canım ablam benim. Benim canım yanım. Bir tane öpebilir miyim be abla?
1: Ay Neriman. Ay Allah. Islatmadan, ıslak ıslak yapma.
0: Tamam, kuru kuru.
2: Hoş geldiniz. Kaç kişi olacaksınız?
0: Tek.
2: Tamam, şuraya alayım o zaman sizi.
0: Ben şuraya oturacağım.
2: Orası 6 kişilik yalnız.
0: Deren oğulları da 6 kişi biliyor musunuz? Yani benim bir de ikizim varmış. Tabii siz onu bilmiyorsunuz. Çünkü ben de yeni öğrendim.
2: Peki, buyurun efendim.
0: Menüye gerek yok. Ben her şeyden istiyorum.
2: Karışık ızgara mı istiyorsunuz?
0: Hayır, hepsinden istiyorum. Kebap, köfte, acılı, acısız, ezme, meze, ciğer, tavuk. Şey, tatlı ne var?
2: Kadayıf, künefe.
0: Kadayıf, künefe. Hepsinden istiyorum ben. Çok açım da. Şu serinlik de var. Sanki kapı mı açık kalmış? Onu bir kontrol edebilir misiniz?
2: Kapalı efendim. Servis tek kişilik mi olacaktı?
0: Tek kişilik olacak. Bugün Derenoğulları'nı temsilen ben varım. Hepsini ben yiyeceğim. Tek kişilik.

0: İşte öyle birdenbire oldu her şey. Uykusundayken. Babam anneme yeminler ettirdi. Bir daha dedi kızın üstüne gitmeyeceksin, suçlamayacaksın ablamı diye. Hatta seni boşarım bile dedi biliyor musun? Ama annem hiç durmadı. Hep uğursuz dedi ablama. Hep.
1: Yani çok ağır şeyler bunlar Gülben.
0: Vallahi mı? Öyle mi diyorsun hakikaten?

0: Şok olmuştur kız. Yani düşünsene, doğduğunda bir ikiz kardeşin varmış. Bunlar olmuş sonra. Kötü.
1: Çok kısa sürdü ömrü. Yani hanım bile haberi yoktu, biliyor musun?
0: Nasıl? Hana niye söylemediniz?
1: Annem istemedi. Söyletmedi. Zaten yurt dışındaydı han. Doğumu bile haber verdirtmedi. O bizim aileden değilmiş. Zaten biz de bilmiyorduk ki bir ikizin olduğunu. Doğumdan sonra öğrendik biz.
0: Nasıl bilmiyordunuz?
1: Bilmiyorduk işte. Annem ya bir kere bile doktora gitmediği için haberimiz olmadı tabii ki. İşte o olaydan sonra da annem bakmaya başladı Neriman'a. Sonra bir gün Neriman çok ağlayınca onu götürdü, çöpe attı. Ablam son anda yetişti. Sonra da işte Neriman'a ablam bakmaya başladı. Annemin elinden aldı. Kendini toparladı. Neriman için ayağa kalktı. Onu hayatta tutabilmek için. İşte dinlemesi bile zor değil mi? Biz yaşadık işte hepsini. O yüzden konuşmuyoruz. Unuttuk, örttük üstünü. Olmamış gibi davranıyoruz biz. Zaten bunları bilmenin de kimseye faydası yok.
0: Konuşulmayınca daha kötü olmuyor mu? Bunu en iyi senin bilmen gerekiyor.
1: Merak etme Esat, yukarıda annem konuşuyordur zaten bol bol. Esat çok özür dilerim. Ya ben niye böyle oldum hiç bilmiyorum.
0: Üzülme, üzülme. Sinirlerin bozulması gayet normal, tamam mı? Dert etme canım benim. Dert etme.
2: Ama aferin kızım. Hayatta yaptığın en doğru şey bu Safiye. Doğurmamak. Doğursan da bakamazdın zaten. Senin gibi sütünde lanetli olurdu.

Aferin kızım. Sök sök devam et. Neriman'a eldiven örersin sonra. Üşür onun elleri, üşür. Çok üşür onun elleri. Çok üşür.

0: Esat, bir sorsana gitmiş mi kebapçıya?
1: Yok, daha varmamıştır o.
0: Sen hiç korkmuyor musun?
1: Yok. Varınca haber verecek zaten, merak etme Gülben.
0: Onu demiyorum. Yani şey, bizim bebeğimizin de başına gelirse? Ya bu genetikse?
1: Genetik falan değil. Düşünme artık böyle şeyler. Bak zaten her yer kasvet. Sen aklına böyle şeyleri getirme lütfen. Biz annen gibi değilsin. Hep doktor gözetiminde olacak. Ben ona da sana da çok iyi bakacağım Gülben.
0: Ama annem hep derdi ki... bizim aile lanetliymiş.
1: Senin... annen çok mutsuzmuş. Biz öyle değiliz. Bizim ailemiz hiçbir zaman öyle olmayacak. O uğruyla gelecek buraya. Göreceksin bak.
0: İnşallah ya.

0: Neriman.
1: Gel gel. Aç mısın sen de? Bir şeyler söyleyelim ama bunların hepsi bitti.
0: Neriman, ablam meraktan öldü. Habersizce çekip gitmişsin, sabahtan beri seni arıyoruz her yerde.
1: Niye ki?
0: Ne demek niye? Neriman, iyi misin? Ne oldu? Anlat bana.
1: Ağzın doluyken konuşulmaz. Bu çok acı.
0: Bunların hepsini sen mi yedin?
1: Hı hı. Künefe de söyledim, yok dedi. Bence yalan söylüyor. Bir kere de sen sorsana.
0: Yılma. Lütfen yeme artık, dur. Yeter. Lütfen dur. Safiye ablam mı bir şey söyledi sana?
1: Yok. Bana bir şey demedi. Çünkü ben yok. Yani bu ailede Neriman diye biri yok. O yüzden bana hiç kimse hiçbir şey söylemedi.
0: Nereden çıktı bu?
1: Ben hep biliyordum. Yani bu ailenin etkisiz elemanı olduğumu, evdeki toz bezlerinden farksız olduğumu. Bunların hepsini ben zaten biliyordum. Ama beni görmezden geliyorlar zannediyordum. Orada yanılmışım. Beni görmemelerinin sebebi onlara onu hatırlatıyor olmamış.
0: Kimi? Kimi?
1: Ölen ikizimi.

0: Keşke diyorum. Ben de onun gibi ölseymiş. O zaman annem beni çöpe atmak zorunda kalmazdı. Ben kimim? Niye varım? Hiç bilmiyorum. Boş bir tabela gibiyim aslında. Bomboş böyle. Hiçbir şey bilmeyen. Kendim hakkında, ailem hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü anlatılmaya değer bulunmamışım hiç. Kötü bir hatıradan geriye kalan, yeri çöp olan bir şeyim. Böyle bir şeyim.
1: Neriman, onları bilemem ama sen benim için her şeysin. Her şey. Ablamdan sonra sen ayakta tuttun beni. Sen çıkardın beni o dipten. Hayattan nefret etmediysem senin sayende etmedim ben. Ayrıca boş bir tabela falan da değilsin sen. En azından üzerinde kocaman harflerle Ege'nin hayata tutunma sebebi falan yazıyordur. Neriman.
2: Allah'ım ne olur Neriman olsun. Ne olur Allah'ım.
3: Buldum onu, merak etmeyin. Kebapçıdaymış.
2: Allah! Esat! Bulmuş! Ege onu bulmuş Allah'ım, çok şükür.
4: Ha? Bulmuş mu? Heh. Bak söylemiştim ben sana. Kafa dağıtmak istemiş kız. Bak.
2: Evet ben şey aramayayım değil mi şimdi? Aramayayım yani, hani belki de dertleşiyorlardır falan. Hiç ben ellemeyeyim, aramayayım şimdi.
5: Yok yok, arama arama. Bırak arkadaşını içini döksün, bir rahatlasın.
2: Tamam. Allah'ım çok şükür ya.
5: Hadi ye bir şeyler ye.
2: Bir şey oldu. Gene bir şey oldu. Birine bir şey oldu gene.
5: Ya ne olacak Gülben?
6: İyi akşamlar.
2: Ne oldu? Niye geldin?
6: Esat'a bir şey soracaktım da o yüzden geldim.
2: Ha, Esat'a bir şey soracaksın. Tabii Esat'a sor sen zaten.

0: Zaten çünkü biz kimiz ki? Bize bir şey sorma. Esat'a soru sor, havadan sudan bahset. Hayat normal zaten, akıyor senin için.
1: Gülben, hadi sen geç içeri, biz konuşuruz, hadi canım.
0: Bu arada ablam terapiye başladı. Bilmiyorum haberin var mı? Ha, haberin varsa da ne kadar önemsiyorsun ondan da emin değilim de.
2: Biliyorum, han söyledi.
0: Ha biliyorsun, söyledi. Ona rağmen mi dönmüyorsun, öyle mi?
2: Vakti değil daha, Safiye hazır değil buna.
0: O mu, sen mi? Hazır olmayan kim?
1: Gülben, hadi geç içeri sen. Gülben, hadi canım, lütfen.
0: Tamam, konuşun siz artık, neyse o önemli mesele. Konuşun aranızda.
1: Ya kusura bakma hocam, biliyorsun işte son zamanlarda biraz. Neyse, buyur, sen ne diyecektin?
2: Ceylan'ın telefonunu isteyecektim senden.
1: Ya tabii, önemli bir şey yok değil mi?
2: Yok, bir fotoğraf işi var da bizim şey, kitapçıyla ilgili, o yüzden.
1: Hemen getiriyorum. Daha iyi misin?
3: Ne ya?
4: Merak etme. Kartını vermişti abim. Kartı kart bana yani. Onunla öderiz işte. Hepsini harcarım inşallah.
3: Neriman, bu bizim bir aylık mutfak masrafımız. Biliyorsun değil mi?
4: Normal yani. Dünyaları yedim. Ama içim bomboş sanki hala. Hayatımdan farksız yani.
3: Hayır efendim. Boş falan değilsin sen. Sen üzülme diye senden saklamışlar Neriman. Çok açık değil mi? Yoksa hepsi seni çok seviyor biliyorsun.
4: Çok seviyorlar. Çok seviyorlar beni. Ya Gülben ablam dışında hiç kimse aramadı baksana. Abim. Hatta baba bile.
3: Babanın haberi yok ki. Tansiyonu fırlamasın diye söylemedik ona bir şey. Bizde o. Hı. Hadi gel. Bize gidelim. Babanla konuşmak belki iyi gelir.
4: Yok yok, hayır. Ben istemiyorum. Hiçbirini görmek istemiyorum şu an. Sen git. Gelmeyeceğim ben.
3: Ben de gitmem. Birlikte gitmeyiz o zaman. Dedemin arabası bende. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya gideriz. Ama ne olur şu Gülben ablanı ara. Kızcağız hamile zaten, öldü merak.
0: Ne demek gelmek istemiyor ya? Gelecek, olur mu öyle şey? Hayır, ver bakayım sen. Hayır, onun telefonu ver bakayım sen bana. Alo? Alo Ege, duyuyor musun beni? Alo? Aa, kapattın mı? Alo? Aa! Suratıma kapatmış, kıvırcığa bak sen ya.
1: Yok canım, şarjı bitmiştir çocuğun.
0: Görelim bakalım, şarjım bitmiş.
1: Ya
0: göreceğiz,
1: bırak,
0: şimdi.
1: Bırak şunu, arama. Gel şuraya bir otur, otur artık. Rahat bırak kızı ya. Siniri geçsin gelir. Ege de yanındaymış.
0: Evet ama sen işte onu bilmiyorsun ki, şimdi iyice içinde kapanmıştır o.
1: Tamam, o zaman daha da çok zaman vermen lazım. Yeter, sen de üzme artık kendini. Bak bebeğimiz de üzülecek sonra. Tamam, yeter hadi.
5: Neriman'la mı konuşuyordun sen? Ne oldu? Bu saatte niye hala dışarıda bu kız?
0: Ya şey baba, şeyde işte.
5: Neyde?
0: Allah Allah. Şey, trafikte. Trafikte baba.
5: Yalan söylüyorsun. Yine o kıvırcıkla değil mi?
0: Allah Allah. Niye yalan söyleyeyim? Söylemiyorum yalan. Trafikte değil mi? Trafikte. Gerçek bunlar bu.
5: Anlarız birazdan.

0: Aç dedim sana, aç.
1: Anne, özür dilerim. Ne olur, acıtıyor.
0: Aç dedim. Eğer bir daha dolabımı karıştırırsan, o ellerini kırarım, haberin olsun.

0: Kardeşim orada mısın? Duyuyor musun beni Han?
1: Han bak aç kapıyı. Annem iyi, bir şey olmadı.
0: Han kızmayacak annem sana, aç.
1: Kardeşim kapıyı açar mısın lütfen?

0: kardeşim, ben konuştum onunla. Han çok pişman, çok üzgün dedim. Eğer özür dilersen seni affedecek.
1: Yalama.
0: Ne?
1: Cidveli bilerek yaktım. Bir daha ona vuramasın diye. Pişman değilim.
0: Han, ne diyorsun? Annem ölüyordu diyorum sana. Ev yanacaktı az kalsın.
1: Cetvelle vuramayacak bir daha ona.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
13: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
14: İşte bu be.
15: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
16: Aynen öyle abi.
13: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
0: Domino's'um hoş geldin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok, anca finger snap.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yıkıntı
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Acil olmasa aramazdım Ceylan Hanım. Han iyi değil. Size ihtiyacı var. Gelip konuşsanız belki sakinleşir, toparlar kendini.
1: Ben onda maalesef tam tersi bir etki yapıyorum. Daha beter oluyor. İçinden canavar çıkıyor beni görünce.
0: Anlıyorum ama o canavara biraz şefkatle yaklaşılırsa belki yatışır. Ona her şey yoluna girecek falan deseniz.
1: Yalan söylememi istiyorsunuz yani. Kusura bakmayın, size yardımcı olmak isterdim ama işe yaramayacağını biliyorum.
0: Peki. Siz bilirsiniz.

0: Kim o?
1: Benim Safiye.
0: Git buradan.
1: Kendim için gelmedim Safiye. Al aşağıda. Onu kazan dairesinde kapatmak zorunda kaldım.
0: Annem mi söyledi bunu yapmanı?
1: Hayır. Kendi istedi Safiye. Birilerine zarar vermekten korkuyormuş. Ona sadece sen yardımcı olabilirsin Safiye. Anlıyor musun beni? Sana ihtiyacı var. Bak Safiye. Anahtarı buraya bırakıyorum. Tamam mı? Bak bu ayakkabının üstünde anahtar. Biliyorum. Beni görmek istemiyorsun. Hemen gideceğim ama bak ne olur onu yalnız bırakma Safiye. Tamam mı? Bir de bir şey bilmeni istiyorum. Safiye ben seni... Gitsem de burada.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Sazan'ın inadı tutmazsa tek şansımız o. Cemal'i başka türlü bulamayız.
1: Sen mi ararsın, ben mi arayayım abi?
2: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
0: İmdat'ı ara Abdülbey.
1: Tamam abi.
0: Emniyetle, istihbaratla konuş. Şehre giriş çıkışlarda tedbir alsınlar. Kara sınırdan çıktı mı, öldü mü, gitti mi

0: Mermiler eksik. Kime sıktın lan silahımı lan?
1: Polat abine sıktım. Ama senin kurşun abini tanıdı. Vurmadı. Devlet mermisi. Senden hesabını sorarlar. Parasını vereyim mi?
0: Yok. Senden alacağım öyle 3-5 kuruş değil.
2: Sabitleyelim mi?
0: Sen ne diyorsam onu yap. Pansumanı tamam mı?
2: Tandonu yaptım. Sabitledim. Birkaç saat idare eder de kurşunu kim çıkaracak?
0: Sen geç şöyle. Ben çıkarırım.
3: Hastanın tahmin sonuçları geldi. Memanın yatağında mı efendim?
4: Abi zazalar kayıp.
5: Ne demek kayıp?
4: İmdat da yok, Saffet de. Zülfikar Ağa'nın yanına gitmişler. Ondan sonra haber yok.
5: Yine ne iş çeviriyor bu herif?
6: Sizi polise ihbar eden karşınızda. Ne istiyorsanız yapın.
7: Sen varken kimseye bir şey düşmez Çakır.
8: Ben anlamıyorum ki. Siz daha çenenizi niye boşa tüketsiniz? Ne yapacaksanız yapın ama bana yapın. Yeğenlerimi bırak.
6: Yeğenlerin senin halini görsün bırakacağım. Ben Zaza'yı bugüne kadar öldürmedim. Vardır elbet bir nedeni. Eğer dediğimi yaparsa bugün de öldürmem.
8: Sana son fırsat veririm bir saat. Öldür kurtul. Yeğenlerim sağ ol. Ne istiyorsan yapam.
6: Tamam. Elimi öp af dile. Seni de yeğenlerinle yollayayım.
9: Ben öperim. Senin de elini öperim. Hemşerilerinin de elini öperim. Dayıma karışma.
10: Ben ayağını da öperim. Yeter ki dayıma karışma.
8: Allah'a şükür ki bu kulağım duymuyor. Ne diyorsun anlamıyorum. Benim birinin elini öpmem için, benim ya da yeğenlerimin başımızın yere düşmesi lazım. Gövdemizden ayrılır. Bunu da görmemiz lazım.
6: Yeğenlerini sevir misin?
8: Ben insan seviyorum. Yeğenlerimi de seviyorum. Hayvanları da seviyorum. Bir de senin gibi pis atları sevmeyeyim.
6: Ah!

0: Ben Zaza'yı niye seveyim biliyor musunuz? Dostunu da düşmanını da, küçüğünü de büyüğünü de iyi tanır. İmdatla Saffet'i bırakın gitsin.
1: Dayımı da bırakacağına söz verdin.
0: Bırakacağım. Bırakmayacağım demedim. Reis, telefon şeyini aç.

0: Diyorum ki canım ciğer kebap çekti de senin adamını şişe takıp çevireceğim.
1: Zaza'yı mı aldın?
0: Yoo. Kendi geldi.
2: Polislere beni ihbar edip duruyormuş.
0: Elimi öptü, af diledi.
1: Bu saat senin zerre beynin yok.
2: Ama belki yanında yörende
1: bir tane leblebi kadar aklı olan varsa sana desin ki
2: elindeyken Zaza'yı öldür.
1: Hele elini melini öptürdüysen hemen öldür. Bu sefer seni ben bile kurtaramam.
0: Allah Allah. Bir hava atalım dedik de Zaza büyük adam. Memati baş şimdi tutuşur dedik. Adam muhatap bile olmadı.
3: Bir saat. Memati doğru söyle. Ben öldür.
0: Ne diyorsun reis?
4: Tecrübeli insanları dinlemek lazım Çakır.
5: Bebek erkek. 3 kilo 200 gram. Gayet sağlıklı.
6: Annesi nasıl?
5: İyi efendim. Bir sıkıntı yok.
6: Size emanetler. Yakınımın gelini ve torunu. Aman gözünüz üstlerinde olsun.
5: Merak etmeyin efendim.
6: Nedir durum?
7: Bir yerde polis çevirmesine takılmışlar. Ama emniyeti arıyorum. Bizle alakası yok diyorlar.
6: Yürü ofise gidelim. Yolda hani kimi arıyorsan.

0: Tamam. Yüzünü açın. İşte halkımızın en alçak, en azılı düşmanı elimizde. Nihayet başkanımızın intikamını alacağız. Yargılanmak üzere Kandil'e götürülecek.
1: Gelinim nerede?
0: Hainler neredeyse orada.

0: Tabii 6 aydan önce çıkma ihtimali yok yengenin.
1: 31 Mayıs'a davetiye bastırdık oğlum.
0: İyi yaptın abi. Adres olarak cezaevini verdin değil mi? Avluda kır düğünü gibi düşün. Çok şükür hiç silah atan olmaz. Maganda kurşunlarından kurtulduk.
1: Hadi be. Var mı karadan bir haber usta?
2: Ömrümde bir kere işime yarayacaktı. Ortada yok. Zaza kayıp. Cemal'e başka nasıl ulaşacağız?
1: Nasıl kayıp?
2: Yok, birileri kaldırmış.
1: Gerizekalı.
2: Ne oldu Memati?
1: Usta, pusat Zaza elimde. Öldüreyim mi diye aradı. Ben de atıyor dedim. Bir de öldürmemezlik etme dedim.
2: Ya bu pusatı benim başıma hep sen bela ettin ha.
1: Bak şu telefona hadi bak.
3: Memati arıyor.
4: Alo.
1: Alo. Yaptın mı dediğini?
4: Abdest alıyor. Bitirsin yapacağım.
1: Dur. Geliyorum. Ben de gözümle göreyim. Neredesin?
4: Kılıçlı'da eski bir depo var biliyor musun?
1: Biliyorum. 10 dakika oradayım. Öldürmemiş çok şükür usta.

0: Hüsnü Yalın Kılıç ifadesinde dedi ki Kenan Katırcı'yı ben öldürdüm.
1: Hüsnü Bey beni korumak için böyle söylemiş Savcı Bey. Ben hadise olunca kendisini aradım. O geldiğinde Kenan ölmüştü. Ben polisi arayalım dedim. Hüsnü Bey Kenan'a biraz küfretti. İyi yapmışsın. Ben bu pisliği gömerim dedi.
0: Niye daha önce bundan bahsetmediniz?
1: Hüsnü Bey bana bir iyilik yaptı diye zarar görmesini istemedim.
0: İyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı orası belli değil Selva Hanım. Polisi arasaydınız deliller toplanır, olay da bu aşamaya gelmezdi.
1: Maalesef hadisenin sıcaklığıyla doğrusunu yapamadım. Kenan benim kaç yıllık nişanlımdı. Bana tecavüz edip öldürmek isteyeceği insanın aklına gelir mi?
0: Neden böyle bir şey yaptı peki?
1: Sürekli beni aldattığı için kıskançlık krizlerine girdi. Suçluluk psikolojisi.
0: Kimi kıskanıyordu? Şu anki eşinizi mi?
1: En çok onu.
0: Neden eşinizi ya da kardeşinizi aramadınız da Hüsnü Yalın Kılıcı aradınız?
1: İkisi de öfkeli adamlar. Kenan'ın ailesine zarar vermelerinden korktum.
2: Savcı Bey, Hüsnü Bey'in akli durumu ortada. Müvekkilimin dürüstlükle fiili üstlenmesi de hadiseyi apaçık ortaya koyuyor.
3: Bir halt edecekseniz önce bana geleceksiniz. Kıza güya iyilik yaptın öyle mi?
4: Ben Memati Bey'e gittim savcı hanım.
3: Memati Bey çok anlıyor ya bu işlerden. Sana teslim ol aklında Memati Bey verdi tabii.
4: Hayır efendim. Ben istemem yan cebime koy dediğini anlamışım. Meğer yanlış anlamışım.
3: Ne yaptınız Başak?
2: Hüsnü Bey'i tutuklamaya sevk etti.
4: Efendim bana müsaade. Ben gidip mahkemece tutuklanayım. Önce cezaevine sonra hastaneye gideyim. Ne zamandır elektrik işini ihmal ediyorduk. İyi oldu.
2: Kaçmasın bu.
3: Yok, kaçmaz.
2: İyice sarpa sardı iş. Niye soktun beni buna? Rezil olacağız.
3: Birinin benim adıma takip etmesi lazım Başak. Benim rezil olmam daha mı iyi?
2: Tamam, bir şey demedim. Telefon kayıtlarını ne yaptın? Selvi Hüsnü Bey'i aradım dedi. Başkası çıkmasın kayıtlardan sonra.
3: Çıkmaz. Memati o işi halleder. Ne yapıp edip tanık ya da delil bulmamız lazım. Mümkünse her ikisini birden.
5: Memati tek gelmemiş. Polat'la Abdüley'le gelmiş.
6: Dilim dilim doğrarım lan sizi. Defolun. Hadi. Hadi.
7: Dua et önlemiş olsun.
8: Ölmedi abi. Öldürecek olsam çoktan öldürürdüm.
6: Lan senin aldığın nefes zarar.
8: Yavaş. Seni aradık ki gel buraya adamını al diye. Sen daha telefonda bizimle maytap geçiyorsun.
6: Oğlum senin işin gücün mü yok?
8: Bu senin adamının işi gücü yok. Polisi arayıp bütün adamlarımı şikayet ediyor. Birine bir şey diyeceksen 50 yaşındaki adama de. Bana değil.
5: Yeter.
7: Yeter.
9: Allah'ını seven benimle bu itin arasına girme.
5: Allah'ını seversen bir sus Zaza.

0: Oğlumu bu kadının yanına vermişler. Oğlumu bana getirin. İstediğiniz bütün imzaları atayım.
1: Ağam. Kadın hakim.
0: Hepsini Leyla organize etmiş. Sen kimin adamısın? Polat seni de mi satın aldı?
2: Cevap ver İlhan.
1: Haddimi aştım ağam. Ne derseniz onu yaparım.
2: Tamam İnce Hanım, anlaştık. Oğlunu vereceğim, imzaları atacaksın.
0: Bugün istiyorum.
2: Tamam, bugün getireceğim oğlunu.
0: 24 saatim var. Yoksa hisselerimi başkasına devrederim.
1: Ağam, bu kadın zırdeli.
2: Akılsız akılsız konuşma. Biz kağıtları alalım, ondan sonrasıyla İnce ile Polat uğraşsın. Bana bak, sakın sen açığa çıkma. Başka birilerine yaptır.

0: Tanıdın mı beni lan?
1: O kadar çok hain var ki hangi birinizi ezberleyeceğim? Ama şöyle bir düşününce senin gözünü almışımdır, senin de bacağını.
2: Şimdi de sıra bizde.

0: Lan! Lan! Kimin ajanısınız ha? Ben size hakaret edin dedim. Dövün mü dedim? Defolun gidin. Defol. Defol. Topal.
1: Bana bak. Başına birini koy. Kandile gitmeden ölmesin.

0: Sizin adamınız Polat Alemdar benim için neler söylüyor?
1: Söylediklerinde yanlış bir şey var mı?
0: Eşref Bey, ben çıkarımı kolluyor olabilirim. Ama hiçbir zaman kendi çıkarımı vatanımın, milletimin çıkarından farklı görmedim.
1: Mete Bey, sana köşene çekilmen söylendi. Sen ısrarla her olaya müdahale olmaya çalışıyorsun. Adam terörle mücadele etmek için uğraşıyor, sen arkasından iş çeviriyorsun.
0: Polat Alemdar'ın her yaptığı doğru mu? Şahmeran'ı asması yarar mı verdi, zarar mı?
1: Mete Bey, ben seni her yerde savunmaya çalıştım. Hayatta en kötü şey savunulacak hiçbir şeyinin kalmaması. Sen kredini tüketmek üzeresin.
0: Devlet bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Bırakılırsa o adam kendi bildiğini okur. Sonunda da kaybeden o şahıs değil, devlet olur.
1: Bu söyledikleri...

0: Seni biz de hesap ediyoruz, merak etme. Sen benden ne istiyorsun, açık konuş.
1: Ben çok hata yaptım. Ama yaptığım hataların hiçbiri ihanet değil. Hata. Bu hatalardan da gerekli dersleri çıkardım. Bu devlet beni bir köşede oturup olanları izlemem için yetiştirmedi.
0: Tekrar soruyorum Mete Bey, ne istiyorsun?
1: Ya Polat Alemdar'a beni anlatın, ya da siz anlatamıyorsanız bizi bir araya getirin, kendim anlatayım.
2: Zaza, hele şu karayı kurtaralım. Pusat işini sonra konuşuruz.

0: Ben hele birini hatırlamayayım.
1: Zaza.
0: Ya biz ki Cemal benim köylüm.
1: Onun hatırına kara senin hayatını kurtardı. Senin o köylünde gitti karayı sattı.
0: Elhamda ben bugüne kadar kimseyi satmadım. Cemal da satacaktı elim. Karanın da ölmesini de istemeyim. Ama lakin şimdi Cemal'e kimse ulaşamaz.
1: Cemal'le iş yapıyorsunuz değil mi?
0: Uş, uş. Kafam hele zinkli ki. Cemal deyince seni göreyim, Celal deyince de Memati'yi göreyim.
1: Sen karayı kurtarmama yardımcı ol. Ben senin zararını başka şekilde telafi edeceğim.
2: Ne yaptınız usta?
1: Cemal'e şimdi kimse ulaşamaz diyor.
2: İmdat öyle söylemiyor.
0: Uy, uy, şoktan onlar ne dediğini bilmiyor ki acaba?
1: İmdat.
3: Abi ben gidip Cemal'in adamına ulaşayım o zaman.
1: Yok. Dayınla birlikte gidin ki Cemal gelsin.
0: Ya kardeş bu adam minnet ettirecekti. Ya bırak atsa ben helalim. Uy.
1: Hadi hadi.
0: Uy.

0: Kenan bir kere arabada beni dövüp yola attı. Bir genç karı koca da sağ olsunlar, aldılar hastaneye götürdüler.
1: Başak onları bir ara araştır. Hı hı.
2: Hangi hastane hatırlıyor musun?
0: Hatırlamıyorum.
1: Nereden sevk edildiğinin kayıtları Polat'ın hastanesinde vardır. Oradan bakarsın.
2: Tamam.
0: Memati gelir diye düşünmüştüm ama...
1: Boş ver şimdi Memati'yi. Nasılsa gelip görüyor seni her gün. Selvi'cim, lütfen sen sorduklarıma konsantre ol. İyi düşün. Kenan'la ilgili her detay önemli.
0: Ben kafamdan silmeye çalışıyorum. Sen habire onu bana hatırlatıyorsun.
1: Bir ömür silmen için şimdi hatırlayacaksın. Niye seni o eve çağırdı? Daha önce gitmiş miydin?
0: Bir kere gitmiştim. Oraya çağırdı çünkü kendi evinde öldürmemek için.
1: Onun da aklı o kadar. Ha garsonu yerinde öldürmüş ha evinde. Ya da başka bir hesabı var. Keşifte gözüne bir şey çarpmadı mı?
2: Dediğin gibi bilgisayarı aldırdım içinde bir şey var mı diye. Ama bir şey çıkmadı. Sıradan bir yer.

0: Başkanım Zaza haber yolladı. Sizinle konuşmak istiyormuş, para getirecekmiş.
1: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çocuk mezarıyla uğraşmak ne demek?
2: Mete Bey, onlar benim oğlumu öldürdüler. Ben en azından dirilerine karışmadım.
1: Senin oğlunu onlar öldürmedi. Oğlun kendini bir kadına öldürttü. Bunun faturasını keseceksen yapana kes. Ölülerle, mezarlarla uğraşma.
2: Mete Bey, bu sayede deli kadından hisselerini alıyorum. Yakında gazetenin tamamı benim olacak. Ondan sonra da hepsinin canını alacağım.
3: Sen gazeteyi almayı başar, gerisini bana bırak. Bugün çok önemli bir yemeğim var. İtibarımı yeniden tesis etmem lazım. Gazilerimizle bir araya gelip dertleşeceğiz. Sen de bu derdimizi bütün Türkiye'ye duyuracaksın.
4: Dayı, ben bileyim.

0: Dedim ki Polat abiler Cemal'le meşgul olsunlar. Biz Pusat'ı gebertek.
1: Pusat kim?
2: Dayı, bizde niye kafa buluyorsun?
1: Uş, ya hala bir gidin başımdan. Parayı hazır edin, çıkacağız. Bana da Cevher'i çağırın. Ya ne etti bu? Gene kumara mumara mı dadandı? He?

0: Daha iyi duruma hakim hanım.
1: Oh, şükürler olsun.
0: Dönüşünüz ne zaman?
1: Gerekirse rapor alırım. Ne kadar kalmam gerekiyorsa kalayım.
0: İyi olur.
1: Bugün ne kadar işimiz var?
0: Birkaç saat tutacağız sizi.

0: Alo? Polat'ın hastanesinde. Ne yapalım?
1: Senin orada ne işin var İlhan? Kaybol oradan. Bana bak. Çıkınca adamların alsın.
0: Tamam abi.

0: Hele bir daha araca ver, bir daha.
1: Dayı, telefonu kapalı.
0: Yalan söylesin. Ver el.
2: Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. The number you have dialed...
0: Hanımefendi. Hele, hele bir bak. Numarasını değiştirmiş, ne etmiş bu? Hanımefendi.
2: Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır.
1: Dayı, kurbanın olam, yapma ya. Vallahi ağlayacağım bak.
0: Kadının yanına baktınız mı? Bundan sonra gidin bakın.
1: Ne yapacağız? Bilmiyorum ki, kafamı bulayım lan. Kafayı mı yedi yoksa bilmiyorum.

0: Cemal nerede?
1: Başkanım müsait değil.
0: Ne demek müsait değil? Ne iş yapık burada? Beni götür yanına.
1: Başkanım bana emir verdi. Parayı al gel dedi.
2: Başkan yoksa para da yok. Ha?

0: Gel hele, gel gel. Cemal'a de ki beni görmek demek, doları markı görmek demek. Görmüyor mü? Kendi bilir. Hadi gel şimdi, hadi gel.
1: Usta, alıp ağzını burnunu kırıp konuşturalım.
2: Cemal Karaya ve kendisine ulaşmak için onu kullandığımızı anlamış.
1: Ne yapacağız?
2: Mecbur takip edeceğiz. Başka çaremiz yok.

0: Ben sana dedim gelmez diye. Ama parayı gösterdim yani, belki peşine düşerse.
1: Sağ ol Zaza.
2: Zaza, düğünümü yapalım, ondan sonra ne istiyorsan yap.
0: Kime?
2: Usat'a.
0: O kim?
2: 31 Mayıs'a kadar kimseye bir şey yapma. Haziran'da kime ne...

0: Ne istiyorsan yap.
1: Arası kadara gidin. Ben eve gideyim.
2: Dayı, seni bırakak eve, sonra biz gidelim.
1: İster miyim?
2: Dayı, dayım aradı, eve geçmiş.
1: Gidin kaderi getirin. O bilir, kumar oynayayım mı, oynamayayım mı, nereden mi oynayayım?

0: Halkımıza yaptığın ihanetleri, işlediğin suçları itiraf et. Biz tece gibi değiliz. Seni adil yargılayacağız.
1: Tamam da... Sen şimdi burada polis misin, savcı mısın? Yani şimdi bu olayın sizdeki karşılığı ne?
0: Bıkmadın mı halkımızı aşağılamaktan? Hı.
1: Halk benim halkım. Onları siz aşağılamayın diye yıllarca mücadele ettim. Ama siz benimle savaşmayıp alçakça oğlumu öldürdünüz. Ha? Kaç anayı, kaç babayı evladından ayırdınız.
0: Sen mi bize bunları soruyorsun? Kaç köy yaktın? Kaç cinayet işledin? Kaç masum insana işkence yaptın?
1: Madem sordun anlatayım. Ama önce şu kamerayı bir kapat.
0: Kapat. Bunu bizim televizyona yolla. Alçakça yalvardığını, pişman olduğunu, önderliğin ve halkımızın affına sığındığını söylesinler. Ha, ses de vermesinler.
1: Ulan Cemal, sen beni Kandil'e götür. Ben de elbet sana bir şeyler anlatacağım.
0: Bu saatten sonra ne istersen anlat. Vah kara, vah! Vah, vah, vah! Vah, vah, vah! Kilitle!

0: gerçek mekansa da işimiz zor, tuzaksa da hepten zor.
1: Pozitif konuş Abdüley. Ayın 31'ine kadar hep olumlu şeyler duymak istiyorum.
2: Abdüley, bugüne kadar ölmedik. Bundan sonra da bir kere öleceğiz. Ama şunu söyleyeyim, Memati ile karşılıklı oynamadan ölmeyeceğiz.
1: Pozitif konuşmayı öğren işte Abdüley. Tam da duymak istediğim şey bu.
3: Arkadalar, üç kişiler. Gördüğünüz anda indirin, ha, gelenlere sıkın.

0: buraya geleceğimizi biliyorlarmış.
1: Abi kara burada yoktur. Pusu işte.
2: Pozitif konuş, pozitif.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
5: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yaşasın. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Ha! Maydanoz.

0: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Türkiye'nin dürümü. Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bu salabimde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahu dudu aromalı kolajen 399 lira.
9: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Boy, boy, boy, boy,
1: boy, boy, Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Boy, boy, boy, boy, Domino's'u hoş geldin.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Milo Tech.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
8: Yok bence de bakmayalım.
6: Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 liraya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
4: Rams.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hayrola çocuklar?
14: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
15: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
13: Turkcell çözüm gücü.
16: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
16: Ne yapacağız biz şimdi?
17: Hadi gelin benimle.
18: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
13: Turkcell'lerin yanında
19: Turkcell'in çözüm gücü var.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Şimdi ne yapacağız usta?
1: Bilmiyorum Demati.
2: Abi sen gidip Selvi'yi görsene. Bak görüş saati geçti.
0: Karayı kurtaralım, gider görürüz.
2: Abi nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Nasıl gidip kurtaracağız?
0: Pozitif olursan kurtarırız. Oğlum, halden anlasana. Kızın yanına gidip ne diyeceğim?
2: Bana vereceğine kızcağıza pozitif versene.

0: Sen istiyorsun ki ben dünyayı keseyim. Niye çatıyorsun kaşlarını?
1: Memat, Allah aşkına üstüme gelme.
0: Ne oldu? Çok mu yordular seni adliyede?
1: Memati, bana o olayı hatırlatmalarındansa ben burada bir ömür yatmayı tercih ederim.
0: Ne biçim konuşuyorsun?
1: Ben burayı onu unutmak için girdim. Arkamda bırakmak, vicdanımı temizlemek için.
0: Cezaevinde unutulmaz Selvi. O senin gardiyanın gibi olur. Bir ömür onunla yatarsın. Unutmak için çıkman lazım.
1: İyi Memati, hadi çıkar o zaman.
0: Sen bana inan, ben seni çıkartırım.
1: Memati, kusura bakma ama hayal görüyorsun.
0: Selvi.

0: Senin gördüğün en güzel hayal bendim. Bak gerçek oldu.
1: O başkaydı. Çünkü o ikimizin elindeydi. Bu değil.
0: Bu da gerçek olacak. Hı?
1: Memati, kolumu kanadımı kırma. Çok yorgunum. Dinlenmeye ihtiyacım var.

0: Biz vatanımız için en büyük fedakarlığı yaptık. Canımızı ortaya koyduk. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Milletimizden, devletimizden tek istediğimiz bizleri unutmasınlar. Sesimizi duysunlar. Sorunlarımıza şefkatle yaklaşsınlar.
1: Milletimiz, devletimiz var olduğu müddetçe sizler unutulmayacaksınız. Sizler milletimizin ne kadar büyük, ne kadar fedakar bir millet olduğunun somut örneklerisiniz. Siz benim silah arkadaşlarımsınız. Ben sizler kadar şanslı değilim. Bu devlet için, bu millet için gazilik ya da şehitlik mertebesine ulaşamadım. Ama ne mutlu bana ki sizler gibi silah arkadaşlarım var.
2: Efendim, örgütteki adamımızdan haber geldi. Karayillerindeymiş.
1: Söyle işini bitirsin. Hata istemiyorum.
2: Emredersiniz.
1: Kusura bakmayın. Ben de sizin gibi dertliyim. Sizi konuşturacağım ama sizi karşımda görünce kendim konuşuyorum. Buyurun arkadaşlar. Basınımıza sorunlarınızı anlatın.
3: Efendim, devletimiz büyüktür. Dertlerimizi çözer. Çözmese de canı sağ olsun. Bizim ferdi dertlerimizden önemlisi bizim gazi olmamıza neden olan sorunun çözülmesi. Ben merak ediyorum. Terörle mücadele yönteminizde değişiklik yapmanız gerektiğini neden düşünüyorsunuz?
1: Hasan kardeşim, benim fikrimde bir sapma yok. Teröristle mücadeleye aynen böyle devam. Ama terörle mücadele çok daha geniş kapsamlı bir strateji gerektirir. Biz bugün bu stratejiyi ortaya koymazsak maalesef daha çok canımız yanar.
3: Polat Alemdar gidip terör örgütünün fiilen başı durumundaki Şahmeran'ı ortadan kaldırdı. Ben biliyorum ki bunu o yaptı. Ama basınımız sanki başka biri yapmış gibi manşetler attı. Demek ki terörle mücadele edenler yalnızca teröristle mücadele etmiyorlar. Her alanda bu mücadeleyi veriyorlar.
1: Ben de aynen onu söylemeye çalışıyorum. Polat Alemdar bayrağı bizlerden almış çok değerli bir kardeşim. Hepimizin ona yardımcı olması lazım. Ancak onun da bizim gibi tecrübeli, bu mücadeleye ömrünü adamış büyüklerini dinlemesi, onların tecrübelerinden faydalanması lazım.
4: Abi, karanın gelini bilmez mi bir bağlantı?
5: Yok Abdüley, nereden bilecek?
4: Abi, Şahmeran bunları kimin için yolladı? Cemal gibiler için. İlla ki özel bilgiler vermiştir.
5: Onu bilmem de Abdüley. Kıza sormadık. Eğitimi nerede aldı? Ya da Kandil'e gitti mi?
6: Ya tamam, sen savcısın da biz de az adam gömmedik.
7: Benim yüzüme karşı söyleme bari.
6: Mahkemesine çıkıp aklandık. Ne söylemeyeceğim?
7: Aklanmadın, hüküm giydin.
6: Neyse ne. Gidip sizinkiler keşif yapmış zaten. Biz ne yapmaya gideceğiz?
7: Muhakkak gözden kaçan bir şeyler vardır.
6: Ben evi temizledim. Ne olacak gözden kaçan? Tamamdır.
5: Hallettiyseniz işinizi gidelim Memati'm.
6: Hallettik, hallettik usta.
7: Memati benimle geliyor. Ne yapacaksınız? Memati'siz yapın.
5: Memati'yi gidip teslim etmeyeceksin değil mi Leyla?
6: Usta, benimkinin çenesine güvensem çoktan teslim olurdum. Ama o bile bir akıl. Diyor ki Kenan'ın evinde bir ipucu olabilir.

0: Memati niye geliyor, sen bak.
1: Memati evi temizledi ya. Bakalım lüzumlu bir şeyleri temizledi mi?
2: Boş iş.
1: İyi Memati. Yatsın karın bir sene de gör.
0: Bizim düğün yetişmeyecek Leyla 31 Mayıs'a. Bırak kalsın Servi.
2: Of. Tamam usta, tamam. Siz gidin, ben size yetişirim. Tamam.
3: Selvi'yi o gün yolda bulanların kimlik bilgileri. Ben arattırdım. İfade veririz dediler.
4: Teşekkür ederim. Ben de konuşayım, sonra savcılığa bildiririm. Hı hı. Sağ ol. İyi günler.

0: Karayı bitireceksin.
1: Cemal beni yaşatmaz.
0: Sen işi bitir, oradan canlı çıkmayı becer. Gerisini merak etme. Unutma. Örgütten kurtulmak için bunları iyi fırsat bulamazsın.

0: cezalar ne?
1: Abi malı yetiştirmem lazımdı.
0: Lan ben size dikkat çekmeyeceksiniz demedim mi? Durdurup arasalar ne yapacaksın hayvan herif?
1: Bir daha olmaz abi.
0: Zaten olmayacak. Kesin şunun hesabını.
2: Gidelim arkadaşım.
3: Bakıyorum kompradorluğa iyi çalışmışsın Şahan arkadaş.
0: Bırak şimdi eleştiriyi. Başkandan haber mi getirdin?
3: Çok önemli bir sevkiyat var. Bütün Tecep peşinde. Hazırlık yapmanı istedi.
0: Biz ne sevkiyatlar bitirdik? Hallederiz. Ne tarafa gidecek?

0: Mete Bey seninle buluşmak istiyor.
1: Sebep?
0: Çok yükleniyorsun da ondan.
1: Ben mi yükleniyormuşum? Öldürmüyorum, daha ne istiyor?
0: Öldürmediğine göre daha beterini planlıyorsun. O da bunu biliyor.
1: İnsanlara yaptığının bedelini cezaevinde çekmesini istiyorum.
0: Bunu yüzüne söylemek istemez misin?
1: Ben lafımı esirgemem.
0: Herkesin pişman olma hakkı vardır.
1: İhanet içinde olsa bile mi?
0: Bu ihaneti bilerek yapıyorsa hayır. Ama insanlar bilmeden ve istemeden de inandıkları ve hizmet ettikleri değerlere ihanet edebilirler.
1: Bilmeden nasıl ihanet oluyormuş?
0: İhanet bilmeden olmaz. Ama benim kastettiğim hain olmadığı. İhanet kişinin kullanılması. Hainlik ise kişinin bu duruma isteyerek hizmet etmesidir.
1: Mete'nin sizin için hizmetleri olduğunu biliyorum. Ama buna rağmen hain olup olmadığına kim karar verecek?
0: İhtiyarlar senin karar vermeni istiyor. O yüzden de senin görüşmende fayda var.
1: Şu işlerimi halledeyim, görüşürüm. Ne yapıyoruz? Geçiyor muyuz başkanlık sistemine?
0: Bakıyoruz. Niye sordun? Sen böyle şeyleri merak etmezdin.
1: Toplum çok gergin. Spordan siyasete, terörden ekonomiye geçiş dönemindeyiz. Yeni toplumsal kurumlar, yeni toplumsal aktörler çıkaracağız. Bu geçiş dönemini dikkatli takip etmek zorundayız. Üstümüze oyunlar oynayan emperyalistler en kolayıyla bu gerginlikten faydalanır. Yoksa başkanlık da olur, yarı başkanlık da, parlamenter sistemde.
0: Mesele ne olursa olsun, vatandaşlarımızın ve insanlarımızın devlete olan inanç...

0: İnanç ve güvenini kalıcı olarak tesis etmek.
1: Önemli olan milleti millet yapan değerleri ön plana çıkarmak. Ve ayrıca geleceğe dair ortak bir hedefte insanları buluşturmak. O da net. Türkiye'nin büyük devlet olacağına, cihanı şumul olacağına insanları inandırmak.

0: Yeter Leyla. Her tarafı 5 kere arattın.
1: Kenan tam burada mı yatıyordu?
0: He, orada yatıyordu.
1: Selvi'nin üstüne buradan geldi yani, öyle mi?
0: Leyla, beni delirteceksin. Herifi morgdan kaldırıp bir daha mı öldüreyim? Hadi hadi, yok bir şey işte. Hele şükür.
1: Mehmet, hadi yardım et de şunu çekelim.
0: Allah'ım sen sabır ver. Hele çekil. Tamam mı? Gönlün hoş oldu mu?
1: Olmadı.
0: Ne arıyorsun?
1: Bu sapık bu eve bu kızı öldürmek için çağırmadı.
0: Ya niçin çağırdı?
1: Selvi direnmese tecavüz edecekti.
0: Leyla.
1: Bir ömür elinde tutabilmek için kaydetmiştir mutlaka.
0: Yeter, yeter.

0: Buraya geldikten sonra İçkandil'e gittin mi?
1: Gittim bir kere.
0: Nasıl gittin?
1: Örgütün adamları var. Onlar bizi götürdü. Ama bizimki özel bir adamdı. Örgütün içinde de gizli gittiğimiz için.
0: Bize işte o adam lazım. Nerede buluruz bu adamı?
2: Arkadaşlar, sizlere bir müjdem var. Artık halkımızın savaşına katılmak üzere Kandil'e gideceksiniz. KCK'nin zorlu ideolojik eğitimini başarıyla tamamladınız. Şimdi sıra pratiğe geldi.
3: Başkanım, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonunda biz de özgür topraklarımıza halkımızın mücadelesine katılacağız.
4: Başkanım, ne zaman yola çıkacağız?
2: Sabah erkenden çıkacaksınız.
5: Başkanım, ben ailemle görüşüp vedalaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz gidip geleyim.
2: Ajan mısın lan sen?
5: Ne alakası var başkanım? Ben halkımız için ölmeye gidiyorum. Ailemi bir daha görememek var.
2: Başarım senin ailenden. Biz burada halkımızın kurtuluşundan bahsediyoruz. Sen feodal bağlarının derdindesin.
5: Başkan, ben gelmiyorum. Benim ailem metropolde emperyalistlerin sömürüsü altında inim inim inliyor. Halkımız dediğin hepimizin halkı. Onlar için savaşmıyoruz neticede. Gidiyorum ben.
2: Biz bu romantik lafları çok duyduk arkadaşlar. Bunlar ajanların sıkıştıkça uydurduğu tatlı sözler. Biz savaşıyoruz. Savaşta iki şey vardır. Bir örgüt, bir önderlik. Her şeyden önemli olan şey bu iki kavramdır. Çünkü bizi kurtuluşa götürecek olan örgütümüz ve önderliğimizdir. Her şey yapılabilir. Ama bu iki kavram sorgulanamaz. Satmış bizi. Arkadaşlar, silahlanın. Hadi arkadaşlar, sıra sizde. İlk savaşınızı vereceksiniz. Benim örgüt dokümanlarını yok etmem lazım.

0: arkadaşlar. Arkadaşlar, ben teslim oluyorum. Siz de kendinizi boşuna öldürtmeyin.
1: Dur, ne yapıyorsun, ajan mısın sen?
0: Teslim oluyorum, ateş etmeyin. Teslim oluyorum.
2: Geç. Geç.
3: İçeride kaç kişi var?
0: 3 arkadaşımız daha var. Üniversite öğrencisi.
1: Silahları bırakıp teslim olun. Size zarar vermeyeceğiz.
3: Geç şu tarafa. Abdülhamit, siz burada kalın.
2: Sen ne yapacaksın abi?
3: Çocukları sürdüğüne göre arkadan bir yerden çıkacak.
2: Silahını öldürtme kendini.
4: Size teslim olacağım, ölürüm daha iyi. Siz ancak öldürmeyi bilirsiniz zaten.
3: Sen bunun için mi savaşacaksın bizim? Arkadan sıvışıyordu başkanımız.
4: Hepiniz hainsiniz.
2: Bunları istihbarata teslim et.
1: Tamam abi. Kan kaybediyorum. Beni hastaneye götürün.
3: Sen bir yere gitmiyorsun. Seninle daha işimiz var.
1: Pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum. Suç işliyorsunuz. Size pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum dedim.
3: Abdülay, sence bu pişman olmuş mu?
2: Daha değil abi.
1: Ne istiyorsanız sorun söyleyeyim. İşbirliğine hazırım.
3: Cemal, parayı Kandil'e nasıl götürecek?
1: Kara mı? Benim haberim yok böyle bir şeyden.
3: Bu da pişman oldum sanırım.
2: Abi, bunun nabzı düşmüş. 10 dakikaya gider.
1: Beni hastaneye götürmeniz lazım. Size söyledim, bilmiyorum.
3: Bilmiyorsan işime yaramazsın. Niye yaşatayım ki seni?
1: Şahan, nakliyatçılık yapıyor. En önemli, en gizli sevkiyatları o yapıyor. Kara Cemal'in elindeyse gideceği adam Şahan'dır.
3: Aferin. Bak şimdi pişman olmaya başladın. Nerede bulurum bu şahı? Ha?

0: İyi geceler müdür bey. Ben savcı Leyla Türkmen. Sizi bu saatte rahatsız ettim ama önemli bir durum var.
1: Biz nasıl bıraktık dayıyı ya?
2: Ben sana diyecektim. Bırakmayalım, bir taksi tutalım ama.
1: Cevher dayımın mezarına adam yolladın mı?
2: Yolladım dedim ya.
1: Allah Allah. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Deli olup kendini dağlara mı vurdu?

0: Selvi'ye dua et, yoksa açmazdım.
1: Leyla, Allah aşkına söyle, ne buldun? Ölüyorum burada.
0: Şu kadarını söyleyeyim. 31 Mayıs'a yetiştireceğim Selvi'yi.
1: Sen bana bu kıya yaptın ya. Ben de sizi evermezsem bana da memati demesinler.

0: Yakalayın. Yakalayın.
1: Gel buraya.
0: Çabuk.

0: Benim varlığım senin için tehlikeli. Ben senin yerinde olsam bir an önce kafama sıkardım. Yoksa bu gidişle bunlar kendileriyle birlikte seni de götürür.
1: Rahat ol Kara. Kandil'e kadar ben istemedikçe kimse sana bir şey yapamaz.
0: Nasıl rahatladım bilemezsin be Cemal. Eyvallah. Bakalım. Göreceğiz.

0: Bana bak, bu adam sağ salim Kandil'e ulaşmazsa hepinizin kafasını sıkarım. Gerekirse başında kendin duracaksın. Anladın?
1: Emredersiniz başkanım.
0: İyi, iyi.

Sen de git. Gidin lan buradan. Siz de gidin. İşiniz yok burada. Hadi siz gelin hadi. Hadi gelin şöyle. Hadi. Hadi gel.

0: İyi bakın şimdi.
1: Ne beceriksizsin ya.
2: Bravo.
0: Yandım.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Hayrola çocuklar?
6: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
5: Turkcell çözüm gücü.
8: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
10: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
11: Oh.
15: Ve limonata.

0: kültür içeren ballı krema dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
4: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
5: İşte bu be.
6: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
7: Aynen öyle abi.
8: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
9: Çok sevenimiz çok.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Oh Milo Puff. Sil ağzını bu.

0: Abi motor komple bitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Ali Aslan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Ali Has kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu salı binde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahududu aromalı kolajen 399

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Arnavut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
0: Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola. Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
1: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
1: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
2: Budur,

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu salladımda Alsan Riviera zeytinyağı 899 lira. Efsane Baldo pirinç 360.

Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: ikinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
1: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
2: Bakın,

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu Salı Bim'de Alsan Riviera zeytinyağı 899 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
10: Bundan sonra buradayız.
11: Sizi de bekleriz.
12: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
13: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
14: Rams.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hayrola çocuklar?
20: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
21: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
19: Turkcell çözüm gücü.
20: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
20: Ne yapacağız biz şimdi?
22: Hadi gelin benimle.
23: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
19: Turkcell'lerin yanında
24: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Benim arabamı istetebilir misiniz?
1: Tabii efendim.
0: Gidelim de Ömer dedesi yine sevsin oğlumu. Hiçbir şey kalmayacak benim paşamın. Hiçbir şey kalmayacak benim aslanımın. Hiç. Canım oğlum benim. Bir tanem benim, bir tanem. Geldi işte arabamı. Hadi bakalım. Geldi arabamız, gidiyoruz şimdi. Evet, hadi bakalım.
1: Serkan nerede? Sen yeni mi başladın?
2: Evet abi, bugün başladım.
1: Tamam.
0: Gel bakalım bir tanem, gel.
3: Hakime Hanım. Bir evrak imzalamamışsınız.
0: Hay Allah, bir şey demediler.
3: Getireyim isterseniz kağıdı.
0: İyi olur, oğlanı bırakmayayım.
2: Biz buradayız abla. İsterseniz siz gidin hemen.
0: İyi, hemen gidip geleyim.

0: Ben arabayı şuraya çekeyim, yolu kapatmasın.
1: Tamam.
2: Hey dur, ne yapıyorsun?

0: Bilmiyorum.
1: Yemin ederim bilmiyorum. Telefon açtı. İşim var. Geç geleceğim dedi. Bacağım.
2: Zahit. Yemin ederim. Bunu kapat bir yere. Kapıyı da temizleyin. Adam geldiğinde fark etmesin.
3: Tamam abi.

0: Efendim Erhan.
1: Ne?
0: Leyla'nın haberi var mı? Tamam gülüm.
2: Ne olmuş abi?
0: Hakime Hanım yok muydu? Oğlu rahatsız olan. Bizim hastaneden biri çocuğu kaçırmış.
2: Allah Allah. Millet kafayı yemiş. Abi aklıma bir şey geldi ama.
0: Ne?
2: Yok abi, o kadar da değildir.
0: Söylesene Abdüre.
2: İnci yengeyi birileri kandırmış olmasın?
0: O kadar da değildir Abdüley.

0: Güzel. Örgüt arabalarını uzak takip yapacak. Ne olur ne olmaz diye.
1: Başkan, beni de strese soktun. Altın mı taşıyoruz, ne taşıyoruz?
0: Altından kıymetli. Görünce anlarsın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Canlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire televizyonuna konuştu. F-35 savaş uçakları için ABD Başkanı Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyoruz dedi.
1: El Cezire televizyonuna konuştu Cumhurbaşkanı. Gündeminde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve ardından ABD Başkanı'nın Türkiye'nin programa yeniden dahil edileceği açıklaması vardı.
2: Trump bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Suriye'deki son duruma ilişkin soruya da yanıt verdi. En kısa sürede Şam'ı ziyaret edeceğim dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de konuştu Cumhurbaşkanı.
2: Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu.
0: Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Eski ve yeni CHP'liler birbirine girdi. Menderes Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminde oylama sırasında yaşanan gerginlik büyüdü. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı.
1: Tekmeler, yumruklar, hakaretler. İşte eski ve yeni CHP'liler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Türkiye onu kız arkadaşına attığı "Ben yürüyen parayım" mesajıyla tanıdı. Çiçek görevden uzaklaştırılmıştı ve bu nedenle belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Ancak o seçim o kadar kolay olmadı. CHP'liler ikinci turun sonunda geçersiz 3 oyla ilgili itirazda bulunarak salonu terk etti. Dördüncü tur öncesinde de ipler iyice gerildi. İşte ortalık böyle karıştı. CHP'liler kavga ederken AK Parti'nin adayı Asuman Şen 4. tur oylama sonucunda belediye başkan vekilliğine seçildi.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Şen'i Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla tebrik etti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki tarihi çağrısıyla başlayan terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararı almasıyla devam eden terörsüz Türkiye sürecinde tarihi nitelikte bir dönüm noktasına gelindi. Sürecin yasal altyapısını oluşturan yasa TBMM'de rekor oyla kabul edilerek önemli bir adım atıldı. MHP lideri Bahçeli gelinen noktayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e değerlendirdi.
4: Deme uzattığım el günlerdir konuşuluyor, günlerdir tartışılıyor.
1: Her şey otokalaşmayla başladı.
4: Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
1: 22 Ekim 2024 tarihindeki tarihi çağrıyla en net adım atıldı.
4: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Sürecin yasal altyapısını oluşturan yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rekor bir oyla kabul edildi. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli gelinen noktayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'e değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekün milletimizin eseri olacaktır.
1: Türk Gün Gazetesi'nde yer alan değerlendirmelerde yasal düzenlemenin af niteliği taşımadığını söyledi MHP lideri.
2: Kanun bir af düzenlemesi değil, kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir.
1: MHP lideri Abdullah Öcalan'ın sürece katılımına dair mesajlar da verdi.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifa eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.

0: Alihan Kureş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında bu kez Kureş'in ifadesi dosyaya girdi. Kureş evindeki kasadan çıkan milyon liralık altına düğün takısı dedi. İşte dikkat çeken o ifadenin ayrıntıları.
1: Kasalar açıldı, devasa servetin izine ulaşıldı ve soruşturmada kilit isim Alihan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Suç örgütü soruşturmasında Alihan Kureş'in evinde arama yapılmış, çelik kasadan yaklaşık 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon 548 bin liralık altınla ziynet eşyası çıkmıştı. İşte Kureş'e o kasanın içindekiler soruldu. Eşyaların birçoğu düğün takılarımız ve çocuklarımıza verilen hediyeler dedi. Suçlamaların hiçbirini kabul etmedi Kureş. Örgüt yöneticisi olmadığını savundu. Ayda yaklaşık 380 bin lira kazanıyorum dedi. İfadesinde kendisi ve ailesi adına kayıtlı şirketlerin sorulması üzerine 2005 yılından bu yana mimarlık şirketinin hissedarı olduğunu söyledi.
2: Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
1: Soruşturmada örgütün iletişim ağı da mercek altına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şifreli haberleşme programını anlattı.
2: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Proper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Kayseri'de bir erkek otel odasında kavga ettiği 28 yaşındaki genç kadını önce bıçakladı, ardından 5. kattan aşağı attı. Asma kata düşen kadının üzerine odadaki ağır eşyaları da fırlatan katilin videoyla cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.
3: Camdan attım. Sonucum cezaevi.
1: 5. kattan aşağı attı. Hıncını alamadı. Eşyalarını da peşinden fırlattı. 28 yaşındaki genç kadının katili cinayeti videoyla itiraf etti.
3: Camdan attım. Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
1: Kadın cinayetinin adresi bu kez Kayseri oldu. Bir otel odasında bir araya gelen Selin Gökhan ve Nurettin C. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. O tartışmada 30 yaşındaki Nurettin C. Selin Gökhan'ı hiç düşünmeden 5. kattan attı. Cinayet itirafını işte böyle kayda aldı.
3: Kardeşlerim, abilerim, canlarım, camdan attım. Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
1: Cinayet itirafında bulunurken üstü başı kan içindeydi. Genç kadını önce bıçakladığı, sonra da camdan attığı ortaya çıktı.
3: Bana yapılan unutmadım ve oha camdan attım.
1: 28 yaşındaki Selin Gökhan'ı bıçakladıktan sonra 5. kattan aşağı atmıştı cani. Genç kadın otelin asma katına düştü. Düştüğü gibi de can verdi. Ama caninin siniri geçmedi. Bu sefer de kadının eşyalarını peşinden fırlattı. Evet. 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Onu hayattan koparan cani ise şimdi gözaltında.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir şahıs takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı, hızını alamadı, engelli komşusuna da saldırdı. Tutuklanan saldırganın soğukkanlı tavırları kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Elinde bıçakla binadan böyle çıktı. Bahçeye yürüdü. Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı. Ardından soğukkanlılıkla böyle geri döndü. Sultan Gazi'de yaşayan Harun H. iddiaya göre komşusunun kızına saplantılıydı.
5: Annesi bir gün kapımıza gelip oğlunun takıntılı olduğunu kız kardeşime resmi bilgisayarına çizdiğini kızınızı koruyun şeklinde babamı uyarıda geçti.
6: Olay günü binada yaşayan kadınlar bahçeye çay içmeye inmişti. İşte cama çıkan Harun K. takıntılı olduğu kadının annesini bahçede gördü. Hemen eline bıçağını alıp aşağı koştu. Kadını bıçaklarken engelli bir komşusunu da yaraladı.
5: Kardeşime takıntılı olduğu için bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş.
6: Saldırı sonrası yeniden binaya giren saldırgan üstünü değiştirip dışarı çıktı ve polis ekiplerini beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra sokağın başında gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Sürekli kardeşimi takipteydik. Bir keresinde hatta selam komşu demiş.
4: Karnından yaralanan Ünzile Ş'de hemen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır devam eden tedavinin ardından taburcu edildi.
5: Çok fazla ağrıları var. Annem hala sağlık durumu devam ediyor.
0: Adana'da yaşayan Ayşe Katırcı, eski eşinin bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanmıştı. Ölümden dönen 52 yaşındaki kadın o korku dolu anları anlattı. Eğer içeriden çıkarsa beni yaşatmayacak dedi.
7: Anne ben burada.
8: Kaçıncı katıncı?
9: Onunla aranıyı. Sen
8: unutma. Ay Allah'ım.
7: Buradayım. Bir ucunda içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak sokmaya başladı.
4: 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ölümün kıyısından döndü.
7: Şans eseri ölümden döndüm. Ölmekten beter oldum. Şu an size anlatamam çektiğim acıları.
10: Ölümün eşiğinden döndü diyebiliriz. Çünkü doktorlar hiç umutlu konuşmuyordu. Bir mucize olması lazım demişlerdi.
4: O mucize oldu. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı gözlerini açtı ama korkusu geçmedi.
7: Ben yoğun bakımda bile korkarak yatıyorum. Her an gelir bana bir şey yapar diye. Ben bu kadar korkuyla yaşamak istemiyorum artık.
4: Cani eski koca tutuklandı.
11: Boşandığın eşinden için bıçak adam bir şey demeyecek misin?
7: Bu zaten çıkarsa beni bir daha yaşatmayacak. Eğer çıkarsa bu sefer yarın bıraktığı işi kesinlikle bırakır.
10: O benim babam ama bu yaptığına karşılık çıkmasını ben de istemiyorum.
4: Ayşe Katırcı eski eşinin hak ettiği cezayı almasını istiyor.
7: Bunu bana kimsenin yapmaya hakkı yok. Adalet yerini bulsun.
0: İstanbul'da bir adam köpeğine saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibini bıçakladı. Sicili kabarık çıkan terier sahibi tutuklandı.
4: Köpek gezdirme kavgasında kan aktı. Köpeğine saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibini bıçakladı. İstanbul'da sıcak bir yaz akşamıydı. Bir adam eşiyle birlikte Tyrer cinsi köpeğini gezdiriyordu. Bu pitbull cinsi köpek çiftin köpeğine saldırdı. Adam dehşet saçan pitbull'dan köpeğini kurtarmaya çalıştı. O anda pitbull cinsi köpeğin sahibine köpeğini tut diye tepki gösterdi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma anında köpeği zarar gören adam bıçağını çekti. Pitbull'un sahibini tam 3 yerinden bıçakladı. Talihsiz adam kanlar içinde kaldırıma yığıldı. Çok geçmeden ekipler oradaydı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken onu bıçaklayan kişi de gözaltına alındı. 6 suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribündeki küçük bir çocuğun formasını zorla çıkarttırmıştı. Ev hapsine çarptırılan o tribün zorbası konuştu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil diyerek kendini aklamaya çalıştı ama tepkiler sürerken küçük çocuğu o zorbanın elinden kurtaran kahraman polisimiz bakın neler söyledi.
12: Futbolun bütün güzelliklerini kirletmiş, minik taraftarın formasını çıkarttırmış ve küçük bir çocuğun gözyaşlarının sebebi olmuştu.
13: Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
12: İşte o tribün zorbası kendini bu sözlerle savundu.
13: Ben eğer orada o müdahale yapmasaydım o süreç o şekilde işlenecekti.
12: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki bir çocuk işte böyle zorbalığa uğradı. Gençler Birliği tribününe tuttuğu takımın yani Fenerbahçe'nin formasıyla gelince ortalık karışmıştı. Japon Şenel lakaplı Şenel Akdemir çocuğu hedef almış, formanın çıkarılmasını istemişti.
13: Bir şey yapmadım. Sadece küfür de yok, dokunma da yok, fiziksel temas yok.
12: Komiser yardımcısı Uğur Yurduseven herhangi bir sorun yaşanmaması için çocuğu alıp uzaklaşmış ve çabası yüreklere dokunmuştu. Çocuğun yaşadığı korkuyu bu sözlerle anlattı.
4: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalıştım. Tabii ki o stresi atınca olunca Allah'ım çok şükür sağ salim bir şekilde çıktık dedim.
12: Tepki çeken olayın ardından Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ev hapsine çarptırılmıştı Akdemir.
13: Kimi gönlünü kırdıysam keşke ellerle helalleşebilseydim.
12: Milyonların tepkisine neden olan Şenel Akdemir'den açıklama geldi. Yanlış anlaşıldığını iddia etti.
13: Yani olacak bir gerginliğe engel olmak adına babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim ya dedim tribünden dışarı çıkarım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin.
12: Ancak görüntüler her şeyi anlatıyordu. Küçük çocuğu o zorbalıktan kurtaran kahraman komiser yardımcısı Uğur Yurduseven de konuştu.
4: Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi. Güçlüsün dedim, çok mutlu oldu.
0: Türkiye onu uçak skandalıyla tanımıştı. 2024 yılında Türkiye'yi satın alırım diyerek uçakta olay çıkarmıştı Abdülkadir Özcan. Ünlü iş insanının adı bu kez de uyuşturucu operasyonuna karıştı. Evinden 175 gram yasaklı madde çıkan Özcan gözaltına alındı.
9: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
4: Türkiye onu uçak skandalıyla tanıdı.
9: Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'ye satın alıyorum.
4: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
9: Bırak.
4: Ünlü bir otolastik şirketinin eski yöneticisi olan Abdülkadir Özcan 2024'te bu görüntülerle gündeme gelmişti.
9: Gel buraya.
4: Kabin ekibini ve yolcuları rahatsız etmiş, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınmıştı.
9: Ben milyar dolarlık adamım.
4: Adı bu defa da uyuşturucu soruşturmasına karıştı. Ankara'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden biriydi Özcan. Evinde yapılan aramalarda 175.45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Antalya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakladıktan sonra binanın çatısına çıkıp intihar girişimini canlı yayınlayan şahıs tutuklandı.
14: Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim.
4: Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı. Sanal medyadan canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu.
14: Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 tane çocuğum var, yetim kalacaklar.
4: Alanya'da kayda geçti kan donduran olay. Mustafa Ezici tartıştığı eşiyle kayınvalidesini bıçakladı. Ardından bir binanın çatısına çıktı.
14: Şu anda Alanya'da bir 4. kattayım, bir inşaat firmasının. Birazdan intihar edeceğim.
4: Sanal medyadan canlı yayın açtı. Suçunu itiraf edip yaşamına son vereceğini söyledi.
14: Karım sabah vurdum. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim.
4: Ekipler bölgedeydi. 4 saat süren ikna çabaları sonuç verdi. Ezici çatıdan indirildi, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklandı.
14: Öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
4: Hastaneye kaldırılan eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesi devam ediyor.
0: İstanbul'da bir şirket sahibini telefonla arayarak kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan şüpheliler 22 milyon liralık vurgun yaptı.
4: Kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıttılar. 22 milyon liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcıların hedefinde bu defa bir şirket sahibi vardı. Kendilerini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıp hesaplarında problem olduğunu söylediler. O iş insanına önce 20 milyon 875 bin liralık para transferi yaptırdılar. Sonra da 39 bin euroyu işte böyle elden aldılar. Hatta kuyumcuda dövizleri bozdururken de kameraya yakalandılar. Ekipler 22 milyon liralık vurgun yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. 13 dolandırıcıyı gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul Esenyurt'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi kuzenini çenesinden vurup kaçtı. Polis şimdi her yerde aileyi birbirine düşüren silahlı saldırganı arıyor.
4: Miras anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü. Kuzenini çenesinden vurup kaçtı. Esenyurt'ta iki ailenin miras anlaşmazlığı kanlı bitti. Anlaşmazlık nedeniyle tartışma büyüdü. Aile üyelerinin kavgası sokağa taştı. O kavgada Tarık Ö, kuzenini silahla vurup kaçtı.

0: Bismillah.
1: Çenesine ve bacağına kurşun isabet eden 45 yaşındaki Hasan Ö kanlar içinde kaldı. Ekipler şimdi her yerde silahlı saldırganı arıyor.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir kadın girdiği bijuteri mağazasında çok sayıda takı ve toka seçtikten sonra parasını ödemeden mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anlarını paylaşan iş yeri sahibi ise dikkatli olun notunu düştü.
1: Raf raf gezindi, beğendiği takıları seçip aldı. Takı hırsızlığı an be an kameralara böyle yansıdı. Esenyurt'ta bir takı mağazasına giren şüpheli zevkine göre çeşit çeşit takılar seçmeye başladı. Çok sayıda takı ve toka alan genç kadın kasaya yönelmek yerine kapıya doğru yürümeye başladı. Aldığı ürünlerle mağazadan böyle kaçtı. Hırsızlığı güvenlik kameralarından gören iş yeri sahibi videoyu paylaşarak başka mağazalardaki arkadaşlar dikkatli olsun, mağdur olmasın notunu düştü.
2: Antalya'da boya yüklü bir tır yola devrilince olanlar oldu. Yoldan geçen pek çok araç mora boyandı. Sürücüler ne yapacağını şaşırdı.
1: Boya yüklü tır devrildi. Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Görüntüler Antalya döşeme altından. Akşam saatleriydi. Boya taşıyan bir tır kaza yaptı, yola devrildi. Boyalar etrafa saçıldı. Tır kaldırıldı ama boyalar yolda kaldı. Yoldan geçen açık renkli araçlar mora boyandı. Sürücüler yol kenarına çekip araçlarını temizlemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Kuyumculardaki altınlar tamamen değişiyor. Darphane dolandırıcıları üzen devrim niteliğinde yeni bir sisteme geçiyor. Artık gram, çeyrek ve cumhuriyet altınlarına QR sistemi geliyor.
3: QR kod bir nevi altının kimliğidir.
4: Kimlik görevi gören QR sistemi devreye giriyor. Kuyumculardaki altınlar tamamen değişiyor.
3: Tahta altın üretiyorlar, kodu olmadığı için, herhangi bir barkod numarası olmadığı için vatandaş veya kuyumcu buna aldanıyor. Farkında olmadan sahte altın alıyor. Ama QR kod bunun bir nevi kalkanı olacak, önüne geçecek.
5: Yastık altı altına ilgi arttı, vatandaşlar dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. İşte darphanede bu duruma dur demek için yeni bir duvar ördü.
4: O duvar QR kodla örüldü. Paketli gram altınlar adeta koruma kalkanına alındı.
3: Vatandaşımızın alışveriş yaparken, gram altın yatırımı yaparken güvenle altını alabilmesi için QR kodunun olması gerekiyor.
5: Darphanenin bu önlemi 24 ayar gram altınları kapsıyor. Paket içerisindeki tüm 24 ayar gram altınlarda QR sistemi devreye giriyor.
4: Yeni sistemle birlikte QR sistemi sadece gram altınları kapsamayacak. Gram, çeyrek ve cumhuriyet altınlarda kare kodlu sisteme geçecek.
3: Üzerinde hangi firmaya ait, hangi yerde basıldı, kaç tarihinde basıldı ve kaç ayar olduğu yazıyor.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bir bina aniden çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olay saniye saniye kameralara da yansıdı.
1: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden böyle çöktü. Olay Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bina boşaltıldı. Ardından beton kesme makinesi devreye girdi. Ancak vurulan darbeyle bina saniyeler içinde tamamen çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte cadde toz bulutuyla kaplandı. Vatandaşlar panikle etrafa kaçıştı. Büyük panik yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
2: İstanbul'da flört uygulamasından tanıştığı kadınla yemeğe çıkan bir adam hayatının şokunu yaşadı. Restoranda

0: 90 bin liralık hesap gelince talihsiz adam karakolun yolunu tuttu.
1: Flört uygulamasından tanıştığı kadınla yemeğe çıktı. Gelen hesap aklını başından aldı.
2: İstanbul'da bir adam flört uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştı. Diyaloglar ilerledi ve sıra beraber yemek yeme planı yapmaya geldi. Sonundaysa ikili Şişli'deki bir restoranda buluştu.
1: Masa sipariş yağmuruna tutuldu. Saç kavurma, patates ve sayısız mezeler geldi. İçeceklerin ardı arkası kesilmedi.
2: Yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından hesap istendi. Eline adisyonu alan adam neye uğradığını şaşırdı. Çünkü hesap tam 90 bin liraydı.
1: Üstelik ücret tek seferde tahsil edilmedi. 90 bin lira 8 ayrı kredi kartından çekildi.
2: Flört uygulamasından tanıştığı kadının gazabına uğrayan adam önce bir bardak soğuk su içti, ardından soluğu karakolda aldı.
1: Kendini restorana götüren kadının işletme ile birlikte hareket ettiğini belirtti. Hem kadından hem de restorandan şikayetçi oldu.
0: Yargıtay'ın emsal kararlarından biri var sırada. Siz siz olun, patronunuza yoruldum yazarken iki kez düşünün. Bir işçinin patronuna attığı yoruldum maili istifa sebebi sayıldı. İşçi konuyu mahkemeye taşısa da tazminatsız çıkarılmasına hükmedildi.
3: Patronunuza yoruldum yazılı bir mesaj atar mıydın?
4: Hayır, atmazdım açıkçası. Çünkü aleyhimize işlenirdi.
5: Ben öyle bir şey yaşadım. Benim adıma imza atmıştı. Beni işten çıkarmıştı.
3: Patronunuza e-posta atarken iki kez düşünün. Çünkü attığınız o e-posta aleyhinize kullanılabilir ve tazminatsız olarak işten çıkarılabilirsiniz.
6: Yargıtay işverenine sitemkar bir mail gönderen çalışanının bu mailini istifa olarak değerlendirip herhangi bir kıdem, ihbar ödenmemesine karar vererek emsal bir karar verdi.
3: Yaklaşık 3 yıldır bir firmada yöneticilik yapan bir çalışan olumsuz durumlara maruz kaldığı ve priminin düşürüldüğü gerekçesiyle patronuna yoruldum yazılı bir e-posta gönderdi. İşte o e-postasının ardından istifa etti sayılan çalışan tazminatsız şekilde işten kovuldu.
5: Yorulabiliriz, biz de insanız yani. Etten kemikten yaratılmışız. Bence doğru değil.
6: Çalışanın göndermiş olduğu mail aslında bir fesih iradesi taşıyor.
7: Çalışan konuyu mahkemeye taşıdı. İstinafa taşınan davada işçi haklı bulunsa da işveren itiraz etti. Bunun üzerine Yargıtay çalışanın fesih iradesi gösterdiği gerekçesiyle işvereni haklı buldu.
6: Yaptığınız işlemleri, gerekçelerini ve devamındaki taleplerinizi açık bir şekilde ortaya koymadığınızda sizin haklarınız zeval görmüş oluyor.
0: Marketlerde tüketicilerin farkında olmadan düştüğü tuzak ortaya çıktı. Reyon düzenlemelerinde son kullanma tarihi geçmek üzere olan ürünler daima en öne konuluyor. Raf ömrü uzun olanlarsa arkaya itiliyor. Raflara uzanırken yapılan bu basit alışkanlık eve bayat ürünlerle dönmenize neden oluyor.
3: Marketlerde en önden mi ürün alırsınız, arkadan mı?
8: Önden alırım yani.
3: Değil mi?
8: Alır giderim yani. Son kullanma tarihine bakarım, o kadar yani.
3: Hep bakar mıyız?
8: Yok.
3: İşte birçok kişi bazen dikkat etmeden bu şekilde ön reyonlardan ürün satın alabiliyor. Ancak eve gittiğinde ya tarihinin geçmek üzere olduğunu ya da çoktan geçtiğini görüyor.
9: Ya o gün son kullanma tarihi oluyor ya da bir sonraki gün denk geldi tabii.
10: Kimse dikkat etmiyor çünkü.
11: Ben de dikkat etmiyorum çok.
12: Marketlerin raf oyunu ortaya çıktı. İlk gelen ürün raflarda en öne konuluyor. Raf ömrü uzun olanlarsa en arkaya itiliyor.
13: Hile çok fazla var. O yüzden ben muhakkak tarihlere dikkat ediyorum.
3: Marketler bu stratejiyle stokları hızlıca eritmeyi hedefliyor. Ancak bu şekilde satılan ürünler insan sağlığını tehlikeye atıyor. Bu şekilde yanlış işte son kullanma tarihi geçen ürün aldınız mı?
9: Evet, kesinlikle aldım.
12: Üstelik en pahalı ürünlerde daima göz hizasına konuluyor. Ekonomik bir alışveriş içinse alt raflara bakmak gerekiyor.
0: 17 Ağustos 1999 saat 03.02. İşte bu tarih ve saat hafızalarımıza kazındı. O kabus anları 27 yıl önce yaşandı ama acısı da korkusu da hiç dinmedi. O gün yaşanan Marmara depreminde resmi kayıtlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 10 binlerce kişi de yaralandı. İşte o unutulmayan gecede yine kimse uyumadı.
12: Tam 27 yıl geçti üstünden. Kolaymış gibi söylenen ama...

0: Ama yakınlarını kaybedenler için geçmeyen 27 yıl. Birçoğunun o gecede kaldığı 27 yıl.
1: Allah! Allah! Allah ses ver ne olur Allah!
0: 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de vurdu deprem Marmara'yı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, büyüklüğü 7,4'tü. 45 saniye sürdü. Derme çatma, deniz kumuyla yapılan koca binalar yerle bir oldu.
2: Dur alacağım canım sen dur.
0: Resmi kayıtlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti depremde. 48.901 kişi ise yaralandı. Binlerce kişi ise hala kayıp. Gölcük'teki tören her yıl olduğu gibi Kavaklı sahilindeydi. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde deprem şehitleri için dualar edilirken aynı dakikalarda depremde büyük yara alan Yalova'da duygular aynıydı.
3: Hepsine karanfil koyuyoruz. Umarım bir daha yaşanmaz.
0: Kimi yakınlarını, kimi arkadaşlarını andı.
4: Çok arkadaşlarımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul. Büyük acının yaşandığı her adreste anma töreni vardı. Yüreklerde dinmeyen özlem, gözlerde yaşla acı. Acının yaşandığı her adreste 17 Ağustos gecesi yine kimseyi uyutmadı.
5: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte frekanslar güncellendi. Frekansları ayarlayamayan vatandaşlar soluğu teknik servislerde aldı ancak bazı fırsatçılar basit bir frekans ayarı için 1000 liraya varan ücretler talep etti.
6: Akşam bütün kanalları kapalıydı. Uydu fişini çekin, takın, şey yapın. Bir türlü ayarlayamadım.
7: Saat 8'den beri 3 gündür uğraşıyorum. Beceremedim, yok çıkmıyor.
8: Yeni frekanslarla kanallar kayboldu. Faturası ağır oldu. Fırsatçılar birkaç dakikalık ayar için binlerce liraya kadar ücret istedi.
9: Bir gece yarısı frekanslar değişti, tüm kanallar gitti. Televizyonu yeni frekanslara otomatik geçiş yapamayan vatandaşlar uyduculara akın etti. Teknik servislerin telefonları bir an olsun susmadı.
10: Genelde önce tanıklıklar arıyor. Frekanslar değiştiği için nasıl yapılacağını soruyorlar. Belli frekans girerek taratma yapılıyor. Çok da zor bir şey değil.
9: Ancak bazı fırsatçılar birkaç dakika süren frekans ayarlama işlemi için 1000 liraya kadar ulaşan ücretler talep ediyor. Yani basit bir frekans ayarı bile pazara dönüşmüş durumda.
11: Fiyat dengesi yok, doğru. Ne koparırsa millet bunun peşinde.
12: Normal. Şaşırmıyoruz. Normal.
13: Fırsatçılık. Burada her şey para. Ne her şeyi paraya çeviriyorlar.
9: 250 ila 1000 lira arasında ücret talep edilen frekans yenileme işlemleri aslında oldukça basit.
14: Uydu cihazımızda menüye giriyoruz. TKGS güncellemeyi bulacağız. Güncellemeyi başlat diyoruz. Eski cihazlarda TKGS olmadığı için frekans giriyorsun. Yeni cihazlarda çok basit.
5: Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuğun kedi ısırması sonucu kuduz olup entübe edilmesi herkesi korkutmuştu. Biz de işi uzmanına sorduk. Kedilerden kuduz bulaşır mı? İşte yanıtı.
15: Kuduz çok önemli, öldürücü bir hastalık.
16: Diyarbakır'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Kedi ısırığı yüzünden 4 yaşındaki çocuk entübe edildi.
15: Kedilerin kuduz olmaları ve bunu bulaştırmaları çok çok düşük olasılıkta.
16: Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuğu kedi ısırdı, 4 ay sonra kuduz olup entübe edildi. Peki kedilerden gerçekten kuduz bulaşır mı?
15: Kuduz hastalığının %99 kaynağı maalesef köpekler oluyor. Kedilerin istatistiği olarak %1'den daha az kediden kuduzun bulaşma olasılığı.
16: İşin uzmanı yaratılan bu korku ikliminin yersiz olduğunu söylüyor. Çünkü kedilerin kuduz bulaştırma ihtimali %1, kuduz olan kedinin yaşama ihtimali ise 1/1'in altında.
15: Kuduz hayvan sokaktaki bir kediyi ısırdığında onun hayatta kalma olasılığı neredeyse yok. Olmadığı için de zaten kuduzu kediler bulaştıramıyor.
16: Aşısı varsa korkuya hiç gerek bile yok.
15: Kedi ülkesi olarak bilmiyoruz ve bak şimdi beni ısırdı. Kanattı mı? Yok ama ısırdı şimdi. Ben şimdi ısırdı diye kuduz ayısı olmayacağım. Şimdi de yalıyor. Tırmalıyor yani.
5: İstanbul'da bir uyuşturucu trafiği polis kamerasıyla belgelendi. Şüpheliler adım adım takip edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. İşte o anlar geliyor ekranlarınıza.
0: Siparişi alıyorlar, kendi uyuşturucu ağlarından temin edip teslimatı motorla gerçekleştiriyorlar. İşte bu uyuşturucu trafiği İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Polis ekipleri adım adım takip etti. Her hareketlerini kayıt altına aldı.

0: Kameralarla yapılan takipte zehir tacirleri yakayı ele verdi. Motosikletli zehir tacirlerinin evlerine baskın düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı.
1: İspanya, Fas'tan gelen göçmenlerle mücadele ederken dün Fas'tan İspanya'ya ikinci göçmen dalgası başladı. Ağustos başında 72 bin Faslı göçmen İspanya'ya geçmişti. Dün akşam da binlerce Faslı göçmen yeniden bir araya geldi.
0: Geçtiğimiz haftalarda 72 bin Faslı göçmen İspanya'ya geçmişti. Göçmenler bir kez daha sahillerde buluştu. İspanya'ya ikinci göç dalgası başladı. İspanya'nın sınırdaki Sebde şehrinde yeni bir göçmen akını ihtimali Fas ve İspanya yetkililerini harekete geçirdi. Akşam saatlerinde binlerce Faslı göçmen sahillerde toplandı ama güvenlik güçleri de teyakkuzdaydı. Sebde'ye gitmek için harekete geçen 111 kişi gözaltına alındı. İspanya'nın sınır şehri Sebde, Faslı göçmenlerin umuda yolculuğunun varış noktası haline geldi. Ağustos'un başında tam 72 bin göçmen bu şehre geçmeyi başarmıştı. Bu durum İspanya'da Schengen krizi yarattı. İtalya, İspanya'ya yönelik Schengen'i askıya alırken göçmenlerin başka Avrupa ülkelerine geçmemeleri için de sınırda kontroller gerçekleştiriliyor.
1: Ankara'daki bir restoranda çalışmaya başlayan robot garson Fiko kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Elinden her iş gelen Fiko patronundan zam istemeyi de ihmal etmiyor.
2: Geç bakayım şimdi, hadi yere.
3: Servis yapıyor, masaları topluyor.
4: Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Yemekten önce çay içmek ister misiniz?
3: Robot garson Fiko'yu görenler gözlerine inanamıyor.
5: Lan bizim siparişler ne oldu ya?
6: Hemen çıkartıyorum, geliyor hemen çıkartıyorum.
3: Sungur Deligözoğlu restoranında çalışacak garson arıyordu. Çareyi Çin'de gördüğü robotta buldu.
7: Robot garson fikri Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Fiko'yu getirdik buraya.
3: Fiko kısa sürede işi kaptı. Her şeyi yapmaya başladı.
7: Robot Fiko'muz restoranda müşterilerimizi karşılıyor. Çocuklarla ilgileniyor.
3: Ancak karşılığını da bekler oldu.
7: Ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar karşılığını istiyor Fiko.
3: Zam konusunu şakayla karışık patronuna her fırsat da böyle açıyor.
8: Şefim, zam falan istemeyeceğim ya. Özledim. Gel bir sarılalım şöyle doya doya.
1: Tarih Aralık 2024. Amerika'yı sarsan büyük suikastı beklenen itiraf nihayet mahkeme salonunda geldi. Ünlü sigorta şirketi liderini öldürmekle suçlanan zanlı hakim karşısına çıkarak cinayeti itiraf etti.
3: İtiraf 2 yıl sonra geldi. CEO'yu ben öldürdüm dedi. Tarih Aralık 2024. Yer New York. Sigorta şirketi CEO'su Byron Thompson sokakta yürüyordu. Arkasından yaklaşan bu şüpheli silahını çıkarıp ateş etti. Thompson yere yığıldı. Olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler kamera kayıtlarını inceledi. 28 yaşındaki Louis Gambangiano'yu tutukladı. Yargılama sürecine başlandı. İki yıl boyunca tek kelime etmedi. Cinayeti reddetti. Ancak sonunda dayanamadı. CEO'yu ben öldürdüm dedi. İtirafın ardından 30 yılla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme kararını 18 Aralık'ta açıklayacak.
1: Ronaldo bu kez golü sessizce attı. Tam 10 yıldır birlikte olan ünlü çift gösterişli bir düğün yerine 5 çocuklarının şahitlik ettiği sade bir nikahı tercih etti. Şöhretin ve lüksün gölgesinden uzak Portekiz'deki o sade töreni getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
3: 10 yıllık birliktelik nikahla taçlandı. Ünlü çift sade bir törenle evlendi. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'le dünya evine girdi.

10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin düğünü çok konuşuldu. Ne damatlık ne de gelinlik vardı. Evlerinin salonunda gerçekleşen törene çiftin yalnızca 5 çocuğu katıldı. Rodriguez gözyaşlarını tutamadı. Dünyanın en ünlü çiftinin son derece sade bir düğünle evlenmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Teknoloji

0: O da bizimle ilgili her bilgiyi kayıt altına almaları. Peki bu gizli tehlike bize ne anlatıyor? İzleyelim.
1: Akıllı saatte kullanıyor muyuz?
2: Kullanıyoruz tabii ki.
3: Devir, teknoloji devri.
4: Kullandığımız akıllı saatler kolumuzdaki casus durumuna geldi.
5: Akıllı saatlerde yok yok. Her şeyi biliyor, her işi yapıyor.
1: İşte bu durum onları daha tehlikeli yapıyor. Çünkü saat olarak kullanıldığı için kullanıcısıyla birlikte her ortama girebiliyor.
4: Ancak artık ciddi bir mahremiyet ve kişisel veri problemini de bünyesinde barındırıyor.
2: Kalp ritimlerimizi kontrol altına alıyor.
3: Gün içerisinde ne kadar adım attığımızı söylüyor.
1: Konumunuzu görebiliyor, fotoğraf çekebiliyor, hatta kalp ritminizi bile takip edebiliyor. Akıllı saatler sizinle ilgili her bilgiye ve veriye rahatlıkla ulaşabiliyor.
4: Nerede olduğumuz, ne zaman evden çıktığımız, hangi saatlerde hareket ettiğimiz, kimlerle aynı ortamda bulunduğumuz ve günlük rutinimiz hakkında bilgiler oluşabiliyor.
3: Bilinçli kullanırsak teknoloji gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor.
6: Çocuğun nerede olduğunu, nasıl bir iletişim kurduğunu ya da acil durumda bana ulaşıyor olması benim için artı.
4: Çocuğun konumunun sürekli takip edilmesi çocuk açısından ciddi güvenlik sonuçlarını doğurabilir.
0: Ankara'da Ulus Kültür Merkezi ve Dolmuş Durakları projesi 9 yılın ardından tamamlandı, ancak proje geçmişiyle dikkat çekti. Çünkü projenin sahibi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla projenin üzerine kondu. İşte çürütülen o algı operasyonu.
7: 74'ten beri buradayım. İlk temelini atan Melih Gökçek oldu. Allah razı olsun.
8: Melih Gökçek planladı. Mansur Yavaş kendi projesi gibi lanse etti.
9: Biliyorum, ben Melih Gökçek şey yaptı. Çünkü ben doğma büyüme Ankaralıyım.
8: İşte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çürüyen bir algı operasyonu daha.
10: Tarihi dokusuyla Ankara'nın simge noktalarından biri olan Ulus'ta yıllarca devam etmiş önemli bir proje vardı. Ulus Kültür Merkezi Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları projesi. Bölgedeki tarihi dokunun korunması ve alanın modern bir görünüme kavuşması amacıyla planlandı.
8: Peki bu proje ne zaman ve kim tarafından planlandı?
10: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından planlanan projenin temeli 2016 yılında atılmıştı. Ancak belediye yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte bu proje çeşitli bahanelerle sürekli ertelenmişti.
7: Mansur Yavaş da biraz yavaşlattı ama devamını getirdi.
8: Yavaş belediyecilik kendini gösterdi. Ulus Kültür Projesi ve Dolmuş Durakları Projesi aradan geçen 9 yılın ardından sonunda tamamlandı.
9: Projeyi tasarlayan Melih Gökçek'tir. Teşekkür ediyoruz.
10: Ancak yıllar öncesinde Melih Gökçek tarafından planlanan bu proje bugün CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir çalışmaymış gibi kamuoyuna sunuldu. Yani Mansur Yavaş ve ekibi Melih Gökçek tarafından planlanan bir projenin üzerine kondu.
11: Vallahi hakkını vermek lazımsa Sayın Melih Gökçek'tir. Bu projede mimarı.
8: Projenin üzerine kondu konmasını ama bir de eline yüzüne bulaştırdı. Dolmuşçular isyan etti. Çünkü Yavaş ve ekibi 9 yıl içinde hazır projeyi bile doğru düzgün bitirememişti.
12: Böyle sıkıntılar çok. Abdest alamıyoruz, tuvalete gidemiyoruz. Böyle rampa yapmışlar çekmekten. Ayağımız frende bekliyoruz. Ben şikayetçiyim.
13: Önceden Melih Gökçek başkanım, sayın başkanım geliyordu, inceliyordu. Esnafın yanında oluyordu. Osman Gökçek tek tek geziyor oğlu. Biraz da halkı düşünsünler ya.
0: Efendim, şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Hayrola çocuklar?
16: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
17: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
15: Turkcell çözüm gücü.
18: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
15: Turkcell çözüm gücü.
18: Ne yapacağız biz şimdi?
15: Hadi gelin benimle.
19: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
15: Turkcell'lerin yanında
20: budur.
21: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
20: Budur.
21: Yeni ve

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Maxi Boy kahveniz hazır.
3: Teşekkürler. Ters tuttun, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi.
2: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
3: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
2: Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
4: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
3: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
4: Evet abi.
5: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
3: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt 44 lira 50 kuruş.
2: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
0: Domino's'u hoş geldin.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Oh Milo Puff.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Sana alkış yok, anca finger snap.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Haber devam ediyor. Trafikte bitmeyen olaylar sonu gelmeyen cezaları da beraberinde getiriyor. Kural tanımaz sürücülere yine rekor cezalar yağdı.
3: Adam kurallanmış, üstünü başını yırtmış, oradan geliyor.
4: Arabada çocuk var demedi. Yol verme kavgasında aracın önünü kesip taşla saldırdı. Önce camı kırdı, sonra sürücüye saldırdı.
5: Allah çocukları korumuş ya.
6: Yolda mı kavga ettiniz ablası?
4: Kavgada 4 kişi yaralandı. Anne ve küçük oğlu büyük korku yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntüler yine Eskişehir'den. 2.19 promil alkollü sürücü polislere sitem etti.
7: Ama sizin yaptığınız layıktı.
4: Alkollü sürücünün arkadaşı arabayı teslim almak için geldi. Ama bir sorun vardı. Çünkü o da alkollü çıktı. Toplam 25 bin lira ceza yazıldı.
8: Bilgi yapıyor. Giderek yapıyor.
4: Motosikleti oturarak değil ayakta kullandı. Cambazlığa soyundu. Plakası kapalı olsa da yakalanması uzun sürmedi. Akrobasi hareketinin sonucu 92 bin lira ceza oldu. Ehliyetine 90 günlüğüne el konuldu.
8: Bilerek yapıyor, kafaya çevirdi bize doğru, bilerek yapıyor.
4: Takip ettiler, durdurup kavga ettiler. O sürücüler yakalandı. Ceza yağmuruna tutuldu. Toplam 360 bin lira ceza yazıldı. Araçlarına ve ehliyetlerine 60 günlüğüne veda ettiler. Şişede durduğu gibi durmadı. 1.50 promil alkollü sürücü yakalandı. Polis merkezine götürülürken kapıları karıştırdı.
9: Alkolle direksiyona geçme, tamam mı?
10: Canım sürüyor.
9: Geçmiş olsun.
11: Ne yapacaksın, direksiyona mı oturacaksın?
4: Yine direksiyon başına geçmeye kalktı. 50 bin lira ceza kağıdıyla karakolun yolunu tuttu.
2: Düzenli yürüyüş yapanlar dikkat, bu haber sizin için. Saatlerce yürüyüş yapıyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız atladığınız birkaç püf noktası var demektir. Peki yürüyüş yaparken kilo vermek için neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları.
12: Düzenli yaptığımız sporun sıklığı, süresi ve türü oldukça önemli.
13: Saatlerce koşup kilo vermiyorsanız dikkat. Atladığınız detaylar kilo vermenizi zorlaştırıyor olabilir.
12: Spor yaparken beslenmeye dikkat etmiyorsak aldığımız ve harcadığımız enerji arasında herhangi bir denge sağlayamıyoruz.
14: Birçok kişi saatlerce yürüdüğü halde istediği farkı tartıda göremiyor. Çözümü ise oldukça basit. Uzmanlara göre küçük tempo değişiklikleriyle yağ yakımını hızlandırmak mümkün.
12: Mutlaka spor yaptığınız süre boyunca su içmeniz lazım ki bu noktada da yine metabolizmayı canlı tutabilelim.
13: Yürürken hızı sabit tutmamak, rotayı değiştirmek, ağırlıklı yelek ya da sırt çantası takmak her biri yağ yakımını artıran faktörler.
12: Bireylerin daha hızlı değil de olması gerektiği şekilde

0: haftada 1 ila 1,5 kilo vererek ağırlık kaybını sağlaması lazım.
1: Efendim, bu haberimizi, ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. 17 Ağustos 2026 güncel piyasalar. Dolar 47,90, Euro 55,53, Altın 6809, BIST 14142. İyi akşamlar.
2: Ziraat Bankası sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Bir zamanlar ben doğmadan önce bütün gün ağlayıp televizyon izliyordun. Zombiye dönüşene kadar. Sonra ben tepe pencereden geçip cennetten odaya indim. İçeriden seni tekmeliyordu. Bum bum. Sonra gözlerim açık şekilde halının üzerine düştü. Sen de kordonu kesip merhaba Jack dedin. Anne ben 5 oldum. Artık
1: kocaman
0: çok büyüdüm.
1: Kocaman oldun artık.
0: Evet. Günaydın lamba. Günaydın bitki. Günaydın yumurta yılanı. Günaydın halı. Günaydın gardırop. Günaydın televizyon. Günaydın lavabo. Günaydın tuvalet. Herkese günaydın.
1: Tamam.
0: Bugün doğum günüm 5 oldu.
1: Anladım. Vitaminini al. Bu sonuncu.
0: Vitaminler. Çürük dişin mi ağrıyor?
1: Hı hı. Ama onu kontrol ediyorum.
0: Düşünmezsen hissetmezsin.
1: Haklısın. Bugün ne yapacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir doğum günü pastası yapacağız.
0: Doğum günü pastası hı hı. mı? Televizyondaki gibi hı hı. mi?
1: Ama gerçeğini.
0: İnanmıyorum.
1: Arkayı da. Bir, iki, üç. Dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Hı. Al bakalım.
2: İyi geceler Dora. Yardımların için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
1: Tamam, televizyon kapanıyor.
0: Bir dev olana kadar büyüdükçe büyüyeceğim. Bak anne, Samson kadar güçlüyüm.
1: Evet, öylesin.
0: Dev avcısı kocacık olup köpeğim şanslıyla tepe pencereden uzaya fırlayacağım. Ve hop hop hop hop diye tüm gezegenlere gideceğim.
1: Hadi gel biraz esneyelim. Aferin. Aferin.
0: Diğer bacak, hadi.
1: Diğer bacak.

0: Evet.
1: Zıpla! Kurbağa gibi. Kurbağa gibi.
0: Ayaklar geriye, şınav çekiyoruz. Tamam, parkur zamanı. Bu duvarı kastetmiştim. Bu dedim, bu demiştim. Ama aslında bunu kastetmiştim. Bu. Ama buna da git tabii.

0: kocaman bir yumurta.
1: Çok iyi.
0: O yağ mı?
1: Bu yağ ama az kalmış.
0: Ya.
1: İşte. Evet. İyice ezelim.
0: Umarım doğru yapmışsındır.
1: Neden sen de yapmıyorsun? İşte yapabilir misin?
0: Evet.

0: Abrakadabra.
1: Mumları da koyalım.
0: Hiç mumumuz yok ama. Biliyorum.
1: Gerçek doğum günü pastası olacak demiştin. Üzerinde yanan mumları olmalı.
0: Jack. Mum olmaması sorun değil. Hala doğum günü pastası.
1: Pazar ikramı olarak mum istemelisin. Pantolon değil.
0: Üzgünüm. En çok ihtiyacımız olanları istemek zorundayım. Kolayca alabileceği şeyleri.
1: İhtiyarnik her şeyi alır. Sihirle.
0: Hadi tadına bakalım.
1: Hayır.
0: Jack. Hadi bir lokma alalım.
1: Sana hayır dedim.
0: Buraya gel.
1: Haftaya 6 olduğumda gerçek mumu istesen iyi olur.
0: Seneye demen gerekir. Edmund çuvalı yırtarak kurtulur ve Monte Cristo adasına kadar yüzmeye devam eder. Ve tekrar Fransa'ya yelken açar. Oraya vardığında adayı almaya karar verir. Ve kendine kont der. Ve hayatını mahveden herkesten intikam alacağına yemin eder.
1: Pastadan hiç kaldı mı?
0: Yarın yersin.
1: Bir ısırık.
0: Dişlerimizi fırçaladık ama.
1: Bir hikaye daha. Lütfen.
0: Hadi Jack, geç oldu, yatma vakti.

0: şarkı söyle.
1: Bir akşam güneş battığında, ormanda ateş yanmışken, bir aylak gelmiş aşağılardan, ben geri dönmüyorum demiş, uzaklara doğru gidiyorum, hem de çok uzaklara. Gelin benimle siz de, büyük kayalı şeker dağlarını görelim.

0: Pantolonları getirdim.
1: Ha, tamam.
0: Üzümler...
1: Teşekkürler.
0: Çok pahalıydı o yüzden. Konserve armut aldım. Ne bu? Doğum günü pastası mı?
1: Hı hı.
0: Keşke söyleseydin. Hediye falan alırdım.

0: Bir, iki, üç. Önce oda var, sonra da uzay. Tüm televizyon gezegenleri orada. Sonra da cennet. Bitki gerçek ama ağaçlar değil. Örümcekler ve bir defasında kanımı yemen sivrisinek de gerçek. Ama sincaplar ve köpekler sadece televizyonda var. Şanslı hariç. O benim köpeğim ve bir gün gelebilir. Canavarlar gerçek olamayacak kadar büyük. Deniz de öyle. Televizyon insanları yassı ve renklerden
1: yapılmış. Haklısın, evet.
0: Ama seninle ben gerçeğiz. 44, 45, 46.

0: O nedir?
1: Çürük bir diş.
0: Tutabilir miyim? Vay canına.

0: Yemeğimizi çalardı.
1: Fare benim yemeğimi alabilir. Ben aç değilim.
0: İçeri mikrop getirir. Uyurken bizi ısırırdı.
1: Fare benim arkadaşım. Sense onu öldürdün.
0: Hayır, öldürmedim. Keyfi yerinde.
1: Beni kandırıyor musun?
0: Hayır Jack, yemin ederim. Güvenli bir şekilde annesiyle birlikte bahçesinde.
1: Ne bahçesi? Fare televizyondaki bir bahçede mi yaşıyor?
0: Neden bundan UFO yapmıyorsun?
1: Neden doğum günüme ihtiyar Nick'e söylemedin?
0: Çünkü o arkadaşımız değil.
1: Bana hediye getirirmiş ama.
0: Bunları dinleyeceğine uyuyor olman gerekirdi senin.
1: Hiç hediye almadım.

0: anladım ben.
1: Zaten ciddi değildi.
0: Köpeğim şanslı olabilirdi.
1: Jack, köpek besleyemeyiz. Yeterli mekan, yer yok. Havlayacağı, tırmalayacağı.
0: Şanslı tırmalamaz, söz veriyor.
1: Şanslı diye bir şey yok.
0: Evet var.
1: Hayır yok, onu kafanda yarattın. O gerçek değil. Jack, özür dilerim. Buraya gel. Gel hadi, özür dilerim. Özür dilerim. Haklısın, hiç hoş değildi.
2: İşte burada bakın. Aha, şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da harika. Aman tanrım. Vay canına. Bunu gerçekten çok beğendim.
0: Uyuduğumuz zaman ne nereye gideriz?
2: Öyle değil mi?
1: Tam burada odada oluruz.
0: Peki ya rüyalar?
2: Ben de böyle yapabilmeyi isterdim.
0: Rüya görürken televizyonun içine girebilir miyiz?
2: Keşke yapabilseydim.
1: Buradan başka bir yere gitmeyiz.
0: Tam onun gibi. Tıpkı bir fare gibi.

0: uzaylılar çığlığımıza karşılık vermiyor.
1: Sanırım bizi duyamıyorlar.
0: O zaman daha çok bağıralım, tamam mı?
1: Ya, tamam.
0: Seni öldüreceğim. Beni şimdi öldürmek ister misin? Anne, bu bana saldırıyor.
1: Olamaz.
0: Yakaladım seni. Anne, bu kötü koku da ne?
1: Lanet olsun.

0: derdini?
1: Üzgünüm, peyniri yaktım.
0: Öyle mi?
1: Düşünemedim.
0: Şey, düşünmekte pek iyi değilsin.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim. Hı hı. Kamyonunu beğendi mi? Hı? Beğendi mi? Evet. Oğlanları tanırım. Hı.
1: Vitaminler?
0: Boşa para israfı. İçleri boş.
1: Daha iyi beslenebilseydi.
0: Lanet olsun, yine başlıyoruz. Belki sızlanmayı bırakıp biraz minnettar olabilseydin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, bir teşekkürü bile zorla ediyorsun, gördün mü?
1: Her şey için teşekkür ederim.
0: Bugünün dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, hiç.
1: Haklısın.
0: Bilmiyorsun. Elektrik faturasını, her şeyi kim ödüyor acaba?
1: Sen.
0: Hı? Sence bunu yapmaya nasıl devam edebilirim?
1: Nasıl yani?

0: Yok bir şey.
1: Hayır, ne demek istedin sen şimdi?
0: 6 ay önce kovuldum. 6 ay. Evet. Hiç küçük kafanı yordun mu?
1: Ne yapacaksın peki? İş arıyor musun?
0: Lanet olsun, yok! Merhaba.
1: O uyuyor.
0: Hiç sanmıyorum. Geceleri olduğu gibi gündüzleri de mi dolapta duruyor? Bu küçük ucubenin 2 kafası falan mı var? Hey!
1: Hey!
0: Şşş!
1: Yatağa gel.
0: Tamam, tamam. Hey!
1: Hadi yatağa gidelim.
0: Merhaba Jack. Şeker ister misin? Ha? Hadi çık dışarı,
1: gel.
0: Biraz şeker.
1: Yatağa gel. Lütfen.
0: Öyle mi? Lütfen ha? Annen sana hiç terbiye vermedi mi genç bayan? Hıh.

0: Merhaba evlat.
1: Ondan uzak dur, dokunma. Sakın dokunma, dokunma ona.
2: Kes şunu.
1: Dokunma.
2: Kes sesini. Sus, sus. Nefes almak istiyor musun? Ha? İstiyor musun? Kapa çeneni, tamam mı? Yeter.
1: Ona dokunma dedim.
2: Lanet olsun.
0: Bana bir daha öyle dokunur. Kollarımı öyle tutarsan seni gebertirim.
2: Anladın
1: ona
2: mı beni?
1: Dokunma.
0: Sen de onu nereden aldığını unutma.
1: Jack! Jack!
3: Özür dilerim, özür dilerim. Bir daha yapmayacağım.
1: İyi misin?
3: Gardıroptan çıkmayacaktım.
1: İyi misin? Geçti.

0: Anne, ben ejderha oldum. Ben bir ejderhayım.
1: Elektriği kesmiş.

0: kadar tuhaf şeyler olmuştu ki son
1: zamanlarda
0: Alice çok az şeyin gerçekten imkansız olduğunu

0: Jack, fareyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Öyle mi? Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Bu duvarın diğer tarafında.
1: Hangi diğer taraf?
0: Jack, her şeyin iki yüzü vardır.
1: Sekizgenin yok ama.
0: Evet, ama...
1: Sekizgenin sekiz yüzü
0: Ama
1: vardır.
0: duvar diyorum, tamam mı? Duvar böyledir. Biz içindeyiz ve fare de dışında.
1: Uzayda mı yani?
0: Hayır, dünyada. Uzaya göre çok daha yakın.
1: Ama dışarı kısmını göremiyorum.
0: Bak, sana önceden farklı anlattığımı biliyorum ama o zamanlar çok küçüktün, anlamayacağını düşünmüştüm. Artık büyüdün ve çok zekisin. Artık anlayabilirsin. İhtiyar Nick yemeklerimizi nereden alıyor sanıyorsun?
1: Televizyondan.
0: Sihir diye bir şey yoktur. Televizyonda gördüklerin gerçek şeylerin ve insanların görüntüleri. Ve hepsi gerçek.
1: Dora gerçekten gerçek mi?
0: Hayır, o çizim. Dora bir çizim. Diğer insanlar, yani bizim gibi yüzü olanlar, onlar gerçek şeylerin görüntüleri. Orada gördüğün tüm diğer şeyler de gerçek. Gerçek okyanuslar, gerçek ağaçlar, gerçek kedi ve köpekler.
1: İmkansız. Hepsi nereye sığacak ki?
0: Sığıyorlar işte, sığıyorlar. Hepsi dünyaya sığıyor. Jack, hadi ama. Sen çok zekisin. Bunu merak ettiğini biliyorum.
1: Yiyecek başka bir şey alabilir miyim?
0: Şurada bir tane yaprak var, bak.
1: Nerede?
0: Bak.
1: Ben yaprak filan görmüyorum.
0: Gel buraya. Gel, göreceksin. Daha yakından bak. Gördün mü? Gördün mü?
1: Saçmalama anne. O yaprak değil ki. Yapraklar yeşil olur.
0: Evet, ağaçtayken ama düşünce dolaptaki salata gibi
1: Söylediğin
0: bozulurlar.
1: şeyler nerede? Ağaçlar, köpekler, kediler, çim.
0: Göremiyoruz çünkü tepe pencere yana değil, yukarı bakıyor.
1: Beni kandırıyorsun.
0: Hayır, kandırmıyorum.
1: Yalan söylüyorsun işte, yalan söylüyorsun.
0: Jack, önceden açıklayamadım çünkü küçüktün, anlamayacak kadar küçük. Ben de bir hikaye uydurdum ama... Ama şimdi tam tersini yapıyorum. Yalan söylemenin tersini, yalanımı geri alıyorum. Çünkü artık 5 yaşındasın. 5 yaşındasın ve dünyayı anlamak için yeterince büyüksün. Anlamak zorundasın, anlamak zorundasın. Böyle yaşayamayız. Bana yardım etmen gerek.
1: Yine 4 olmak istiyorum.
0: Alice Harikalar Diyarında. Hatırlıyor musun? Alice her zaman Harikalar Diyarında değildi.
1: O bir delikten ta aşağılara düştü.
0: Ben de hep odada değildim işte. Alice gibiyim. Joy adında küçük bir kızdım.
1: Hayır.
0: Annemle ve babamla bir evde oturuyordum. Sen onlara büyük anne ve büyük
1: Ne
0: baba diyeceksin.
1: evi?
0: Ev işte, dünyadaydı. Bahçesi vardı, hamamımız vardı. Hamakta sallanıp dondurma yerdik.
1: Televizyon evi mi?
0: Hayır Jack, gerçek bir ev, televizyon değil. Beni dinliyor musun sen? Biraz daha büyüyünce, 17 yaşındayken okuldan eve...
1: Ben neredeydim?
0: Sen daha cennetteydin. Bir adam gelip sanki köpeği hastaymış.
1: Hangi adam?
0: İhtiyar Nick. Biz İhtiyar Nick diyoruz. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanki köpeği hastaymış gibi...
1: Köpeğin adı ne?
0: Jack, köpek falan yoktu. Beni kandırmaya çalışıyordu. Tamam mı? Köpek falan yoktu. İhtiyar Nick beni kaçırdı.
1: Farklı bir hikaye istiyorum.
0: Hayır, bu hikayeyi dinlemek zorundasın. Beni bahçe kulübesine koydu. Yani buraya. Kulübe dediğim oda. Beni kilitledi. Şifreyi bilen tek kişi o. Kapıyı açan gizli numaralar var ya. Bilen tek kişi o ve 7 yıldır burada kilitliyim. 7 yıldır buradayım, anlıyor musun?
1: Bu hikaye çok sıkıcı.
0: Jack, dünya çok büyük. O kadar büyük ki inanamazsın. O da onu sadece kokuşmuş bir parçası.
1: O da kokuşmuş filan değil. Sen gaz çıkardığından.
0: Tanrım, tanrım.

Anne. Hava tekrar ısındı. Anne. Anne. Anne.

yumurta yılanı bizim en uzun ve en havalı dostumuz. Erimiş kaşıkla yemek daha iyi yeniyor çünkü daha yuvarlak. Labirent en kıvrımlısı. O eşyaları sakladığı için nerede bilmiyorum. Tuvalet dışkıları yok etmedi en iyisi. Lamba en parlağı, elektrik kesilmediği zamanlarda. Sen okuma, şarkı söyleme ve her şeyde iyisin. Tabii kötü bir gününde değilsen. Ben de çizimde, zıplamada, büyümede ve her şeyde en iyiyim.

0: Ama kaplumbağa bundan böyle korkmuyor. Artık büyüdü ve kabuğu çok daha sert. Bu noktadan sonra kendi başının çaresine bakmaya başlayacak. Kendi yiyeceğini bulacak. Bu onun güçlükle de olsa vereceği büyük bir sınav.
1: Kaplumbağalar gerçek mi?
2: Evet, tamamen gerçekler.
3: Evcil kaplumbağam vardı.
1: Peki timsahlar ve köpek balıkları?
3: Birkaç kez anlatmayı denedim.
2: Evet, hepsi gerçek.
4: Yemeğiniz hazır efendim, buraya koyuyorum.
1: Gerçek
5: tamam,
1: mi?
5: Orada kalsın.
2: Sayılır. Şimdi bunlar gerçek insanlar ama giysi oyunu oynuyorlar. Yüzyıllar öncesinin insanları gibi davranıyorlar.
1: Sadece televizyon.
2: Anlamaya başladın.
1: İhtiyar Nick geri geldiğinde ona tekmeyi basacağım.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Bir keresinde

0: İhtiyarniki tekmelemeye çalışmıştım. Kapının yanına saklandım. Sifonun kapağını da elime almıştım. Eskiden üstünde bir kapak vardı, odadaki en ağır şeydi. İçeri girdiğinde kafasını da parçaladım. Ama başaramadım. İterek kapıyı kapattı ve beni bileğimden tuttu. Bu yüzden hep ağrıyor.
1: Uyuyana kadar bekleyip öldürebiliriz.
0: Evet, öldürebiliriz ama... Ya sonra? Yemeğimiz biter. Kapının şifresini de bilmiyoruz.
1: Büyük anne, büyük baba da gelebilir.
0: Jack, nerede olduğumuzu bilmiyorlar. O da hiçbir haritada yok. Jack, beni dinle. Bir şansımız var. Az daha kaçırıyorduk ama bir şansımız var. Bana yardım edeceksin. İhtiyarniki kandırmama, tamam mı?
1: Anlamadım.
0: Yüzünü öyle sıcak yapacağım ki ihtiyarnik seni kamyonetiyle hastaneye götürsün. Oraya varınca doktorlara imdat, yardım edin diyeceksin.
1: Belki seneye 6 olduğumda.
0: Bu akşam. Bu akşam olmalı Jack. İhtiyarniki elektrik kesintisi yüzünden üşütüp ateşinin çıktığını söyleyeceğim.
1: Yarın olsun lütfen.
0: Hayır, ben annenim. Bu yüzden ikimizin yerine karar vermem gerek. Bir şey yok. Bir şey yok. Hasta görünmen gerek, tamam mı? Kötü görün. Kımıldamaya ve konuşmaya halin yok canım, tamam mı?
1: Ne yapıyorsun?
0: Özür dilerim. Seni hasta gibi kokutacaktım. Güzel, bu güzel oldu. Göster bana. Notu nasıl cebinden çıkaracağını göster. Notu göster. Hadi. Hastaneye gittiğin zaman onlara... Nedir bu? Bu ne? Gördün mü? Yanında sürekli bir parçam olacak. Tamam, cebine geri koy. Güzel, güzel. Tamam. Gücün de seninle birlikte. Tamam mı?
1: Korkuyorum.
0: Biliyorum. Hadi ama...

0: Sonunda geldin.
1: Kuralı biliyorsun. Kapı kapanana kadar bakmak
0: yok. Özür dilerim. Ama Jack hasta. Hava çok soğuktu.
1: Bu sizin sorununuz.
0: Onu ısıtamadım. Şimdi resmen yanıyor.
1: Şu ağrı kesicilerden ver.
0: Denedim ama onları sürekli kusup durdu. Yapma. Sakın.
1: Kımıldama. Aman tanrım, çocuk yanıyor. Tamam, gidip daha güçlü bir şey alayım.
0: O daha 5 yaşında, susuz kalmış, ateşi çıkmış. Havale geçirebilir.
1: Tamam yeter, bir düşüneyim. Tamam. Pekala, yarın akşam bir şey getiririm, tamam mı?
0: Hayır, onu hemen acile götürmen gerek. Yarın akşama kadar dayanamaz, yalvarıyorum.
2: Hala gidecek miyim?
0: Hayır, bu sefer değil. Geçti.

Edmund'ın arkadaşını çuvaldan çıkarıp sakladığını hatırlıyor musun? Sonra çuvala girmiş, muhafızlar gelene kadar hiç kıpırdamamıştı. İşte sen de böyle yapacaksın. Anladın mı? Bu hastaymış gibi yapmaktan daha...

0: ölü numarası yapıyorsun. Kıpırdama. Seni halıya saracağız ki ihtiyar Nick seni ve içeride sağ olduğunu görmesin. Seni böyle kaldıracak. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Bu sefer hiç kıpırdamayacaksın. Hareketsiz duracaksın. Robotlar tamam. gibi.
1: Evet, işte böyle.
0: Şimdi sallanıyor. İşte böyle bir his olacak. O zaman arabayı sürdüğünü anlayacaksın. Meşgul olacak. Bu da yuvarlanma vakti demek. Hiç ses çıkarmayacaksın.
1: Evet, tamam işte böyle.
0: Ben kafanda seninle konuşuyor olacağım.
1: Tamam, yuvarlan. Yuvarlanma zaman. Yuvarlan, yuvarlan. Kıvrıl şimdi, kıvrıl. Kıvrıl, kıvrıl.
2: Anne, yapamıyorum.
1: Hadi ama Jack.
2: Anne!
0: İhtiyar Nick gelecek ve halının içinde seni götürüp Hayır. dışarı çıkaracak. Seni kamyonetine koyacak. Sonra bir yer bulup seni indirecek.
2: Hayır.
0: Hiçbir şey olmayacak. Çünkü sen kıvrılarak çıkıp kaçacaksın.
1: Kafan şu tarafa.
0: Kollarım bu şekilde. Tamam, bu sefer halıyı daha çok katlayıp halıyı kısaltacağım, tamam mı? Pekala. Oh.
1: Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan Jack, yuvarlan hadi, yuvarlan. Hemen hemen kıvrıl, kıvrıl, kıvrıl. İşte
2: bu. Senden nefret ediyorum.
0: Peki. Tamam, tamam, tamam.
2: Kamyonet, kıvrılarak çık. Atla. Koş.
0: Atlayacaksın. İlk dur tabelasında atla. Kamyonet durduğu anda. Birini görünce bağıracaksın. Annem Joy Newsom diye bağıracaksın.
2: Kime diyeceğim?
0: Kim olursa ilk gördüğüne.
2: Sadece gerçek bir insanı mı? Hı hı. Ya ihtiyar Nick halıyı açarsa?
0: Açmayacak. Çürük diş sende mi?
2: Kaybetmemem için burada.
0: İnanılmazsın. Bayılacaksın.
2: Neye?
0: Dünyaya. Hamaklı evde. Büyük annen ve büyük babanla.
2: Ve seninle.
0: Evet.

0: Sakın kıpırdama. Üzgünüm Cem. Kıpırdama. Bunu yapabilirsin.
1: Antibiyotikler. Ne yapıyorsun sen?
2: Gece durumu çok kötüleşti. Uyanmadı.
1: Aman tanrım. Zavallı kız. Çok üzüldüm. Demek ki durum epey ciddiymiş.
2: Bebeğimi öldürdün.
1: Tamam tamam, sinirlenme. Dur da bir bakayım, tamam mı?
2: Dokunma ona.
1: İyi tamam. Emin misin?
2: Emin miyim?
1: Hayır. İyi tamam, ama burada kalamaz, söyleyeyim.
2: Hayır. Onu götürecek misin?
1: Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim, bir dakika dur.
2: Güzel bir yer olsun. Burası olmaz, onu hissederim.
1: İyi tamam.
2: Ağaçlıklı bir yer olsun.
1: Ağaç, iyi tamam tamam, ağaç.
2: O pis gözlerine ona bakmayacağına bana yemin etmeni istiyorum. Bakmayacağına yemin et dedim.
1: İyi, yemin ederim. Pekala, bir saat içinde hava kararacak.
2: Şimdi götür. Dayanamıyorum.
1: Tamam, iyi.
2: Lütfen nazik ol.
1: İyi tamam.
2: Lütfen,
1: tamam.
2: Yavaş. Nazik ol. Lütfen.
1: Tamam, tuttum.
2: Lütfen,
1: tamam. Tamam. Geri çekil. Yüzünü duvara çevir.

0: Homer. Çok üzgünüm. Bir anda karşımıza çıktı. Hey. Hey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Kızınız iyi mi?
1: Durum kontrol altında.
0: Tamam. Bir tür kaza falan mı geçirdi? Birilerini aramamı ister misiniz?
2: Anne!
1: Ben onunla ilgilenirim.
2: Anne!
0: Elindeki ne canım?
2: Yardım edin!
1: Hadi!
2: Anne!
0: O benim için mi?
1: Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba?
2: Anne!
0: Polisi arıyorum bayım.
1: Hay lanet olsun.
0: Hey! Hey hey! Gel buraya. Otur. Merhaba canım. Bu Boomer sana bir şey yapmaz. Bekle, birilerini arayacağım.

0: Kırmızı bir pikaptı. Kız onu tutan adamdan kaçıyordu.
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurmaya çalıştım ama merhaba. Bir anda önüme çıktı.
1: Ben Memur Parker.
0: Onu tutan
1: senin
0: adamdan
1: adın ne?
0: Kaçıyordu sanırım. Adamın neyi olduğunu sordum. O da bir anda kızı yere itip aracını attı.
1: Daha yüksek sesle söyler misin?

0: Pekala. Söyle bakalım. Başka bir adın var mı? Jack? Tamam, sorun yok. Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir misin?
1: 5 yaşındayım.
0: 5 mi? Harika, tamam. Evet. Nerede yaşıyorsun peki?
2: Neden sosyal hizmetleri aramıyoruz?
0: Annen var mı Jack?
3: 52-54, 16. caddenin sonunda soygun ihbarı.
0: Tamam, güzel. Başka bir adı var mı?
1: Hatırlamıyorum.
0: Anne şu an nerede?
3: 52-54, hemen olay yerine gidiyorum.
1: Bir odada.
3: Tamam.
0: Hangi oda? Jack, bu oda nerede? Kamyonetli adam baban mı? Annenin sevgilisi mi? Onu tanıyor musun? O nedir Jack?
1: Annemden bir parça.
0: Sorun yok tatlım, sorun yok. Aferin Jack, aferin. Çok iyiydin, tamam mı? Çok iyiydin. Jack, tanıdık gelen bir şey var mı? Jack, herhangi bir şey. Odanız Jack. O odanın dışında ne var?
1: Uzay. Hayır, dünya.
2: Sence ilacın etkisinde mi?
0: Tamam, dinle. Kapıdan dışarı adım attığında... Hayır mı? Dışarı çıkmaz mısın?
1: Kapıyı açmayı bilmiyoruz.
2: Paramı tarikata yatırıyorum. Diş, uzun saç filan.
0: Odanıza güneş giriyor mu? Tamam, güzel. Kaç pencere var?
1: 0.
0: Güneş içeri nasıl giriyor peki?
1: Tepe pencereden.
0: Tepe pencere mi? Tamam, harikasın. Tepe pencereli bir evde mi yaşıyorsun?
1: O da ev değil.
0: Peki.
1: 1.
0: Evet.
1: 1.
2: Duyursa biraz daha çok şey
0: Tom,
2: öğrenirsin.
0: Tom, bir saniye sus lütfen.
1: O da bir kulübe.
0: Kulübe mi Çek? Kulübe mi? Tamam, güzel.
2: Samanlıkta iğne arıyoruz.
0: Pekala, beni dinle. Neden kamyonetten atladın Çek?
1: Annem kafamda söyledi.
0: Güzel. Tam olarak ne söyledi?
1: Yavaşlayınca atla. Ama atlayamadım.
0: Pekala. Sen ne yaptın? Ne yaptın?
1: 3. seferde kafamı çarptım.
0: Neyin 3. seferi Jack?
1: 3. yavaşlama. Her şey yan dönmüştü. Sonra durdu ve atladım.
0: Buldum.
1: Sonra da...
0: Buldum tatlım, buldum. 54-09 arıyor. Beni çok dikkatli dinleyin. Kabataslak bir konumumuz var. Elmin güneyinde. Beach'in yanındaki kavşağı 3 tur tabelası uzakta tepe pencereli bir bahçe kulübesi arayın. Son uydu görüntülerinde de park yerinde kırmızı bir pick-up da arayın. 54-09 tamam.
4: 54-09 tüm birimlerin dikkatine.
0: Aferin Jack. Harika.
4: Beach'in yakınlarında bir rehine durumuyla karşı karşıyayız.

0: yerine yetiştirin.
1: Her şey yoluna girecek Jack.
0: Eğer destek ekibine ihtiyaç olursa beklemede kalın.
2: Harker, yardıma ihtiyacın var mı? Arka bahçede bir kulübe var. Penceresi falan bulunmuyor.
0: Lütfen beklemede kalın.
3: Oh.

Anne.

0: Yatağa gidebilir miyiz?
1: Evet. Bize yatacak bir yer bulacaklardır.
0: Hayır. Yatak. Odadaki.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
4: Turkcell'lerin yanında...
12: Türkcell'in çözüm gücü var!
13: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
14: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
13: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
15: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
13: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
14: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
13: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
14: Pet otel var.
13: Daha bir sürü şey var ama yani.
14: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
13: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
16: Hoş geldiniz.
14: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
13: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
14: Çok isteriz.
13: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
2: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
17: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.

hissettirir. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop Marketler'de.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
2: büyürler. 9 kere 6,
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bucbucuk okur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım,

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
6: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
7: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
6: Devrelerim şişti Hoşbeş'imizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Ah, şarj olmaya.
8: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leslik.
11: Sevince.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönü

0: saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
3: Bu sallı binde Asan Riviera zeytinyağı 899 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
15: Oo.

0: Maxi Boy kahveniz hazır.
1: Teşekkürler. Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi.
0: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
1: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
2: Yeter!
0: Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
1: Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
3: Abi yeni Max sticker kart. Nasıl teknoloji ama?
1: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
3: Evet abi.
4: Yeni Max sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
1: Kahve kendi kendini ödedi Tufan.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Kırım bölgesinde kanama ve kolunda kırık var.
8: Merak etmeyin, birazdan yanınızda olacağım. Birazdan.

0: Anne!
1: Günaydın uykucu. Uyanmanı beklerken tekrar uyuyakalmışım.
0: Başka bir gezegende miyiz?
1: Aynı gezegen, farklı bir yer. Burası bir hastanenin yatak odası.
0: Gerçekten mi hastayız? Şakacıktan mı?
1: Hasta değiliz. Hastanın tam tersiyiz.
0: Ne kadar kalacağız?
1: Çok değil. Büyükannen dün bizi görmüş. İyi olduğumuzu söylediklerinde bizi alacak.
0: Peki ya büyük baba?
1: İş için uzaktaymış ama uçakla eve dönüyor.
0: Gece yatağımı ıslattım. Çok üzgünüm.
1: Öyle mi?
0: Yanlışlıkla oldu.
1: Önemli değil. Alo? Evet. Evet, az önce. Evet, harika olur. 20 dakika sonra getirebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Ayaklarını çıkar. Tamam.
0: Anne, bu israf.
1: Yenilerini alacağız.
0: Pazar ikramı olarak mı?
1: Artık bir sürü ikram olacak ve sadece pazarları değil.
0: Anne, küvet nerede?
1: Burada duş var. Su fışkırtıyor. Jack, buraya gel. Bak, bu biziz.
0: Anne, o bizi bulacak mı?
1: Hayır. Bizi asla bulamayacak. Gel hadi.
0: Anne, kapı çalıyor.
1: Ya, tamam, sorun yok.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Sorun yok, tamam, hadi.
2: Herkes uyanmış
1: hadi,
2: diye duydum.
1: Yapma. Evet.
2: Şu tarafa koyabilirsin.
1: Sorun yok Jack.
2: Merhaba Jack. Nasılsın? Benim adım Doktor Mittal. Sabah geldiğimde sen uyuyordun. Acıktın mı?
1: Kahvaltı ister misin?
2: Açlıktan ölüyorum.
1: Sana kahvaltı getirecek.
2: Bakalım nelerimiz var. Pankek ve meyve.
1: Bakalım nasılmış. Ay canım. Pankek. Çok güzel. Gerçekten de harika. Denemek ister misin? Şurup da var.
2: Her şey
1: şurup
2: iyi
1: ister
2: görünüyor.
1: Misin? Çok tatlıdır.
2: Pekala. Size hediyelerim olacak. Güneş gözlüğü.
1: Tamam.
2: Dışarı çıkmanız gerekirse daha rahat olursunuz ve bu da güneş kremi. Daha çok onun için. Bu yüz maskesi Jack için.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
2: Havada hala alışması gereken birçok mikrop var. Ve meslektaşım bunu yazdı. Bu bilek ameliyatınıza kadar yaşayacağınız ağrılar için. Bu da uyumanıza yardımcı olur. Gerekirse alırsınız.
1: Peki. Teşekkür ederim. Hadi Jack. Şu pankekleri deneyelim mi?
2: Sabah konuştuğumuz şeyi

0: Düşünecek vaktiniz oldu mu acaba?
1: Evet, konuştuğumuz şeyi düşündüm. Teşekkür ederim ama eve gitmeyi çok istiyorum.
0: Tamam. Düşüncemi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yaşadığınız her şeyle birlikte Jack'i daha iyi muayene etmek için...
1: Ama Jack'e hiçbir şey olmadı.
0: Hayır hayır, anlıyorum.
1: O iyi olacak değil mi?
0: Yaptığınız en önemli şey hala plastikken onu çıkarmaktı.
1: Ne?
2: Ben plastik değilim.
0: Ne dedin Jack?
1: Diyor ki gerçekmiş, plastik değilmiş.
0: Beni yakaladın Jack. Sen gerçeksin ve çok cesursun.
3: Artık kızımı görmek istiyorum.
4: Tamam Nancy, sakin ol.
3: Hayır,
4: bunu da göreceğiz, merak etme.
1: Baba.
4: İzin verin lütfen.
0: Önemli değil, endişelenme.
1: Baba.
3: Affedersiniz, daha fazla bekleyemedik. Merhaba Jack. Kızımızı kurtardığın için teşekkür ederim.
2: ...37 saattir dünyadayım. Pankekler ve merdivenler ve kuşlar...
5: Korkuyorum.
2: ...ve pencereler ve yüzlerce araba gördüm. Ve bulutlar ve polisler ve doktorlar... ...ve büyük anneyle büyük babayı gördüm. Ama annem artık hamaklı evde birlikte yaşamadıklarını söylüyor. Artık orada büyük annem Leo ile yaşıyormuş. Büyük babam da çok uzaktaymış.
6: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Farklı yüz, büyüklük ve kokularda hep birlikte konuşan insanlar gördüm.
7: Kaçırılma haberinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Zanlının polis tarafından yakalandığı doğrulanmış.
2: Dünya tıpkı televizyon gezegenleri gibi. Hepsi de aynı anda. Nereye Alo? Bakıp hangisini dinleyeceğimi bilemiyorum.
3: Sadece eve gelmek istiyorum.
2: Kapılar ve daha çok kapılar var. Ve tüm kapıların arkasında başka bir içerisi ve dışarısı var. Sürekli bir şeyler oluyor, oluyor, oluyor. Hiç durmuyor. Ayrıca dünyada her şey yerini parlaklığa ve sertliğe bırakıyor. Ve her yerde uçuşan görünmez mikroplar var. Küçükken sadece küçük şeyleri bilirdim. Ama artık 5 oldum ve her şeyi biliyorum.
1: Bekliyoruz ve iki araç yaklaştı.
8: Yürüyerek mi geçeceğiz?
3: Hızlıca geçeceğiz. Hadi tatlım, sorun yok. Onu kucağına al.
1: Buraya gelecek.
9: Seni seviyoruz Jack.
1: Ben Kanal 5 Haber'den geliyorum. Bir soru sorabilir
10: miyim? Tamam, yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın.
6: Merak etmeyin, çabuk sıkılırlar. Evin arka bahçesi çok iyi korunuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz.
1: Tamam.
6: Perdeleri açmazsanız görünmezsiniz.
1: Artık evdeyiz.
6: Artık rahatsınız. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız.
3: Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Hadi bakalım.
3: Baban hala avukatla konuşuyor.
1: Ayakkabılarını çıkaralım mı?
3: İyi misin?
1: Evet.
3: Tamam.
1: Hadi etrafa bakalım. Yapabilirsin. Teker teker. Güzel, hadi. Hadi. Adım adım hadi. Tamam. Son bir...
11: Merhaba.
1: Güzel.
11: Evine hoş geldin canım.
1: Merhaba.
11: Ve sizi gördüğüme çok sevindim.
1: Ben de öyle.
3: Bu Leo.
11: Merhaba dostum.
3: Leo annenin küçüklüğünden beri bizim arkadaşımız.
1: Jack, Jack. Hadi
3: hayır,
1: yapma.
3: Hayır, sorun değil, sorun değil. Sorun üzgünüm. Değil hayatım. Hadi
1: çok
3: gel,
1: üzgünüm.
3: Gel canım.
1: Şey.
3: Evet, hadi sen de gel.
1: Hadi gel Jack.
11: Pekala, size ne getirebilirim?
3: Evet.
11: Aç olan var mı? Her şeyimiz var.
3: Evet, insanlar çok nazik davrandı. Hey Jack, içecek bir şey ister misin?
1: Jack. Büyük annen sana bir soru sordu. Bir şey ister misin? Acıktın mı?
2: Meyve suyu.
1: Tamam, meyve suyu istiyormuş. Lütfen.
3: Tamam.
11: Hemen geliyor.
1: Teşekkür ederiz. Ben istemiyorum.
3: Tamam.
1: Hey, büyük annen sana soru sorduğunda ona cevap verebilirsin. Her şeyi bana söylemene gerek yok, tamam mı?
3: Şuradakini uzatır mısın hayatım?
2: Anne.

0: Ne oldu?
1: Bunlardır
0: Şunlar nedir?
1: Evet.
0: Bunlar oyuncak. İnsanlar geri dönmene çok sevindiği için sana hediye almış.
2: Affedersin.
1: Tamam, sorun
2: tamamdır.
1: Değil. Ya şunlar.
0: Hangi insanlar?
2: Taze sütümüz de var mı acaba?
1: Var canım,
2: tamam,
1: orada.
2: Bir bakalım.
0: İnsanlar işte.
2: Evet.
1: Evet, yiyecek bir şeyler de alayım.
2: Baksana. Şunları da çıkaralım.
0: Dondurma tamam. Ve hamak
1: bence
0: nerede?
1: Bence bu kadarı yeterli. Ne dersin? Bunlar da olursun mu?
0: Bilmiyorum.
1: Peki.
0: Sonra alırız. O nedir? Ver bakayım.
2: Ah işte geldik.
0: Nereden buldun? Oradan.
1: Her ihtimale karşı.
0: Köpeğiniz mi var?
2: Ah. Leon'un köpeği şeyimiz.
1: Kendisi şu anda şehir dışındaki bir arkadaşımın yanında. Kırsal hayatın tadını çıkarıyor.
2: Hastanedekiler bağışıklığın düzelene kadar hayvanlardan uzak durmanı söyledi. Ne oldu?
3: Avukat bir savunma beklediklerini ama duruşmayı kaldıramayacağımızı söyledi. Diğer konulara da girecekti ama bugün olmaz dedim.
2: Güzel.
3: Daha fazla görüşmenin olmayacağını ona açıkladım. Açıklama olmayacak. Ailemize saygı duymalarını söyledim. Kusura bakmayın. Özür dilerim.
1: Bir içki getireyim mi baba?
3: Teşekkür ederim. Elinizde ne varsa.
1: Tabii.
2: Tatlım, istediğin bir şey var mı? Ya da yapmak istediğin ne istersin?
0: İşte böyle. Öğrendim bak. Hadi. Evet.

0: Burası annenin odası Jack. Hey. Belki yarın saçını keseriz. Ne dersin Jack?
1: Anne.
2: Ne oldu?
1: Gücümü saçımdan alıyorum ama.
2: Haklısın. Gücünü oradan alıyormuş.
0: Peki. Sizi bırakayım da dinlenin biraz. Aşağıda görüşürüz. Biz aşağıdayız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam.
3: Gerçekten güzel olmuş Nancy.
2: Biraz ister misin? Bu elma, sen seversin.
0: Peki dondurma ister misin Jack?
2: Al bakalım. Ne diyeceksin?
1: Teşekkür ederim.
2: Daha sesli söyleyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli değil.
2: Kibar olduğun için teşekkür ederim.
0: Leo?
4: Alırım.

0: Ben yatsam iyi olacak.
1: Bir sorun mu var?
0: Hayır.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Yorucu bir gündü.
1: Ceket, tek kelime etmedin.
2: Cahay. Cahay. Hey.
0: Bunu şimdi konuşmak zorunda değiliz.
2: Tamam.
1: Hayır, zorundayız baba. Bak ona. Baba.
2: Robert.
1: Lütfen. Baba.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Yapamam.
1: Gidiyoruz.
2: Robert. Joy. Hey. Bir ağzındakini. Hey. Hadi. Yatağa. Hayır, Joy, yapma. Lütfen Joy.
1: Hadi.

0: Büyük baba nerede?
1: Bir süreliğine evine gitmesi gerekti.
0: Şu oyuncaklarla oynamak ister misin?

0: Şunu tanıdın mı?
1: Buradaki sensin.
0: Evet, o benim. Bunlar da Stacy Benton, Heather Noel ve Laura Sullivan. Bayrak yarışı takımındaydık. Bağlantı noktasında dururdum. Oldukça hızlıydım. Parkur yapardık.
1: Gerçek parkur mu?
0: Hı-hı. Evet, sahada. Onlara ne oldu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Aynen öyle. Hiç. Yaşayıp gittiler ve hiçbir şey olmadı.

0: Evet sevgili izleyiciler, aile yeniden bir araya geldi.
1: Jack nasıl?
2: Şu anda iyi.
1: Jack, pencereden uzaklaş. Jack.
3: Çok güzel. Konuşmamız gereken başka bir konuda bir tür medya stratejisi.
4: Biz henüz bunları konuşmaya hazır değiliz.
3: Bakın ilerleyen zamanlarda giderler olacak. Çok izlenen bir röportaj, sadece bir tanesi bile büyük paralar demektir.

0: Peki, evet. Şimdi ne yapacağım? Belki etrafta birileri vardır. Benimle oyun oynar ve konuşur. Sanırım yok. Karnım da acıktı. Buldum. Mutfakta bir şeyler olacaktı. Evet, sanırım mutfakta çok çok lezzetli bir şey vardı. Bakalım ne varmış. İşte. Merhaba. Uyanık olduğunu bilmiyordum. Epey lezzetli ha? Değil mi? Ben de bu tip seviyorum. Kısmen tatlı ama oldukça güzel.
1: Gerçekten köpeği mi var?
0: Evet. Adı Seamus. Çok küçük. Pek zeki değil. Bir ara tanışmalısınız. Elini bile sıkar.
1: Benim de Şanslı adında bir köpeğim vardı. Ama gerçek değildi.
0: Öyle mi?
1: Odada yaşıyordu.
2: Gökyüzüne pofuduk bulutlar mı çizdin? Güzel bir güne benziyor. Bunlardan hangisi sensin? O çocuk mu? Peki bu kim? Nedir o?
1: Balina. Bu adam buzun altından gelen kanı görünce suya dalmak istiyor.
3: Affedersin.
1: Balina'ya yardım etmek için.
2: Önemli değil. Endişelenmeyin. Bırakın dinlensin. İşimiz bitmek üzere.
3: Peki.
2: Bu şaheserin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin.
3: Bir türlü aşağı indiremedim.
2: Gayet normal bir durum.
3: Ağzını açmıyor. Hiç konuşmuyor.
2: Çok normal. İyileşmesi biraz zaman alacak. Daha 10 gündür evde. Öyle değil mi?

0: gitmek için çantamdaki aletlere bir bakar mısın? Çantamda bir sürü alet var.
1: Jack, aşağı inebilir misin lütfen?
0: Hadi bana yardım et.
1: Hemen.
0: Harika.
1: Jack!
0: Bir daha.
1: Buraya gel. Bak, bir sürü oyuncağın var.
2: Onları istemiyorum.
1: Bunlara sahip her çocuk çok sevinirdi ama sen dokunmuyorsun bile. Bunları dene. Bunları gördün mü? Bu şekilde birleştir. Ne yaptığımı görüyor musun? Hı, dene bakalım. Eğlenceli mi? Jack. Bir şey söyler misin? Jack! Gerçek bir şeyle oynaması gerek. Telefona bakınca endişeleniyorum.
3: O gayet iyi. Heh.
1: Telefonumu ona vermedim. Sen de vermezsen sevinirim.
3: Tamam, vermem.
1: Harika. Sadece bir şeye bağlanmasını istiyorum.
3: Joy. Joy. O gerçekten gayet iyi.
2: Neyim var bilmiyorum. Mutlu olmam gerekiyor.
3: Dinlenmen gerekiyor, tamam mı?
2: Hayır, gerekmiyor. Dinlenmem
3: doktor
2: gerekmiyor.
3: Doktor dedi ki...
1: Doktor öyle söylemedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çünkü özel bir konuşmaydı. Adam ne dedi bilmiyorsun.
3: Tamam, tamam, tamam. Şu an seninle konuşmak imkansız.
1: Çok üzgünüm.
3: Hayır, üzgün değilsin.
1: Evet, üzgün değilim. Kafamda neler dönüyor bilmiyorsun.
3: Anlat o zaman. Anlat bana.
1: Ne yani bana her baktığında tek gördüğün şey bu mu?
3: Sana baktığım zaman Joy, kızımı göreceğim.
1: Bana ihtiyacın yok ki. Bensiz de gayet iyiymişsin.
3: Bunu nasıl söyleyebilirsin ha?
2: Hayatı mahvolan bir tek sen misin ha?
1: Evet, aynen böyle düşünüyorum.
2: Biricek'i senden alsa nasıl hissederdin peki?
1: Kapa çeneni.
4: Sakin olun.
2: Bak ona. Onu düşünüyor olman gerek.
1: Oğluma nasıl bakacağımı söyleme bana. Artık kibar olmadığım için özür dilerim. Biliyor musun, belki sürekli kafamda kibar ol diyen o sesin olmasaydı o lanet olası köpeğin sahibine yardım etmezdim. Orada dur Jack. Avukatı arayacağım. Burada daha fazla kalamam.

0: Isabel, konuşurken dolaşmamıza ne dersin? Bu röportajın kontrolünün sende olduğunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Bir konuda rahatsan konuşursun. Rahat değilsen değilim dersin ve başka soruya geçeriz.
1: Tamam.
0: Biliyorsun ben de...
1: Avukatım demişti ki...
0: Güzel görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ses kontrol.
0: Bu evi bir daha göreceğin hiç aklına gelmiş miydi?
1: Bunu ummuştum.
0: Ummuş muydun?
1: Evet. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Bir gün geri dönebilme umudu yani.
0: Çocukluk anılarını düşünmüş müydün?
3: Aşağı inme zamanı geldi Jack. Annenin ne söylediğini hatırlıyor musun?
1: Saçma sapan şeyleri hatırlıyordum. Arkadaşlarımla şakalaşmaları falan.
0: Tabii, anlıyorum. Biraz sıcak oldu sanki. Sen de ısıtıyor musun?
1: Evet,
0: ışıklar çok ısıtıyor.
4: Son vuruştan sonra oyun gerçekten de yön değiştirmiş durumda. Bu noktadan sonra sonucun ne olacağını tahmin etmek gerçekten de çok zor görünüyor.
0: Seni dinliyorum da eminim bazen şöyle hissetmiş olmalısın. Tanrı'nın seni terk ettiğini. O karanlık anlarda...
1: Evet.
0: Kaçmak için, intihar etmek hiç aklından geçti mi?
5: Bence müvekkilim...
1: Sorun değil, ben
0: bir
1: iyiyim.
0: Bir dakika verir misiniz lütfen?
5: Joy.
1: Ben iyiyim, peçete alabilir miyim?
0: Elbette, hanımefendiye peçete getirebilir misiniz? Buyurun.
1: Bunu konuşmak zor da.
0: Anlıyorum.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilemene gerek yok. Kimse senden özür beklemiyor. Ağlamak, rahatlamak için bile birdir. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sakıncası var mı? Peçeteni sandalyenin altına koymak ister misin?
1: Olur, olur.
0: Pekala.
1: Tamam. Burnum akıyor.
0: Hazır mısın? Güzel.
1: Tamam.
0: Evet. Jack geldikten sonra senin için bir şeyler değişti mi?
1: Jack gelince her şey değişti. O kadar güzeldi ki. Ve onu korumam gerektiğini biliyordum.
0: Elbette, elbette. Peki büyüdüğü zaman Jack'e babasından bahsedecek misin?
1: Jack onun değil.
0: Onun değil mi? Başka adamların olduğunu mu söylüyorsun?
1: Hayır. Hayır. Baba dediğiniz çocuğunu seven bir adamdır.
0: Tabii ki. Bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım şekli ama... aradaki biyolojik ilişki...
1: Bu bir ilişki değil. Jack benden başka hiç kimsenin değil.
0: O doğduğunda hiç aklına seni tutan adamdan Jack'i uzağa götürmesini istemek geldi mi?
1: Uzağa mı?
0: Mesela bir hastaneye götürmesini, bulunabileceği bir yere bırakmasını.
1: Neden böyle bir şey isteyeyim?
0: Jack'in özgür olması için. Bu büyük bir fedakarlık demek, anlıyorum ama... normal bir çocukluk geçirmesini düşündün mü hiç?
1: Ama yanında ben vardım.
0: Elbette. Ama onun için en iyisi bu muydu?

Anne? Anne?

0: Tut onu hemen tut. Çek onu oradan.
1: Jack.
0: Hadi gel buraya. Gel buraya tatlım.
1: Hayır Jack, sen uzaklaş.
0: Tamam uyan tatlım. Uyan hadi. Tatlım hadi uyan. Uyan lütfen.
2: Yanındayım hayatım, yanındayım. Merak etme,

0: Alo. Merhaba. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Üst katta. Jack. Gel hadi. Telefon sana. Şöyle tut, dur. Al bakalım. Alo desene.
1: Alo.
2: Jack. Jack. Orada mısın?
1: Anne.
2: Nasılsın bakalım?
1: Geri dön.
2: Şimdi dönemem. Ben...
1: Hemen geri dön.
2: Yakında geleceğim ama burada biraz daha kalmam gerekiyor.
1: Ben seçiyorum. İkimizin yerine Jack, de ben
2: Jack,
1: seçiyorum.
2: Jack, kalmam gerek. Jack. Alo, Leo?

Dünyada çok fazla yer var. Zaman her yere incecik bir yağ gibi yayılması gerektiğinden hiçbir şey anlamadan çabucak geçiyor. O yüzden tüm insanlar acele et, hadi gidelim diyor. Daha hızlı ol, şu işi hemen bitir. Annem de cennete gitmek için acele etti ama beni unuttu. Şapşal annem. O yüzden uzaylılar onu aşağı attı. Kış! Ve onu kırdılar.

0: Pekala. İyi misin? Poşetleri taşımama yardım eder misin?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Bu hafif. Pekala.
2: Alışveriş yapmışsınız.
0: Evet, öyle oldu.
1: Küçük kekler yapacağız.
2: Harika.
0: İyi günler.
2: Görüşürüz.
0: Pekala, hadi bakalım. Gerçekten çok iyisin.
1: Önceden de yapardım odada.
0: Demek öyle ha? Başka neler yapardın?
1: Bir sürü şey. Bazen orayı özlüyorum.

0: Küçük değil miydi?
1: Her yönde sonsuza kadar gidiyordu. Hiç bitmiyordu. Hem annem de oradaydı.
0: Evet.
1: Ama gardırobun içi küçüktü.
0: Hı? Gardıropta ne yapıyordun?
1: Uyuyordum. İhtiyarlık geldiğinde. Annemi görmek istiyorum.
0: Evet, biliyorum. Ama annenin bir süre yalnız kalması gerekiyor canım.
2: Jack, burada seninle tanışmak isteyen biri var.
0: Jack, dur, ellerini temizleyelim hadi. Hadi gidip bakalım.
2: Jack, Seamus'la tanış. Sevmek ister misin?

0: Hadi bakalım bir kez daha salla, ona iyi gelir.
1: İyi mi gelir?
0: Evet iyi gelir. Sen de denemelisin. Ha işte bak hareket ediyor.

0: Büyük anne.
1: Evet.
0: Bana makas lazım.
1: Ne için?
0: Saçımı kesmek için.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
0: Anneme göndermek istiyorum.
1: Neden?
0: Gücüme benden daha çok ihtiyacı var. O yüzden istiyorum. Sen de götürebilirsin.
1: İstersen yardım edebilirim.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam. Evet. Hadi yapalım öyleyse. O saçı kesmeyi çok uzun zamandır istiyordum Jack. Hadi. Annenin saçını hep ben keserdim. Büyük babanınkini de. Umarım hala yapabiliyorumdur.
0: Sence işe yarayacak mı? Benim gücüm onun gücü de olabilir mi?
1: Ah, tabii ki olabilir. Birbirimizin güçlü kalmasına yardım ederiz. Kimse yalnızken güçlü değildir. Annenle sen de birbirinize yardım ettiniz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hı? Senle ben, senle Leo, Leo'yla ben. Hepimiz aynı güce sahibiz.
0: Sanırım öyle.
1: Tamam. Pekala. Hazır mısın? Kımıldama.

0: İşte. Gördün mü? Gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle. Vay canına. Evet.
1: Gözüme sakın kaçırma.
0: Korkma. İstersen şurada halı var.
1: Ağzıma da.
0: Tamam, tamamdır. En güzel kısmı bu. İyi geldi mi?
1: Evet.
0: Güzel. Bakalım. Evet. İşte oldu.
1: Seni seviyorum büyük anne.
0: Ben de seni seviyorum Jack.

0: Tamam. Ben de. Hadi at.
1: Ayakkabım çıkıp duruyor.

0: Özür dilerim Jack. Önemli değil. Bir daha yapma ama. Söz veriyorum. Şimdi daha iyi misin?
1: Evet, olmaya çalışıyorum.
0: Jack.
2: Efendim?
0: Büyükannem bunu getirdiğinde iyileşebileceğimi anladım.
1: Beni kurtardın.
3: Yine.
2: Alabilir miyim?
1: Olmaz. Hiç kalmadı. Üzgünüm.
2: Tamam. Yeterince iyi bir anne değilim. Ama sen annesin.
0: Öyleyim. Öyleyim.
2: Şimdi Aaron'la oynayacağım. O benim arkadaşım.
0: Tamam.
2: Dört yaşındayken dünyadan haberim bile yoktu. Ama şimdi annemle sonsuza kadar orada yaşayacağız. Hem de ölene kadar. Burası Amerika adındaki ülkenin bir şehrinin bir caddesi.
0: Tamam.
2: Dünya sürekli dönen mavi yeşil bir gezegen. Üzerinden nasıl düşmediğimizi hala bilmiyorum. Sonra uzay var. Cennetin yerini ise kimse bilmiyor.
4: Dikkat edin.
2: Annenle bir karar verdik. Neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için her şeyi deniyoruz.
1: Yavaş yeşil.
2: Dışarıda çok fazla şey var.
1: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bazen korkutucu oluyor. Ama bu önemli değil. Çünkü hala sadece ikimiziz. Odaya geri dönebilir miyiz?
0: Jack.
2: Sadece ziyaret için.
5: Basamağa dikkat.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
8: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
10: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
11: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
9: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
12: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
13: Rams.
14: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz.
15: Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi.
16: Türk Telekom, değerli hissettirir.
17: Bu otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Otomobil piyasası durgun.
22: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
23: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey...

0: gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Budur. Gelmiş geçmişin yıkıcı şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Yeni eti lifalif meyve bar. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği eti lifaliften.
5: 13-19 Ağustos tarihi.

0: geliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
6: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
7: Domino's'um hoş geldin.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Anında

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Bu salı binde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahu dudu aromalı kolajen 399 lira.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
8: Oh!

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu da burası mı?
1: Evet.
0: Burası küçülmüş mü? Her şey nerede?
1: Kanıt olarak alınmış. Burada olduğumuzun kanıtı.

0: kapı açık diye böyle.
1: Ne?
0: Kapı açıksa gerçekten o da olmaz.
1: Kapatmamı mı istiyorsun?
0: Hayır.
1: Jack, gidebilir miyiz?
0: Hoşça kal bitki. Hoşça kal birinci sandalye. Hoşça kal ikinci sandalye. Hoşça kal masa. Hoşça kal gardırop. Hoşça kal lavabo. Hoşça kal tepe pencere. Anne, odaya veda et.
1: Hoşça kal oda.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Dostum, geç saatlere kadar çalışmak seni bizden zeki yapmıyor.
1: Hey.
0: Hey, piksellerinden bazıları ölmüş. Hediye e-mail at da bu monitörü yenilesin.
1: Teşekkürler Noah. Sorun ekran değil.
0: Peki ne bu? Alıcıda bir sorun mu var? Belki bir kuş falan konmuştur.
1: Yok, hayır. Bu delilik. Bu sanki Doktor Picciato'yu uyandırsan iyi olur.
0: Ne oldu?
2: Karanlık madde. Bana bir triangülasyon getirin.
1: Tabii.

0: Aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Direkt üzerimize düşüyor. Ben Doktor Picciato. Bana Pentagon'u bağlı.

0: Joanna, el fenerimi gördün mü? Büyük metal olanı.
1: Kelsey, kardeşini getirir misin? Baban gitmek için hazır.
2: Kaylee.
3: Ne?
1: Bunu birlikte yapmamız gerekmiyor mu?
0: Hayır, sanmıyorum. Hem bilirsin, senin evde kalıp kızlarla ilgilenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Benim oğlumla birlikte ümitsiz bir şekilde baba o zamanı geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sanıyorum, umuyorum. Kesinlikle emin olduğum bir şey var ama. Seni çok sevdiğimden eminim.
1: Seni seviyorum.
3: Gidiyor musun?
0: Evet, Ricky antrenmanından alacağım. Pazar akşamı döneceğiz, tamam mı? Oh, pekala. Orada cep telefonu çekmeyebilir. O yüzden neden yine kısa dalgaları denemiyoruz?
3: O şeyi 10 yaşımdan beri kullanmadım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum.
0: Tamam, peki. İyi bir hafta sonu geçirin ve uslu durun bayanlar. Tamam mı?
1: Pekala. Yarın ne yapacağız? Voleybol mu? Yoksa yine motocross mu? Size tırmanmayı da öğretebilirim.
2: Manikür, pedikür.

0: Hadi ama şimdiden bu kadar telefonla uğraşmak yeter. Seni aldığından beri iki kelime etmedin.
1: Beni Grand Mobile'i aldığına inanamıyorum. Sen bu şeyi neden aldın ki?
0: Pekala, bilirsin kamp yapmak için bir şeye ihtiyacımız vardı ve askeri üretim fazlaları yeni bir cipten çok daha ucuzdu. Ayrıca bu şey her yere gidebilir ve her şeyi yapabilir.
1: Evet. Beni neden okuldan almak zorundaydın ki? Bütün arkadaşlarım senin...
0: En havalı baba olduğumu mu düşünüyor?
1: Çevre teröristi olduğunu düşünüyor.
0: Ha, pekala.
1: Bilirsin bu şey bir galonla 10 mil gidiyor.
0: İlk aldığımızda iyi olduğunu düşünmüştük. Tamir etmeme bile yardım etmiştin, unuttun mu?
1: 10 yaşındaydım. Sana aletlerini veriyordum.
0: Joanna güzel olduğunu düşünüyor. Hey bak Rick. Annen gideli uzun zaman oldu, tamam mı? Ve sonsuza kadar ısrapla yaşayamayız. Bu artık John'un ailesi. Onu sevmek zorunda değilsin ama onunla iyi geçirmelisin. Tamam mı? Asla annen olmayacak ama...
1: Zaten annem olabilecek kadar yaşlı değil ki. Tam bir klişesin.
0: Pekala, bizler sadece insanız ve elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ve sen kendi adına kızgın ergen klişesini güzel oynuyorsun.
1: Evet pekala, birimizin kendi yaşında gibi davranması gerekiyor.

0: Kesinlikle sıfırda. 5 derece noktasında hızlanıyor.
1: Bu imkansız. Hey Rajesh! Rajesh!
2: Bize doğru hızlanıyor.
1: Burası olabilir.
2: Yer çekimi pisliktir. Şu anda 8 saatten az.
3: Pekala, Savunma Bakanı, Başkan'ın bilim danışmanı, NASA İdari Amiri, JPL'deki Astrofizik Araştırma Müdürü, dünyanın dört bir tarafından düzinelerce önemli bilim insanı ve ben hepimiz hemfikiriz. Durdurmak için hiçbir şey yapamayız.
1: Hiçbir şey mi?
3: Orduyu alarma geçirdiler. İzinli bütün personeli geri çağırdılar ve hükümetin devamlılık projesini başlattılar. Ama olacakları durdurmanın hiçbir yolu yok.
1: Peki ya halkı uyarmak? Tahliyeler ne olacak?
3: Bu paniğe neden olabilir.
1: Peki ne yapacağız?
3: Henüz emin değilim. Ama bizlerin dinozorların nasıl hissettiğini öğreneceğimizi düşünüyorum.
2: Ne yapmalıyız profesör?
3: Ailelerinizi arayın. Ve sonra her yerdeki bütün dünya rasathaneleriyle, yer istasyonlarıyla, bütün dünya monitörleriyle bağlantıya geçin ve bilgiyi her yere yayın. Karanlık maddeyle ilgili her şeyi öğrenin.

0: Yılın bu zamanında balık tutmak iyi olabilir.
1: Evet.
0: Sana ders alırken öğrendiğim ve senin hep bilmek istediğin jujitsu hareketlerini öğretebilirim istersen.
1: Evet. Bu öğretmenin bizimle yaşamaya başlayacağını öğrenmeden önceydi.
0: Al, işe yarar.
1: ...6.1 kilometre sonra sola kirli yola döneceksin. Kulağa ümit verici geliyor.
0: Kirli yol mu? Kulağa macera gibi geliyor.
2: Bugün DC'nin şehir merkezindeki trafik sürpriz bir felaket için yapılan seferberlik hazırlıklarıyla saatlerce kilitlendi. Metro polisi bu hazırlıkların neden daha önce anons edilmediğiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı. Ayrıca başkan bugün Camp David'le önceden planlanmamış bir görüşme için Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray basın sözcüsü bu ziyaretin daha çok başkanın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirip rahatlaması için yapıldığını söyledi.
0: Pekala, bakalım bunu yapabilecek miyiz? Yapmayı biliyor musun?
1: Yardım etmen gerek.
0: İyi bir başlangıç değil. Pekala. Okul nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Sadece iyi mi? Kendini bu konuda geliştirmek istemiyor musun?
1: Hayır.
0: Çok sıcak olacak ha?
1: Evet.
0: Evet. Tamam. Pekala. Bilirsin, dün alışverişe gittim. Aslında bu komik bir hikaye. Doğru oldu mu?
1: Evet.
0: Ve kasadaydım. Ve kasiyer sütümü torbaya koyup koymayacağımı sordu. Ben de hayır, kutuda kalmasını tercih ederim dedim.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi ama biraz gülümse hadi.
1: Bunu beni sefil duruma düşürmek için mi yapıyorsun?
0: Hadi çek. Tadam.
1: Zamanıydı.

0: Hala çekmiyor.
1: Amaç zaten buydu. Bu hafta sonu konuşabilmeyi gerçekten de umuyordum Ricky.
0: Konuşulacak ne var ki? Onunla evlendin, kızlar ve ben de onunla yaşamak zorundayız.
1: Bilirsin, ona bir şans verecek olursanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yarın balık tutalım mı?
0: Olur baba.
1: İyi geceler Ricky.
0: İyi geceler baba.

0: 20 saniye. Kesinlikle Kuzey Alaska.
1: ISS'ten bir video görüntüsü geldi.
2: Büyük ekrana ver.
0: 10, 9, 8...
1: USGS'nin sismik ağına girdim.
0: 5, 4, 3, 2, 1...

0: Aman Tanrım. Direkt olarak gezegene gittim.
1: İşte orada.

işine geçin. Bir saniye içinde bitecek.

0: Casey, ben buradayım. Sen iyi misin?
1: Kaylee.
0: Buraya gel, elini ver. Elini ver bana.
1: Çok büyüktü, öyle değil mi?
0: Bilmiyorum. Joanna. Joanna. Joanna.
1: Evet. Ben buradayım, bekleyin. Kanaman var.
0: Nerede?
1: Dur bakayım. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol, sadece bir yara. Olduklarından daha kötü görünürler. Yapman gereken şey kolunu kaldırıp oraya bası uygulamak. Bir şey yok. Bir keresinde bisikletimden düşmüştüm ve bundan daha kötü kanamam vardı. Ama birkaç dakika sonra durdu. Kolunda temiz bir yer bulup yaraya baskı yapabilir misin? Üzerinde ne var senin?
0: Ben...
1: Elini indirme. Kes. Kesi, sen iyi misin? Yaralandın mı?
2: Bilmiyorum.
1: El ve ayak parmaklarını oynat.
2: Ne?
1: El ve ayak parmaklarını oynat. Hepsini oynatabiliyor musun? Acıyor mu?
2: Hayır, acımıyor.
1: Tamam. Senden şimdi onu çıkarmanı ve sonrasında da parmağını emip kanı tükürmeni istiyorum. Hadi, bunu yapabilirsin.
0: Hadi kesi. Hadi.
1: Oh, aferin kızım. Şimdi baş parmağını koy ve baş parmağınla basınç uygula, tamam mı? Pekala, bu olmaya devam edecek.
0: Buradan çıkmamız gerekiyor.
1: Evet, çıkmalıyız. Sizi buradan çıkaracağım kızlar ve gidip babanızı alacağız.
0: Merdivenlerden mi ineceğiz?
1: Bakın, başımız biraz dertte. Ama bir şey olmayacak. Sadece sakin olun ve söylediklerimi yapın.

0: geldik. Buraya geldik. Derek, elini ver bana.
1: Gelemiyorum.
0: Hadi, elini ver bana.
1: Çıkamıyorum. Baba, sıkıştım.

0: Hadi, hadi. Güzel. Hadi, kalk. Rick, tırman, tırman.
1: Yapamıyorum. Tırman,
0: hadi. Evet, yapabilirsin. Hadi, hadi. Tırman, hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Yardım et baba, hadi, yardım hadi. Et.
0: Hadi. Hadi, yukarıda bir çıkıntı var. Oraya yetişebilirsek dinlenebiliriz. Ama tırmanmalısın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi. Tırmanmaya devam etmeliyiz.
1: Yapamam. Bir gelecektir.
0: Hayır, hadi tırmanmaya devam etmeliyiz. Bizi kimse kurtarmayacak, tamam mı? Devam etmeliyiz.
1: Bu yolculuğa asla gelmemeliydim.
0: Bunun olacağını nereden bilebilirdim ki?
1: Eskiden senin bir aksiyon kahramanı olduğunu düşünürdüm. Her şeyi yapabileceğini sanırdım. Seninle olduğumda güvende olacağımı düşünürdüm. Ama şu anda tam bir orta yaş bunalımı klişesi içindesin. Ve bu her ikimizi de öldürecek.
0: Bak, ne yaptığımın hiçbir önemi yok, tamam mı? Neye benzediğinin bir önemi yok. Ben her zaman sahip olduğum karakterdeyim. Tamam mı? Ben hala sana davrandığım gibi bir babayım, tamam mı? Ve sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Dikkat et. Peki. Peki, tamam, dur. Tamam.
2: Durun, durun, durun, durun, durun. Ne yapacağız?
3: Telefonum.
2: Babamı dene.
4: Muhtemelen baz kuleleri yıkılmıştır. Büyük bir depremdi.
3: Yardım için tekrar aramayı deneyebiliriz.
4: Kızlar, başlarınızı koruyun. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç.
5: Yardım edin!
4: Tekrar.
5: Yardım edin!
4: Ribarı alsana.
3: Neyi?
4: Şu metal parçasını.
3: Manivela mı?
4: Kesinlikle. Manivelayı betonun altına geçir. Bana batırma.
3: Bunu yapamayız. Yardım bulmalıyız.
4: Bunun için zamanımız yok. Bina yıkılabilir. Bakın kızlar, her şey düzelecek. Tüm yapmamız gereken bacağımı kurtarmak. Sonra merdivenlerden ineceğiz ve dışarı çıkacağız. Hepsi bu, tamam mı? Senden kardeşin için sakin olmanı istiyorum.

0: Kızlar, önemli bir şey yok. Nepal'de dağa tırmanırken arkadaşım çığ altında kalmıştı ve kolu kopmuştu. Onu dağdan aşağı taşımak zorunda kaldım. Ama sonrasında hastaneye gittik. Kolunu diktiler ve iyileşti. Orası bir dağdı. Şimdi ise sadece birkaç merdiven inmek zorundayız.
1: Kadının kolunu da taşıdın mı?
0: Hayır. Diğer eliyle kendisi taşıdı.
1: Çok iyiymiş.
0: Hadi. Durun. Taşı kaldırdığınızda daha fazla kan olabilir. Bir bandaja ihtiyacım var.
2: Bandajımız yok ki.
0: Kaylee, bluzunun kolunu yırtmanı istiyorum.
1: Hayır, olmaz. Bunu yeni aldım. Neden onunki olmuyor? Özür dilerim. Olmuyor.
0: Bluzunu çıkarıp iki kolunu birden kullanmalısın.
1: Altında hiçbir şey yok ki.
0: Kaylee, bak, sana doğru bakmayacağız, değil mi Cassie?
1: Işığı bana doğru tutabilir misin?

Al. Teşekkürler Kelly. Pekala. Üç deyince. Bir, iki, üç. Aa, devam edin, devam edin. Aa.

Hadi çıkalım buradan.

0: Tanrım. Herkes iyi mi?
1: Sanırım kolum kırıldı. Ya da belki de kırılmadı.
0: Sistemi yeniden başlatıp ne olduğunu görmeliyiz. Sistem şu an veri aktarımı yapıyor.
2: Uzay istasyonunun bilgileri direkt antene geliyor. Çalışabilir.
0: Aman Tanrım.
3: Ben KGSK Haber Radyosu 11.38'den Richard Hall. Bu şehir melekleri için oldukça karanlık bir gün. Ve anladığımız kadarıyla bütün dünya için de öyle. Sabah 6.23'te dünyaya uzaydan gelen bir cisim çarpmış bulunmakta. Los Angeles Richter ölçeğine göre en az 9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Acil durum servislere ulaşılabiliyor fakat ambalaj olmuş durumdalar. Şehrin tamamında binalar yıkıldı. Yangınlar kontrolden çıktı ve büyük çapta bir yağma rapor edildi. Söylentilere göre Beyaz Saray, Capitol ve Washington anıtı imha edildi. Fakat başkan felaket yaşandığı esnada Camp David'deydi. Jeneratörümüz çalıştığı sürece yayın yapmaya devam edeceğiz.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
2: Sevince.
3: Bakın.
4: Tam da lezzetli.
2: Sevince.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıkları geçiyor.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: aşkım.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla. Algida Volkano.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Araba şamalos.
12: Oo.
11: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
12: O zaman herkesi benden şamalos.
13: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol.
14: Ben Feyyaz.
15: Bu da Sarı Kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
15: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
16: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
17: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Hadi, hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi, binin, binin, hadi. Kesin. Hadi, hadi, çabuk, çabuk, çabuk.
21: Hadi.
20: Hadi. Hadi.
21: Nereye gidiyoruz?
20: Çöle.
21: Bu şeyi uzun süre kullanamayız.
20: Merak etme. Bazı ihtiyacımız olmayacak.

0: Evet, biliyorum, biliyorum.
1: Emin misin?
0: Biliyorum.
1: Peki orası neresi?
0: Biraz daha ilerlersek güvende oluruz.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
2: Orada ne yapacağız?
1: Ne arıyoruz ki?
3: Bir şey yok.
1: Matt, biz ne arıyoruz?
3: Her şey düzelecek.
1: Matt!
0: Sadece bekleyin kızlar, iyi olacağız, tamam mı?
4: İşte burası, burada bir yerde olma.
3: Her şey iyi olacak.
0: İşte orada, bence orası. Neredeyse geldik.
1: Hadi.
3: Çok ciddiyim.
0: Neredeyse geldik. Geldik sayılır.
1: Nereye geldik?
0: Rick.
4: Tapınak. Masonlar sınıra girdi.
1: Nereye götürüyorsun bizi? Nereye?
0: Söylesem de inanmazsın.

0: Bitti.
1: Geçti.
0: Geçti.
2: Sizi seviyorum.
0: Bitti
2: çocuklar.
0: Artık.
1: Evet, kurtuldum.
0: Sizi özledim çocuklar.
2: İyi işte Ricky.
1: Aferin oğlum. Seni seviyorum baba.

0: Beyler, raporlar nasıl gidiyor?
1: O günle ilgili pek çok bilgi var ve hala topluyoruz.
0: Bir yıldan beri uğraştığımız karanlık maddeyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Gerçekten çok kötü. Evet.
0: Çalışmaya devam edin.

0: Son sismograflar hataların sabitlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca deprem görmeyeceğiz.
1: 100 yıl. Haberler güzel.
2: Eğer evinizi kontrol etmek istiyorsanız şehri araştırma ekipleri göndermeye başladık.
1: Sağ ol, sana söyleyeceğiz. Pekala.

0: Ne düşünüyorsunuz? Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar?
1: Bildiğimiz her şey gitti.
2: Evet. Yani bir yıl önce olduğunu biliyorum ama sanki tamamen başka bir dünyadayız.
3: Kendimi şehirli bir kız gibi hissediyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Joe? Şehre geri dönmek ister misin?
4: Nereye gittiğimizin hiçbir önemi yok. Ailece gittiğimiz sürece.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk günü, günlerden pazartesi ve 2026-27 sezonunun ilk derin futbolunda sizlerle birlikteyiz. Cumartesi günü sevgili Sinan abimle Beyaz Futbol'u açtık. Dün Beyaz Futbol'u tam kadro yaptık. Bugün de derin futbolda sizlerle birlikteyiz. Necati Ateş, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Fenerbahçe Olimpik Lyon'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'miz yarın bu saatlerde umarız skor 3-0, 4-0 Fenerbahçe'miz önde olur. Ve bu saatlerde hep beraber Kadıköy'de şampiyon Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için söylüyorum tabii, şampiyon Fenerbahçe sesleriyle Kadıköy'ü inletiriz. Ta Fransa'ya kadar duyulur. Ve tabii ki Fenerbahçe'mizin kazanmasını çok istiyoruz. Ahmet Hocam niye öyle bir bakış attınız?
1: Şimdi tartışılır. Çok güzel geliyorsun. 25 milyon Fenerbahçeli Fenerbahçe kazansın, Şampiyonlar Ligi'ne girsin diyor. Şampiyonlar Ligi'ne girersen bazı artılar var ama beraberinde getireceği bazı eksiler var. Şöyle ki, Şampiyonlar Ligi'ne girersen en az 25-30 milyon, yani Galatasaray alacağı para yarı yarıya bölünür. Bir parasal katkı, üstelik rakibinin,
2: son dakika,
1: üstelik Galatasaray'ın, senin kadar, yani onun alacağı parayı indirirse kendi cebine koyarsan bu bir. Bu bir avantaj. Prestij, itibar, o da tamam. Fakat.
0: Fakat. Biraz müziği kısalım.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynanan her maç dünyadaki insanı efor olarak, travmatik olarak, psikolojik ve fiziksel en zor maçtı. Yani Žalgiris Kaunas'la oynamak mı kolay? Kaunas'ta Bayern Münih'le, Paris'le, Arsenal'le deplasmanı, onun dönüşünde sakat, efendim, travmaya geçiren lig yarışına yansır. Geçen sene Galatasaray nasıl Şampiyonlar Ligi'ne dönüp tuhaf puanlar kaybetti? Şunu düşünüyorum. Bir, birinci handikap bu. İki, bu Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi, yani Şampiyonlar Ligi'nde çıkabilmek falan gruptan Galatasaray için, Fener için de veya son 16'yı geçebilmek kolay değil. Ama Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş'ta hakeza, çok şey yapabilir. Bakmayın şimdi herkes diyor ya, 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı nasıl aldı? Öyle olmadı o. Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya düştü. Üçüncü olup oradan yoluna devam. Şimdi o bir sistem yok. Şampiyonlar Ligi'nde elendin mi UEFA'ya falan gelmiyorsun, evine
3: yani
1: dönüyorsun.
3: Sen şimdi şunu mu söylemiyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde, yani Mourinho gibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama, UEFA Avrupa Ligi'nde oyna.
1: Ben böyle bir şey demiyorum. Ha, yani şunu diyorum.
3: Oradan gitme şansın daha iyi.
1: Şunu diyorum.
4: Fenerbahçe'nin kadrosu UEFA Kupası'nda iyi yerlere gelebilecek abi, diye hayal ettiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamaz.
3: Anladım, anladım, hayır. Oradan gidiyorum şimdi, ne oldu ses mi? Hani Mourinho, yok mu lan ses?
1: Ne yapıyorsun? Ya bıraksana Sinan'a dokunma kardeşim. Abi ne yapıyor, bir şey yapıyorsun?
4: Şeyi takıyor, mikrofonu takıyor. Ne yapacak?
1: Sokmuş kafayı ha.
3: Yani anlamak istiyorum. Şunu
1: İzah edeyim. İzah edeyim.
3: Mourinho dedi ya, bu takım dedi gerek yok kardeşim dedi, UEFA'da oynasın da şampiyonlar ligi.
1: Şimdi şu bak. Geçen sene, UEFA kupası finalini oynayan bir takım Alman Freiburg'du. Alman Freiburg bizim ülkemize gelse şampiyon olamaz. Ha, ilk dörtte, ilk üçte bitirir, buna lafım yok. Freiburg'u UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadığı güç dengesinde Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta niye final oynamasın? Ama bu sistem devam ettiği sürece UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 150 yıl falan hiçbir Türk takımının oynayabileceğine ihtimal vermiyor. Bu Parisler, bu paralar, Arsenal, Bayern Münih gibi
2: uçurum
1: takımla...
2: Var uçurum var, mali olarak uçurum var.
1: Tabii ve her şey gibi win-win getiriyor. Adam orada başarılı oldukça daha da büyüyor para kazanarak. Dolayısıyla lafım şu, ez cümle. Fenerbahçe taraftarı Lyon'u elenirse dünyanın sonu değil. Kimsenin kellesini, İsmail Kartal'ın kellesini filan almasınlar. UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek, Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek açısından, travma yönünden çok daha Fenerbahçe açısından avantajlı. Lige daha fazla meyledersin. Şimdi, benim görüşüm bu. Tamam, bir insani tamam, görüş benim.
4: Bir şey söyleyeceğim. Çok mantıklı Ahmet Bey. Tebrik ediyorum.
1: Abdülkerim Bey, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Efendim
3: önemli,
4: şöyle.
3: Önemli bir konuya değindim.
4: Evet. Çok önemli bir konu. Evet. Şimdi şöyle mantıklı buluyorum. Şey kısmını mantıklı buluyorum. Yarın Fenerbahçe Lyon'a elenirse UEFA Ligi'nde daha iddialı bir pozisyona gelebilir diyor. Yani yarı final. Daha önce yapmışlığı var falan değil mi? UEFA Kupası'nda.
1: Var. Konferans liginde de oraya sonra geleceğim.
4: Oraya,
1: evet.
4: Oraya yani sonra geleceğim. Oralara gelebilir diyor. Mantıklı söylediği de şey şu. Hani ola ki diyor Lyon'a elenebilirsiniz ki normal, yani Lyon Fenerbahçe eşleşmesini ben %50-50 görüyorum. Elenebilir de. Buna karşılık diyor İsmail'in kellesini seyirci istemesin diyor. Burada da haklı ama şöyle bir durum oluştu. İşte biz onun için bu hafta sonu biraz ayağa kalktık, sinirlendik. Bu dediği hocanın çok mantıklı fakat hocam bunu söylediğinde keşke Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yenmiş olaydı. Yani Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yenerek lige başlasaydı İsmail Hoca'ya yarın ya da Lyon eşleşmesinden sonra elenmek öyle kimse çıkıp ne Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin zaten 16-17 yıldır gitmiyorsun adama bir şey denmezdi. Ama bu Gençler Birliği mağlubiyetini hem hocaya yükleyip fazla rotasyon yaptı diye ve peşine bir Lyon elenmesi İsmail Hoca'nın canını çok erkenden sıkar bu seyirci. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben Gençler Birliği maçını çok önemsedim hocam. Aynen. Gençler Birliği maçı İsmail'in bir şeyi olacaktı. Ne o? Konfor alanı olacaktı o. Lige 3 puanla başladım. Rakiplerim Trabzonspor, Galatasaray'da puan kaybetti. Mis gibi ben deplasmanımı da birini atlattım deyip Lyon canım bu. Lyon Fenerbahçe'yi elemiştir. Gayet normal. Yani Lyon bu turun yarı yarıya favorisi bana göre. Başkası daha bile fazla şans veriyor Lyon'a. Olabilir. O da mantıklı. Ben %50-50 diyorum. Ama bu Gençler Birliği galibiyeti olsaydı Fenerbahçe seyircisi bu kadar yükselmezdi. Aa. İsmail Kartal'a.
5: 8 numarayı
1: İsmail,
5: veriyor.
1: Özür dilerim. Söyleyeceğim. İsmail Kartal'a. Canımız 40 yıldır arkadaşımız. Yahu kardeşim. Ben bu filmi daha önce gördüm. 3 sene önce Olympiakos'la Atina'da Konferans Ligi çeyrek finali oynuyorsun. Tuhaf bir rotasyon yaptın. Olympiakos 1-2-3 yaptı. Sonra panik adamları soktun. 3-2'ye getirdin. İstanbul'da elendin. Gerekçen neydi? Şampiyonluk yarışında dönüşte. Ya Gaziantep ya Samsun yanlış olmasın.
4: Karagümrük de olabilir.
1: Hayır. Ya Antep ya Samsun bence.
4: Olabilir. Olabilir. Yani şey bir maçtı.
1: Öyle ya düşün. Çeyrek finalinde Atina'da rotasyonlu çıkıyorsun. 3-0'dan bir yere kadar getiriyorsun ama İstanbul'da eleniyorsun. Geliyorsun. O Anadolu takımına da 0-0 berabere kalıyorsun. Gençler bir rotasyon yapması son derece büyük hataydı. Ders almamış. Gençler bir rotasyon yaptı. Yenildin de. Bu rotasyon yarın akşam Lyon maçının kazanacağının garantisi var mı?
2: Hiç hocam.
1: Var mı garantisi?
2: O rotasyonla Gençler Birliği'ni yenemez mi Fenerbahçe?
1: Yener o başka.
2: Galatasaray.
1: O başka.
2: Galatasaray bu kadrosuyla Çorum'u yenemez mi?
1: Transfer o başka haklısın her.
2: Yani ama şimdi baktığımız yerle gideceğimiz yer çok farklı. Ama bu kadro kalitesi
1: fakat futbolda
2: onu yenmeli.
1: Necati sen de bilirsin arkadaşlar.
2: Yenmeli yani.
1: Futbolda bir bazı şey psikolojik hocam. İlk maç önemlidir.
4: Evet bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi rotasyon kelimesi şuna bakmak lazım. Fenerbahçe'ninki rotasyon muydu? Yoksa başka bir şey miydi? Ben rotasyonu şöyle anlarım. Çok değerli iki oyuncunu azade tutarsın bu işten.
2: Baba.
4: Tamam mı? Şey yaparsın. Yorgundur falan aman dersin. Bunları yerine koyacak adamım yok dersin.
1: Talişka.
4: Tam son maçta 6 değişiklikle oynuyorsun. Bak 6 tane. 6 kişi değiştirmek ne demek biliyor musun? Başka bir takımla oynamak demek. Fenerbahçe zaten sezonu en erken açan takım. Bak bu sene sezonu en erken açan takım Fenerbahçe. 4 tane de Avrupa maçı oynadı mı Sinan? Tam takım olma yolunda ideal 11'ini bulmuşsun. 4 maç oynamışsın hocam. Bu neyin rotasyonu? 4 maç oynamışsın. O Gençler Birliği'nde çıktığın şey rotasyon değil. Başka bir takım. Yani 4 maçtır oynadığın oyunu bu oyuncular zaten oynamadı. Bunlarla niye oynuyorsun? Yani tam oyunun oturacak senin. Yani, değil mi? Bir kadro 11 bulmuşsun.
3: Ben
4: şimdi, anlatabiliyor muyum? Yani sayısı böyle şimdi, 6. Kaleciyle beraber 6 kişi. Ne demek? Takımın yarısından fazlası yok.
3: Müsaade ederseniz ama ben bir de farklı açıdan yani, bakmak
4: buna
3: istiyorum.
4: Buna rotasyon denmez.
3: Bakın ben konuya farklı açıdan bakmak istiyorum. Şimdi ben her zaman öndeki maçı kazanmayı düşünürüm. 3 gün sonrası.
1: Luchescu'nun teorisidir bu. Bravo. O.
3: Yok var.
6: Fenerbahçe şimdi, anketimi verir misiniz şampiyonlar?
3: Arkadaşlar. Bu Fenerbahçe, bu Galatasaray, bu Beşiktaş. Beşiktaş da rotasyon yaptı. Ohlar, Mourinho'lar bilmem neler oynatmadı. 5-4-5 tane oyuncu oynatmadı. Kazandı. Şimdi bu Fenerbahçe'nin geniş kadrosu, yaklaşık 25 kişilik kadrosu. Bu kadronun en yedeği, en sondaki oyuncu Gençler Birliği'ndeki futbolculardan 4 müstü, 3 müstü fazla maaş alıyor mesela. Oyuncu kalitesi olarak baktığın zaman yani Gençler Birliği'nin rotasyon değildir. Hangi kadroyla çıkarsa Fenerbahçe'nin oyuncusu bak bana göre bak hangi kadroyla çıkarsan çık Bu rotasyon değildir bu Fenerbahçe. Hani gençler bile. Ha Lyon'a karşı rotasyon yapabiliyor musun? Ha dersin ulan lan Lyon'a rotasyon mu yapılır? Yani bir güç kaldı. Hayır. Ama gençler bile her oyuncuyla oynayabilirsin. Fenerbahçe sadece maçı kazanamadı. Bakın sadece maçı kazanamadı. Yani kötü oynamadı. Futbol adına her şeyi de yaptı aslında. Bir top o 3 tane tahtadan içeriye girmedi. Ama ben olaya öyle bakmıyorum. Ya şimdi bakın çok güçlü bir takımla oynarsın. Dersin ki ya buna rotasyon yapayım. Ama gençler bile senden çok zayıf bir takım. Abo. Yani şimdi Oğuz Aydın ben... değil mi? Oğuz Aydın oynayabilir mi Gençler Birliği'nde banko?
6: Tabii ki.
3: Yıldız olur. İrfan Can oynar mı?
6: Tabii ki.
3: Yıldız olur. Mesela kim rotasyon
2: Mert
3: başka?
2: Müldür.
6: Levent Mercan.
2: Levent Mercan.
3: Hepsi oynar
6: mı? Hepsi oynar.
2: Bu yani, söylediğimiz Türk oyuncuların hepsi amili takımımızın oyuncusu.
3: Necati'cim.
2: Dünya şimdi, kupasındaydı. Evet.
3: Necati. Yani,
4: sorun şimdi oyuncular bu, değil ki. Sorun abi, birlikte bir
3: anladım,
4: takım
3: anladım.
4: Olmak.
3: Tabii tabii.
4: Hani böyle bir takımın yok yani. Apo, böyle bir takım yapma.
3: Apo şimdi oraya da geleceğim. Bak,
4: bir takım yapmamışım.
3: Hayır şimdi geleceğim. Hayır hayır.
4: Çıkıp oynuyorlar kendileri.
3: Şimdi iki boyutlu bakıyorum.
4: Hepsi yetenekli evet.
3: Hayır olaya iki boyutlu bakıyorum. Şimdi... Sizin dediğinizde evet bir takım var.
4: Evet takım
3: bir şey kazanmışsın. Ve bir rahatsızlık da olmuş bu. Yani tabii. İsmail Edafip bir yönetimden de böyle bir ya ne kardeşim rotasyonu bilmem ne falan filan gibi. Yani şimdi söylemek istediğim ben bunu rotasyonu değil Fenerbahçe'nin her oyuncusu
4: kesin.
3: Anadolu takımındaki her takımdaki oyuncu her takımda oynar.
4: Katılıyorum canım.
3: Bu rotasyon olarak şey ama Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltı var. Baktığı zaman verilmeyen işte ne bileyim bir sürü pozisyonlar var veya faul neyse. Kaçan 5-6 tane net %100 pozisyonları var. Direkler onlar bunlar var. Onun için kaybettim mi evet. Hep bu böyle söylenir.
4: İsmail...
3: Her zaman B planıyla kazandı derler. 5-3 oyuncu sokarsın. Ulan ne hamle yaptı be. Oyunun kaderini evet. Değiştirdi. Hamleler yaptı.
4: Doğru.
3: Onun için kaybeden 11 her zaman problemlidir, tartışılır. Ama kazanırsan ve adama bak her türlü kimle oynarsa.
2: Rotasyon yaptı yine kazandı derler.
3: Kimle oynarsa kimle kazanıyor. Oynarsa. Bunu Okan Buruk da yaptı. 3-1 iken oyuncu çıkardı. Kasımpaşa maçı 3-3 oldu mesela. 2 oyuncu çıkardı.
4: Şimdi yani, ama işte şimdi yurt sırtında yurtta küfesi
3: için,
4: oldu yani.
3: Onun için
4: şu mağlubiyetten
3: burada,
4: sonra üstüne
3: burada,
4: bir de Lyon
3: yani,
4: elenmesi.
3: İşte kaybedersen bu. Şimdi ben tabii şimdi dün akşam maçları gösterdik. Fenerbahçe'yi zorlu bir periyot bekliyor ama kalkıp da 3. hafta, 4. hafta tartışılan bir İsmail Kartal getirmişsin. Vay elendi. İşte ligde de 2 mağlubiyet aldı. Arkasından İsmail Kartal'ı yollayalım falan dedin mi yaya kalırsın.
6: Evet.
3: Onun için bu hocaya berabersin. Bu hocaya sahip çıkacaksın. Bu hocaya devam edeceksin. Ama bundan da bir ders çıkaracak İsmail Kartal.
6: Buyurun bir hocam. Son dakika gelişmesi vermek istiyorum. Sevgili seyirciler ara ara transfer haberlerine gireceğiz bu akşam. Arkadaşlarımdan rica ediyorum rejiye. La Gazzetta dello Sport, İtalyan spor portalı, İtalyan spor medyasının İtalya'daki en önemli ismi. Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Fenerbahçe'nin Rafael Leao transferi için yeniden devreye gireceğini iddia etmiş. İtalyan medyasının haberi sevgili seyirciler bir kez daha belirtelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Rafael Leao transferi için yeniden devreye girecek deniliyor. Ara ara bu tip haberleri sizlere vereceğiz. Artı Marcus Rashford bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi diyor. TRT Spor sevgili arkadaşlar. TRT Spor'da Marcus Rashford'ın bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildiği belirtiliyor sevgili seyirciler. Necati'cim.
2: Vallahi çok iyi oyuncu. İkisi de yani A+. Birisi İngiliz, birisi Portekiz. İkisi de milli takımlarının önemli oyuncusu. Rashford geçen sene Barcelona'yı çok iyi geçirdi. Müthiş geçirdi yani.
6: Şu Leao'yu bir ortaya verelim arkadaşlar.
2: Leao da çok iyi oyuncu. Rashford da çok iyi oyuncu. Yani bir hangi takıma giderlerse gitsinler o takımın en büyük oyuncusu oluyor.
6: Leao için şunu soracağım sana ama bir Fenerbahçe, bir Galatasaray deniliyor. Mesela şimdi, bu Leao'yu niye Atletico Madrid?
2: Leao'nun iki tane özelliği.
6: Neden var? Mesela İngiltere'de herhangi bir takım veya İspanya'da
3: bir takım. Rashford'u kim almak istiyor?
6: Fenerbahçe'ye önerildiği söyleniliyor şu anda.
2: Yok yani, ben ya. Zannetmiyorum böyle.
3: Yok abi yapmayın yani. Gözünü.
4: Ben de aynı şey.
3: Söz konusu
4: şey
3: geçen sene böyle konuşuldu. Yok abi büyük, çok büyük futbolcu.
2: Rashford'dan ayıran şey Leao.
6: Arkadaşlar son dakika.
2: Santrafor'da oynayabiliyor.
6: Söylesenize yazsanıza.
2: Santrafor'da oynayabiliyor. Sol kanatta oynayabiliyor. İkisi de çok başka oyuncular. Çok farklı oyuncular. İkisi de çok özel oyuncular. A+ oyuncular. İkisi de 50 milyonun altında bir oyuncu değil. Hatta Rashford bir ara 100 milyonları falan görmüş oyuncu. İkisi de özel oyuncu. Yani geldiği zaman lig kalitesini bambaşka bir yere taşırlar.
6: Transfer altyazılarını verelim rica ediyorum.
2: Yani ben Beşiktaş çok büyük. Abdülkerim abiye deminki Fenerbahçe ile ilgili sadece şunu söyleyebilirim. İrfan dışında geçen sene hepsi beraber oynuyordu. Mert bu takımın sağ bekiydi. Ara ara Oğuz çoğu maç 11 oynadı, oynamadı. Talisca, İsmail hep beraber oynadılar. Beraber oynama alışkanlıkları iyi bir takım.
4: Ama birbirlerini tanıyorlar. Yeni bir hoca, yeni bir oyun inşa ediyor.
2: Tanıyorlar ama yani hayır, birbirlerini tanıyorlar yani. Onu demek istiyorum.
4: Tanımıyor demiyorum.
2: Ama ki, tabii onların kalibrenin üzerinde oyuncuların gelmesi.
4: Şimdi İsmail Yüksek şöyle şey, İsmail Kartal şöyle bir şey yaptı. İki kanadı Fenerbahçe'nin Greenwood ve Kerem. Değil mi? Salzburg maçlarını oynuyorsun.
2: Evet.
4: Ankara'da iki kanat birden yok. Bak ikisi birden yok. Şimdi bir değil mi? Bambaşka oyuncularla oynuyorsun.
2: Ama onlar birbirini daha az tanıyor mesela yani.
4: Tamam ama dört maçtır oynuyorlar. Artık bir yeni bir oyun var. Mesela o başka bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu başka bir oyuncu. Oğuz Aydın başka bir oyuncu.
6: 22'yi verelim.
4: Orta sahada Kante Gündüz'ü tutmuşken tam böyle iki maç üç maç üstlerine tak oradan Gündüz'ü çekiyorsun mesela. Ha Gündüz İsmail geçen sene oynadı ama bu sene yeni bir oyun. İki bekim var değil mi? Archie Brown'la oynuyorsun, Semedo'yla oynuyorsun. Ankara'da iki bek de yok. Birinde Levent Mercan var, birinde Mert Müldür var. Ben oyuncular kötü demiyorum. Yani yeni bir oyun kurmuş yeni oyuncularla oynarken bambaşka bir takım sahaya çıkarıp yine, başka bir oyun oynuyorsun. Ben
2: yine
4: oyuncular kötü demiyorum.
2: Oyuna hükmetmişsin, pozisyon üstünlüğü sende. Toplu oynamışsın
4: şey
2: sende, yaratıcılık sende.
4: Bak penaltıları geçiyorum. Penaltıları geçiyorum. Herkes penaltı falan diyor. Geçiyorum ben. Maçın 1-0 iken İsmail Yüksek'in bir kafa vuruşu var. Değil mi?
2: Evet.
4: O golü atmamak daha zor bence yani. O altı
2: o zaman işte beceriksizlik devreye giriyor.
4: İsmail Yüksek. Hayır yani normal kafa golünü atsa zaten maç bu kadroyla bile 4'e 5'e gidecek.
2: Ben sana kendimden örnek vereyim.
4: Abi santrafor'sun siz atıyorsunuz. Yok, adam atmıyor.
2: Yok, daha basitlerini atamadığın zaman olurdu.
4: Olur kaçar.
2: Yani abim de bilir. Her antrenman sonrası çalışırız. Öncesi çalışırız. Becerimiz, ezberimiz sahaya yansısın diye her şeyi yaparız. Ama bazen 2 metreden o topu sokamayız. Bana sorarlar şanssızlık. Hayır abi beceriksizlik. Ben onu bu yeteneğimle orada oraya
6: arkadaşlar
2: sokamıyorsam beceriksizlik.
4: Tamam.
2: Çünkü bunun için ben yüzlerce, binlerce kez çalışıyorum. Burada şu devreye giriyor. Fenerbahçe bıçak sırtı bir takım. Hocası bıçak sırtı. Taraftarı bıçak sırtı. Başkanı bıçak sırtı. Bir önceki yayında da söyledim. Yani Fenerbahçe'li olmak gerçekten çok zor. Çünkü en ufak bir sallanmada El Nino gibi rüzgar var abi orada. Çok sıkıntılı. Şimdi normal. İçeride bir maçta sallandığı an normal. O taraftarın sabrı zaten yok sende.
4: Normal. Şimdi
2: sen dedin ya Lyon'u da yazalım. Geçemediğin an artık çanlar başlar çallar.
4: Tabii ki daha şimdiden görün bir Gençler Birliği mağlubiyetiyle neler oldu. Tabii ki normal ya. Çünkü bu 12 yıldır şampiyon olmamışım ya, bu 13.
2: bak,
4: yıla
2: giriyorsun. Ben aynısını Galatasaray için de söylüyorum. Hocalık faktörü var değil mi? İçeride de konuştuk. Ya ben geçen seneden oyunun zafiyeti sana geliyor. İçeride Kocaeli'yi yenememişsin. Deplasmanda Samsun'a ezilmişsin. İçeride Gaziantep'i yenememişsin. Fenerbahçe'yi yenmişsin. Avantajı sağlamışsın. Ama hazırlık maçlarında Ren'i yenemiyorsun. İki tane Venezia'yı yenemiyorsun. Hem de 2-0, 3-0 falan bitiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'le karşılaşma olasılığın var. İki tane stoper oynamamış. Stoperle oynuyorsun. Oyun zafiyeti geçen seneden kötülüğü sana... Geliyor. Artık burada kim düzeltecek bunu? Okan Hoca düzeltecek. Okan Hoca yapacak bunu. Doğru mu?
4: Ben
2: bunu düzeltmeyeceğim. Evet. Sen düzeltmeyeceksin. Bunu abi, Okan Hoca her sene 15 tane oyuncu, yani 10 tane oyuncu alamazsın.
3: Ben Türkiye Ligi'ne, arkadaşlar yani bu benim fikrim. Ben Türkiye Ligi'nde hangi takıma oynarsa oynasın, 4 büyükler, rotasyon falan demem abi. Necat evet güzel anlattı. Yani rotasyon falan değil abi. Fenerbahçe şanssızdı, gol şansı yoktu, maçı kazanamadı. Kazansaydı hiç kimse ya bunu niye oynattın, şunu niye oynattın falan demezsin. Da demezdi.
4: Ben tebrik, tebrik, ya, tebrik bile edilendi.
3: Tabii abi onun için.
4: Ya tebrik eden yani, bile olur.
6: İrfan Can'ı bayağı günüm olmasaydı.
3: İrfan Can, harika oynamasaydı. İrfan Can'ı Gençler Birliği'nden almak için birbirlerini yediler abi.
6: Evet.
3: Ya Gençler Birliği'nin en iyi futbolcusuydu. Yani bugün Levent Mercan'ı ne bileyim Türkiye'nin hemen her takımında oynar. Sol tarafında, sağ tarafında yani. 2-3 büyüklerin haricinde yani hepsinde oynar. Yani onun için. Ben bunu öyle bakmıyorum.
6: Kahveci diyorsun değil mi Sinan abicim?
3: İrfan Can kahveci evet. Diyorum. Ben de Levent Mercan diyorum. Oğuz diyorum.
2: Başakşehir'den.
3: Efendim?
2: Başakşehir'den.
3: Kim o?
2: Gençler Birliği'nden dedin ya abi. Başakşehir'den almak için Galatasaray'la.
3: Ya Gençler Birliği'nden Başakşehir.
4: Gençler Birliği'nden ilk takım.
3: İlk Gençler Birliği ya.
4: Şey, yani Sinan bir soru soracağım İrfan Can Kahveci ile ilgili.
3: Tamam.
4: Size de fikrinizi merak ediyorum. Şimdi bu geçen sene Fenerbahçe Galatasaray'la yine bir şampiyonluk mücadelesine girdi değil mi? Sonlarda Galatasaray şampiyonluğu kazandı. Sonlarda derken şöyle. Şimdi Fenerbahçe bir Rize maçı oynadı içeride. Değil mi? Felaket bir sonuç çıktı ortaya.
3: Evet.
4: Hani hiç olmayacak şey yaşandı.
3: 2-1.
4: 2-1'lik mi? Hatırlıyoruz değil mi? İlginç bir gol yediler. Evet, evet. Aynı 10 kişiydi bir de Rize Spor. Aynı 10 kişi Kasımpaşa. 2 hafta önce de Kasımpaşa'ya yaptılar onu. Biliyorsun değil mi?
3: Biliyorum.
4: Gene 10 kişi Kasımpaşa. Yine 1-0. 90 artı 4'te.
3: 6 maçta 9 puan.
4: Şimdi.
2: Evet. O aynı haftalar Galatasaray puan kaybetti biliyorsun.
4: Tabii.
2: El ayağı buluyor. Herkesin el ayağı dolaşıyor Galatasaray.
4: Sonra Karagümrük maçını 2-0 kaybetti Fenerbahçe. Küme evet. Düşmüş takıma 2-0 eldi.
3: Olimpiyatta.
4: Şimdi şeyi anlatıyorum. Yani aslında yarış çok ciddi boyutlardaydı. Fenerbahçe Galatasaray geçen sene çok ciddi bir yarışın içindeyken. Fenerbahçe kulübü, hocası, yönetimi ne yaptı? İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Cengiz Ündere daha devre arasında şampiyonluk yarışı tam kızışmışken siz dedi kardeşim bu şampiyonluğu oynayan takımda iş yapmazsınız, yapamazsınız. Fenerbahçe şampiyonluğu oynuyor. Hadi sen Kasımpaşa'ya oğlum Cenk'ten şeyi, İrfan Can'ı. Cengiz Ünder'i de Sergen çok istediği için Beşiktaş'a. Şimdi bu oyuncular, bak bu işi ikiniz de büyük takımda oynadınız. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Tamam mı? Size soruyorum. Bir kulüpten bir oyuncu, sen zaten şampiyonluğu oynayan takımın oyuncusu değilsin. Biz seni kiraya veriyoruz demiş. Bir daha dönüşte oyuncudan medet beklemek bence hiç mantıklı değil. Ben hemen satış listesine bak Cenk Tosun Karagümrük'e, Cengiz Ünder'de. Bu aralar takım bakıyordur kendine. Bir yer bulmak için. Anladın mı? Ben İrfan Can'a gösterilen bu hassasiyeti anlayamıyorum. Bu kadar büyük oyuncuysa geçen sene şampiyonluğu oynayan takımın içinde tutulurdu. Hadi git kardeşim dediler. Sen git Kasımpaşa. Sen Fener şampiyonluğu oynayan Fener'in oyuncusu değilsin. Sen git ancak Kasımpaşa'da oynarsın dediler. Sonra kiralık olduğu için geri döndü. Ben olsam sezon başı idmanlara bile almam. Ben zaten şampiyonluğu oynarken sana ihtiyaç hissetmemişim. Bu sene ne değişecek de yani ne bekliyorsun?
6: Evet.
4: Ha ne bekliyorsun ne bekliyor? Daha önce çalıştığı başarılı olduğu İsmail Hoca tekrar onu aynı performansı alır mıyım diye. Ama aradan.
3: Belki iyi performans gösterdi yani,
6: Reşfırt'ı
3: belki iyi performans işte gösterdi oluyor. Ama.
4: Gönder al gönder al.
2: Duygular duygusallık kendi
6: Ahmet Hoca'ya girmeden önce. Ahmet Hoca'ya gelmeden önce bir ricadan bulacağım. Batrakov'un. Batrakov şu anda Lokomotiv Moskova Rostov maçı için kadroya alınmış ama futbolcunun
3: çarşamba günü
6: beklenmiyor. Yarın ya da çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor. Son dakika yazalım. Batrakov Galatasaray'a hayırlı olsun.
3: Muhtemelen çarşamba ama daha imza atılmadı.
2: Dün zaten söyledim ben.
3: Daha imza atılmadı. Çarşamba geliyor ama.
6: Batrakov'la ilgili bilgi vereceğim. Bir Ahmet Hocam'a döneyim. Hocam şu anda transfer sezonu kapandı. Bir anda Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki transferi kapattık. Yok transfer falan. Kim şampiyon olur bu kadrolarda?
4: Batrakov'un durumu ne?
6: Batrakov Galatasaray'da.
4: O geldi mi?
6: Geldi.
3: Daha imza atılmadı abi. Söyleyemezsin.
6: Söyle.
1: 45-50 yıldır bu işin içindeyim. Eyvah. Yarı yarıya sahada, Batrakov televizyonda.
3: Eyvah.
1: Hiçbir lig başında kadro derinlikleriyle. Niye güldünüz ya?
4: Ahmet şey.
3: Sen eyvah dedin ya. Ben eyvah dedim.
1: Ben eyvah dedim.
4: Sinan eyvah dedi. Sen yani.
3: Eyvah dedi. Ne diyeceksin diye ya. Kırk senedir yani.
1: Çok garip bir şekilde 45 yıldır ilk defa bir sezon başında heyecan, coşku, kadro kalitesi, rotasyona baktığımızda, kaliteye baktığımızda takımların şampiyonluk şansı birbirine eşit. Ama ille bir tık dersen bir tık Fenerbahçe. Bir tık ama futbolda tık hiçbir
3: nasıl
1: şey
3: yani?
1: Değil.
3: Kadro olarak mı diyorsun?
1: Bak tekrar söylüyorum. Soru bir dakika.
3: Anladım. Hayır.
1: Kim şampiyonluk sen favorin diye soruyorum.
3: Sen aynı kadro Fenerbahçe'yi mi görüyorsun?
1: Bir tık ama bir tık hiçbir şey
3: değil. Ben bir tık yine Galatasaray diyorum.
1: Ben bir tık Fenerbahçe.
3: Ben bir tık yine Galatasaray diyorum.
2: Oyuncu.
1: Olabilir görüştür bu.
6: Batrakov'un DSP'sini bir verelim.
3: Çünkü niye biliyor musun?
2: Değişik bir oyuncu.
3: Bildiğim 2-3 tane daha oyuncu geliyor Galatasaray'a.
1: O başka.
3: Ben bir tık
1: Leo
3: diyorum.
1: Leo gelir
2: ama
1: benden.
2: Şimdi hangi oyuncular ha bildiğimiz.
3: Ama
2: belki ikimizin bilmeyen
3: aynı. Aynı.
4: Aynı.
2: Bilmediklerin de var.
4: Hocaya bu kadrolar soruldu. Bugün transfer bitti dedi. Hoca bu kadrolar soruldu hoca.
3: Bu takımla. Yine ben Galatasaray diyorum.
4: Ahmet Çakar'a şey.
3: Ben yine Galatasaray diyorum.
1: Galatasaray olmaz demiyorum. Beşiktaş'ta hayır. Bir tık ya. Evet,
4: 25.
3: Hocam 25, arkasından
1: 26, da. %27.
4: O kadar.
3: Arkasından da ben Galatasaray derim. Ondan sonra da ben sana söyleyeyim. Yani Trabzonspor'u bile söyleyebilirim yani.
6: Şimdi müsaade ederseniz bir Batrakov'un özelliklerini tabii söyleyeceğiz. Bir ekranda olsun, tam olarak olsun. Ben burada bir çalışma yapmıştım yayın öncesinde. Çünkü bu haberi bekliyorduk. Yani ne zaman geleceği yönünde. Ben, 8 numara, 10 numara Erkan, orijin. 8 numara profillerinden. Hem 10 hem 8. Geleceğim hocam sana Necati'cim. Teknik kapasitesi çok yüksek. Dar alanda topu iyi, çok iyi saklıyor. İlk kontrolü çok temiz. Oyun zekası ve görüşü güçlü. Özellikle savunma arkasına ara paslarını iyi görüyor. Ceza sahasına geç koşulları çok etkili. Orta saha olmasına rağmen gol pozisyonuna sık giriyor. Şut tehditleri var.

0: Ceza sahası çevresinden iki ayağıyla da kaleyi düşünebiliyor. Sağ ayaklı ama sol ayağını da kullanabiliyor. Duran toplarda çok etkili. Frikik ve korner kullanıyor. Kombinasyon oyuncusu, tabii bunu hocalarıma soracağım ne demek. Tek pas, ver kaç ve üçüncü adam bağlantılarında başarılı. Topla yön değiştirmesi ve adam eksiltmesiyle iyi. Ancak saf sürat üzerine kurulu bir oyuncu değil. Pres konusunda istekli, çalışkan fakat fiziksel ikili mücadele onun en güçlü tarafı değil. En verimli olduğu yer 10 numara ama 8 numara ve hücuma dönük merkez orta saha olarak da kullanılabiliyor. Oyun tarzı olarak klasik bir kanat değil. Oyun okuyan, skor üreten, yaratıcı merkez oyuncusu. En kısa scout özeti, pas kalitesi artı oyun zekası, ceza sahasına koşu artı gol tehdidi. Galatasaray'da şu anda bağlantı oyunu sıkıntısı var. Yani Osimhen'le, kanatlarla. Burada herhalde Batrakov'la bu sıkıntı biraz giderilebilecek
1: şimdi
0: gibi geliyor.
1: Ertem çok yetenekli bir oyuncu. Oyun görüşü inanılmaz ve 3. bölgede...
0: Canlı seyrettin mi?
1: Ya, 15 tane maçını izledim, ben açtım. 3. bölgede o kadar kilit pas atıyor ki, koşu yapan oyuncuları birleştirmede muazzam bir yeteneği var. Acayip bir şutör özelliği var. Ayak içini çok iyi kullanıyor. Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden biri. Uzaktan şut atan oyuncu. Bir tek eksiği, çok fazla driplik yapıp adam geçmek üzerine çok fazla şeyi yok. Ara ara yapıyor ama...
2: Fizik olarak Nolan gibi mi? Fiziği, tip olarak.
1: Mertens'e de benziyor.
2: Mertens'ten iyi futbolcu
1: gibi,
2: mu?
1: Mertens gibi adam kovalıyor.
2: Mertens'ten iyi futbolcu mu?
1: Ya Mertens'ten iyi futbolcu derken daha yolu var oraya kadar. Ha, ama tecrübeli tabii. Çok daha iyi olabilir mi? Olabilir. Galatasaray'ın eksiği nedir? 18'den çok şut atan oyuncusu yok. Kilit pas atan sadece Sara var bu anlamda birleştirebilen. Ama Sané'nin ve Barış'ın koşu, yani bu nereye? Back evet. Stoper aralarına attığı koşuları müthiş birleştirebilir topu bunlarla beraber. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani iyi bir transfer. Okan Hoca'yı mutlu edecek bir transfer. Yeter mi dersen? Hayır, yetmez. Galatasaray'ın bir santrafora, tabii. Bir santrafora. Şimdi U23'ten aldıkları için hala bir tane daha U23, bir tane de ondan bir oyuncu koyabilir Galatasaray. Evet. Hala ben Galatasaray'ın A plus bir oyuncu alacağına inanıyorum. Bunlardan birinin de hala ve hala yani Real Madrid'den çıkacak bir oyuncu
0: Bernardo
1: olacağını
0: Silva.
1: Ben Camavinga olacağını
0: Camavinga.
1: Düşünüyorum.
0: Geleceğim Sinan
1: yani
0: abi.
1: O olması gerektiğini, çünkü orta sahada Camavinga gibi bir oyuncun varsa istediğin kadar önde oyna. He. Herkesi yakalar.
0: Bu
1: ikili mücadeleye girer. Temas oyunu var.
0: Camavinga'dan bahsediyorsun değil mi?
1: Yani Galatasaray'a Camavinga gibi bir oyuncu gelirse hayalini Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirir.
0: Peki. Buyur devam canım, edeceğim. Buyur Sinan canım. Abicim. Bazen böyle oturduğumuzda seyredersin. İlk evet. Göz temasını kurduğunda tamam Ertuğrul çok iyi bir topçu diyorsun. Şu anda seyrettiğin kadarıyla Batrakov'un
2: şey, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Beşiktaş'ta görev yaptığım zaman böyle bir iki oyuncuya bir montaj kaset yaparsın. Montaj kaset yaparsın. Ulan bu ne topçu dersin biliyor musun? Ha. Ben buna aldanmam.
0: Vice Scout gibi menajerleri
2: kullanmam. Şimdi ben buna aldanmam. İyi futbolcu. Necati diyor iyi futbolcu.
1: Ben başka bilgi vereyim onunla ilgili. Özür dilerim, sözünü kestim. Orada Galatasaray'ın eski scoutlarından Emre Deccel'i çalışıyor. Rusya'da. Moskova'da
2: orada. Ben 18-10 maçını seyretmişlerdi. Şimdi bu iyi futbolcu.
1: Oradan da çok iyi rapor geldi.
2: İyi futbolcu olmasa selam tabii Galatasaray seviyesinde olmasa Galatasaray bunu almaz. Yani bu saatten sonra inceleyip.
0: Paris Saint-Germain de çok istedi.
2: Ama şimdi dediğim gibi Türkiye Ligi'ni iyi bir düşünmek lazım.
0: Bakın
2: bu Türkiye Ligi sert, sıkı, darbeli bir lig.
0: Evet.
2: Her gelen oyuncu Türkiye, Avrupa'da çok iyi oynadı. Türkiye Ligi'nde oynayacak diye bir kaydı yok. Önce bir gelsin görelim. Evet iyi futbolcu. Belli, yetenekli belli ama bu Türkiye Ligi çok enteresan arkadaş. Ve bu Galatasaray takımı iyi takım. Evet. Galatasaray'da yani nereye koyacaklar, nerede bulunur, nerede oynar buna da bakmak lazım önce bir. Şimdi bu ligin daha birinci haftası. Barış kötü oynadı.
1: Sinan abi oynadığı takım kalibresi düşük bir takım. Daha ya. İyi oyuncularla oynayacak burada.
2: Şimdi,
1: o üstüne koyar
2: gibi
1: yani.
2: Hani ya bakacağız yetenekli. Ama şimdi bunu oynattığın zaman şimdi kim oynatmayacaksın? Muhtemelen Gabriel Sara değil mi mesela?
1: Ya birisi oynamayacak. Daha mesela iyi kimse
2: yani,
1: oynayacak.
2: Yani ama bir de tabii çok maç olacağı için de rotasyonları da olacak tabii yani. Galatasaray takımın ligde ayrı bir kadro çıkacak. Avrupa'da ayrı bir kadro çıkacak. Hemen hemen herkes. Onun için yani şu görüntüye baktığın zaman müthiş. Şimdi biz gittik abi. Uguyen'i almaya. Uguyen geldi ya bize bir tane.
0: Evet.
2: Kardeş de şeyde oynuyordu. Biliyorsun Real Madrid'de santraforuydu.
1: Uguyen.
2: Evet. Gittik baba. Babası da Jorge. Eski futbolcu hocam. Kenan Öner'le beraber gittik. Bunu daha önce de anlatmışımdır. 6-7 sene önce de. Abi hep aynı gol.

0: golleri var. Babanın hep golleri hep aynı.
1: Aynı görüntüyü mü koydun?
0: Aynı değil mi? Aynı yani 8-10 tane gol var. Bizim Ahmet Aslan onlar iyi futbolcu mesela.
1: Evet.
0: Ahmet Aslan onlar iyi futbolcu. Gittik güzel bir lokantaya bizi böyle özel bölmeye koydular. Kenan Öner'le beraber. Kenan Öner'e buradan selam olsun. Koydular. Orada hem bu çocuk da geldi UGN. İşte UGN ne o Real Madrid'li çocuk. O da geldi falan.
2: Kardeşim.
0: Oturduk oturduk muhabbet. Ya dedik hani hep bu adam dedik aynı şeyi gösteriyor. Hani bunun başka golleri var mı dedik yani bu çocuğun. Hep bu yüzden bir CD var. Hep ona bakıyoruz. Yok dediler falan filan. Allah Allah dedik ya biz şimdi. Biz tabii şimdi yıkıldık. Bir anda yemekte falan bitti. Kenan abiyle döndük otele. Kenan abi dedik. Biz ne aldık acaba dedik.
1: Çevir aynı şeyi gösteriyorlar.
0: Hep aynı golleri atıyor. Aynı klasik. Ufak bir çocuk. Hatırladın değil mi hocam mı?
3: Hatırlamaz mıyım ya?
0: Hatırladın.
2: Kime aldık?
0: Hatta özel uçak falan yolladı. İşte Yıldırım Başkan geldi Barcelona'dan aldık geldik. Sonra çocuk goller güzel. Sonra yollamak zorunda kaldık. Çocuğa git diyoruz gitmiyor. Git diyoruz gitmiyor kardeşim böyle böyle yani falan. Babası geldi.
1: Babası mı
0: geldi? Babası geldi buraya. Benim oğlum işte dedi şöyle futbol oynayamıyor kardeşim al git oğlunu dedik falan. Neyse oğlum bak. Özel uçakla aldık. Zorla aldık. Hep aynı goller. Hep aynı goller babada. Anladın mı? Yani onun için hocam.
1: Bir... Teknoloji gelişti artık şimdi.
2: Abi, ama sen replikasını aldın abi.
1: Şimdi abi yani orijinali tebrik ediyorum.
2: Orijinali dönüp bir bak bakalım.
0: Bu arada orijinalini alamadılar replikasını. Ama orijinali şey... Neco şeyde oynuyor. Abisi kardeşi şeyde oynuyor.
2: Napoli'de oynuyor.
0: Real Madrid'in
2: Real Madrid, Napoli.
0: Zaten onun rüzgarına bunu transfer yapıyor. Ben sana söyleyeyim o zaman.
1: Hocam, Ahmet Hocam, Batrakov. Sen de deminden beri izliyorsun. Alexey Batrakov'la ilgili siz ne diyeceksiniz hocam?
4: Alexey Batrakov.
1: Evet.
4: İsmi de Asensio, ismi Batrakov, okey. Değil Asensio demiyorum. Talisca'da demiyorum. Muçi'de demiyorum. Olayta'nın ancak kramponlarını taşır.
0: Bu çocuk işi.
4: Bak yazın. 17 Ağustos.
2: Bunu buraya koyalım.
4: Tabii.
2: Sonra konuşalım.
4: 17 Ağustos.
2: Bunu buraya koyalım.
4: Ben yazıyorum. Sonra 17 Ağustos 2026 Pazar günü.
2: Yaz oraya.
4: NATO saatiyle 23.55.
1: NATO.
4: Evet. NATO saati. 22.55 NATO saati şu anda. Devam ediyorum. Batrakov. Bak Asensio demiyorum. Talisca, Muçi demiyorum. Olayta'nın ancak ve ancak kramponlarını taşır ve güzelce onları boyar ve kuyruk yağı sürer ki kramponlar yumuşasın. Batrakov öyle bir Yunus'u keseceğini, Saray'ı keseceğini de düşünmüyorum.
1: Hocam Batrakov ben yanlış duymuyorum değil mi? Asensio Talisca'yı geçtim diyorsun. Olayta'nın kramponlarını taşır. Olayta'nın kramponlarını taşır.
2: Onu sezon sonu sezon sonu geldiğinde kim kimin kramponu taşır bilinmez. O belli olmuyor.
4: Şimdi
2: göreceğiz bakalım.
4: Allah uzun ömür verir.
2: Yazdın mı oraya?
4: Ya şuraya yazsana. Allah uzun ömür verirse.
2: Kasetler, eski kasetler hep çıkıyor yapıyorsa. Şuraya, onun gibi oluyor
1: bunu
2: mu?
1: Bunu yazalım mı buraya koyalım?
4: Bak tekrar söylüyorum. Benim Ağustos. Kriterlerim var.
1: Evet.
4: Kriterlerim.
1: Kriterlerim. Nedir hocam?
4: Kriterler şimdi.
1: Senin kriterlerin
0: öpüşmezsin. Öpüşmezsin. Sarılmazsın. Kriterleri.
4: Sanat için bile soyunmam.
0: Soyunmazsın. Kriterleri var. Abi, Türkan Şoray gibi hocam. Senin de şeyleri var kanunları.
4: Şimdi kardeşim.
0: Türkan Şoray kanunları.
4: Bu adam Lokomotiv Moskova'nın oyuncusu.
1: Evet.
4: Bu adam
1: İyi oyuncu hocam.
4: Son 3 yılda, 4 yılda hiçbir internasyonel maç oynamadı. Sebebi şu.
2: Abdülkerim
4: abi. Kiev müdahale, Ukrayna Savaşı'ndan sonra FIFA UEFA dedi ki Rus takımları beklemede kalın. Çıkmayın dışarı milli takım yok. Bak Batrakov, Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg, Krasnodar gibi vasat Rus takımlarının kendi arasında yaptıkları Rus liginde oynamış genç bir oyuncu. Dünya o kadar uyanık ki. Öyle adamlar var ki mucit bunlar mucit. Adamın büyük abdestine bakıp bu adam olur olmaz diyebilecek tipte skuatlar var. Moskova'nın göbeğinde bu kadar lig maçı. Buna Almanya, İtalya, İngiltere'den X, Y, A, B takım talip olmuyor. 20 milyon euroya Galatasaray alıyor. Tekrar söylüyorum. Batrakov transferi ne gibi olacak biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Kim hocam?
2: Hocam sana bir net bilgi vereyim.
4: Aspirilla. Söyle bana Galatasaray birileri geldi. Hocam, bu yeni gelen İngiltere'den.
2: Net bir bilgi vereyim hocam sana bununla ilgili.
4: Ogavich bu evet.
2: Kim hocam bir daha söyle.
4: Ogavich.

0: bu?
1: Leslie.
0: Leslie diyelim.
1: Leslie de daha kolay dersin. Bu.
0: Mesela sen Abdülkerim'e hocam, Apo diyoruz, sana Neco diyor. Onlar Leslie mi diyor?
1: Hocam,
0: Abdülkerim'sin.
1: Hocam evet. Sezon başı Paris Saint Germain'in kapısından dönüyor.
0: Evet.
1: Paris Saint Germain'in kapısından dönüyor.
0: Bir dakika.
2: Neden almadığını biliyorsun değil mi?
0: Neden?
2: Hocam bu Pirlo, hatta hatırlarsan Pirlo ile ilgili, bu Pirlo Rusya ile birkaç işi olmuş. Ondan dolayı İtalya milli takımından yediler adamı. Milli takımın başına geliyordu Rusya ile bu ilişkilerden dolayı. Fransa'da bu Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile iş yapmalarını, oyuncu transferi yapmalarını biraz böyle hoş görmüyorlar. Hatta diyeceksin ki bana şimdi, peki Safonov Paris Saint-Germain'in kalecisi.
1: Şimdi onu örnek verecektim.
2: Ama o bak, savaştan önce vardı
1: Safonov. Bak Şövalye'ye dünya para verip aldılar Lille'den.
2: Safonov savaştan önce vardı.
1: Safonov Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performans ve kupayı kazanmasında Paris Saint-Germain'in çok önemli bir
0: faktörü
1: oldu.
0: Şimdi Necati'ciğim, sevgili kardeşlerim.
1: Başka bir bilgi vereyim, özür dilerim, sözünü kesiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Hocam, oyuncu Rusya'daki yabancı kuralından dolayı geldi olmadı diyelim. Aynı parayı oraya satarsın.
0: Tamam.
1: Yani Galatasaray bu konuda sıkıntı yaşamaz. Ama ben gelip burada çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın orta saha rotasyonunun derinliği de inanılmaz olacak.
0: Şimdi bu yani Galatasaray'ın Matrakov'u rotasyon için alması kabul edilemez.
1: Rotasyonda değil, 11 oyuncusu olarak.
0: Tamam, onu şimdi hayır. Kitap üzere bir dakika şunu söylüyorum.
1: 11 oyuncusu olarak alıyor.
0: Öyle Atacan bir vahşi kapitalizm, öyle bir menajer mafyasıyla karşı karşıya ki dünya, bahis baronları, uyuşturucu baronları halt etmiş. Niye? Bir adamı parlatmak istiyorsan icraatlar şu. Bazı ülkelerde spor yorumcusu veya spor trollerini satın alıyorsun. Söz meclisten dışarı satın alıyorsun.
1: Evet.
0: Satın alıyorsun.
2: Peki.
0: Yani bunun menajer mafyası. Bir de bu Rus olduğu için muhtemelen Rusya'nın bunun arkasında bir Rusya'da da tuhaf bir şeyler var.
2: Tam sevdiğin şeyler şu anda değil mi? Tam sevdiğin konu şu anda değil mi?
0: Benim konum falan değil, ben normal. Taktik bu. Şimdi birine arpalıyorlar, trollerden birine. Biliyor musunuz? Bu adam Paris Saint Germain'den gidiyordu. Rus savaşından falan. Peki adam Safonov nasıl oynuyor?
2: Hocam söylüyorum. Rusya Ukrayna savaşından önce ya.
0: İşte siz hepiniz bu menajer mafyasının Türkiye'deki uzantılarının esiri olmuş adamı.
2: Hocam bak şu anda sana söylüyorum. Çok büyük bir Fenerbahçeli arkadaşımın bir sorusu var sana. Çok büyük bir Fenerbahçeli. Diyor ki.
3: Kaç boyu kaç?
2: Ertem'cim söyleyeceğim. Ertem'cim hayırlı yayınlar. Ahmet Hoca Sırdık'ı Şerif için de aynısını söylüyordu. Oyuncu değil 5 milyon etmiş falan filan, burnuma pis kokular geliyor. Ne oldu 27 milyon ve sonraki satıştan %20.
0: Ne? Bak ona ben
3: bedava Sırdık'ı Şerif'e 27 milyon verdi.
0: 27.
3: Kim verdi ona ya?
2: Sonraki satıştan da %20.
3: Kim verdi ona ya?
0: Ertem müsait bir adam.
3: Doğru.
0: Neye müsait?
2: Neye hoca?
0: Hayır müsait. Kim kızma almış? Be hemen hemen kirpi gibi dikleniyorsun.
2: Kim estağfurullah sen benim canım.
3: Kimsenin aldığı falan yok zannetmiyorum ya.
0: Bir dakika ya. Bir dakika
2: kim
0: ya.
2: Aldı abi, kim?
0: Kalıncı hocam isti. Ya yemeğin bunda.
3: Ya yok abi inanma ya.
0: Aşkına yemeğin.
2: Kalıncı istiye. Ya arkadaşlar gitmedi mi Kalıncı istiye?
1: Antalya Spor'un eski santraforu. ABD'li biliyorsunuz.
2: Abiciğim bak bir dakika dur.
1: Yani lige çıkmasındaki en iyi oyunculardan biri.
2: Adam Kalıncı isteye gitti ya. Gitti kardeşim, gitti adam.
0: Bitti
2: 27 milyon euro sonraki satıştan da %20.
3: Abi peki Sıdık-ı Şerif bir şey söyleyeceğim. Pardon çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
3: Sıdık-ı Şerif 27 milyon.
0: Evet.
2: Evet.
3: Bu Lukaku'yu 8 milyon alıyorsun. O zaman Sıdık-ı Şerif niye oynamadı Fenerbahçe'de ya?
0: Ya Sinan,
3: o kadar değerli
0: Allah rızası için yemeyin bunları.
2: Bir dakika.
0: Sıdık-ı Şerif'e kimse 27 milyon vermez.
3: O menajerlere veriyorlar arada paraları. Hayır. Yalanlar öyle gösteriyorlar.
0: Ya bunlar yani. Hepsi tezgah. Dünyadaki en büyük mafya ilaç ve sağlık mafyasıdır.
2: Ertem'le Sinan'dır.
0: Allah Allah. Şimdi de menajer mafyası geldi.
2: Ertem'le Sinan'dır dünyadaki en büyük mafya. Bunlar ikisi hocam değil mi piyasaya?
0: Hayır yani. Hayır hayır. Ben kardeşlerimiz ama var ya, ya şu Twitter'da transfer haberi yapan.
1: Bir şey görmek lazım.
3: Peki ben bir şey söyleyeceğim.
0: Twitter'da transfer haberi yapan adamlar.
3: Abi.
0: Birini okkalıyorlarsa birinci arpalanmışlar.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Sıdık-ı Şerif.
0: Evet.
3: Kardeşim bu kadar değerli oyuncuysa
0: evet.
3: Yani bu Sıdık-ı Şerif'i İsmail Kartal görmedi mi? Yani bunu ya bunu oynatayım ben veya alternatif santrafor yapayım demedi mi?
2: Tedesco da göremedi.
0: Tedesco göremedi.
3: Abi Tedesco
0: zaten göremedi.
3: Abici.
0: İngiltere'de
3: hocam,
0: bir herif
3: yeri buradan
0: oynuyor.
3: Sevgili
0: abi ya bırakın
3: sevgili,
0: bu işleri ya adam.
3: Ya Tedesco şimdi şey yap. Şimdi
0: ne?
3: Ben Ertan Torunoğlu kardeşimin bir demecini okudum.
2: Adam Bologna'ya gitti ya.
3: Ertan

0: Nuroğlu. Evet. Şöyle diyor. Biz Charlotte'la anlaştık.
1: Hoca istemedi.
0: Tedesco'nun sistemine uymamış.
2: Evet, röportajı.
0: Ulan senin ne sistemin var?
2: Atacan da söylüyor.
0: Yani ama, senin sistemine
1: bir dakika Sinan abi.
0: Bitireyim.
1: O hocayı tanımıyorlar.
2: Röportajı
1: hoca hiçbir zaman santraforla oynamıyor
0: senin
1: zaten.
0: Senin sistemin nedir? Şimdi Charlotte gibi bir oyuncu varsa bunun sistemi misteme falan gerek yok. Sistemi kendi yaratır zaten.
2: Yani peki Sinan abi.
0: Bitireyim.
2: Sana bir kadro
0: yapıyorum. Sen Lea ile Sörlük alırsan
2: olur. Çok bir şey söyleyeceğim.
0: Kemal bir yöneticiydi ya.
2: Bir şey anlatayım. Yani inanılmaz bir adamdı
0: ya. Yani Ertan abi bitiremiyorum abi. Bir şey
3: bitiremiyorum.
0: Ya arkadaş. Yani söylemek istediğim hocaya katılıyorum. Bu işler bu menajerlerin işi olmuş. Bakın bunu Mourinho geldi burada yaptı. Abramatlar, Enlesiler falan filan hep aynı menajer Mendez'den. Aynı şekilde Sıdıkı Şerif. Sıdıkı Şerif'e 27 milyon veriyor. O futbol cahili ülke hangi ülkeyse hangi takımsa. Bizim burnumuzun dibinde Sıdıkı Şerif'i görmüyor. Hayır biz Sıdıkı Şerif'i alternatif olarak santrafor olarak bile düşünmüyoruz. Genç istikbal vaat ediyor. Bugün 27 seneye 37 olabilir. Ben buradan sevgili Saadettin Saran'a dedim ki bak bildiğimiz bir şeyler var. Bu Tedesco'yu yolla. Galatasaray maçı öncesi yollasaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu. Bakın Tedesco'yu. Abicim bak ben ama işte bazen kulübün kendi prensipleri olacak. Belepcan. Ke. Ne o Tedesco? Ne sistemi ya? Ne sistemi? Adam Atletico Madrid'in santraforu ya. Bu sene gelmek istedi. Şey almak istedi kimseye gelmedi. Herkes teklif yaptı. Galatasaray'da, Fener'de hepsi. Türkiye Ligi'nde herkes. Beşiktaş hepsi. Adam kabul etmedi. Türkiye'ye gelmek istemiyorum dedi. Geçen sene halletmiş bu yönetim bunu. Düşünebiliyor musun? Abicim onun için menajerlerin oyunları, tuzakları var. Bak yine söylüyorum. Ahmet çok basit. İsmail Kartal dünya namussuzu, dürüst bir adam. Hiç bakmaz şunun menajeri geldi, şunu söyledi, şunu yönetti falan bakma. Kim insan oynatır? Sıdıkı Şerif'i. Göremedim abi İsmail Kartal öyle bir cevheri ya.
3: Sinan'ım. Sıdıkı Şerif'ten başta Tedesco olmak üzere sonra ismini tahmin edip deklare etmeyeceğim birçok adam yolunu buldu.
0: Bir tane Fransız.
3: Tekrar söylüyorum.
0: Bir tane Fransız menajer var. Pardon hocam.
3: Di Marzio.
0: Hocam.
3: Söylemişim. Şeyde bende Karadeniz'de. Bir. Romano bunlar. Avrupa ve dünya hocam, transfer mafyası.
0: Bir tane Fransız menajer var.
3: Ve bunlara paralı çalışan, hocam, bunları, paralı köpek trolleri var Türkiye'de. Hocam, İnanmayın köpek, bu adamlara.
0: Hocam paralı köpek falan trolleri onu bilmem.
2: Hocam, Türkiye'den
0: ama,
2: kimse yok
0: onda. Ben ya. Ama.
3: Var hem de var. Ben sen istiyorsan söyleyeyim.
0: Bir tane Fransız menajer var.
1: Arkadaş.
0: İsmini söylemiyorum. Çok enteresan işler oldu. Olmaz. Ama şu an Fenerbahçe biliyor. Bazı şeyler herkes biliyor. Ha. O zamanki çalışanlar da biliyor. Arkadaşlar yapmayın. Bazen de kulübün kendi prensipleri vardır, kendi değerleri vardır. Şu menajerden bu menajer alsın, ya aynı menajerden alalım. Ben bu menajerle hep çalışıyorum. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Sen kendin gideceksin, kendi scout'in, kendin adamlarını alacaksın abicim. Bak, nerede Abramat? İlk geldiği günden beri eleştiriyordum, hatırlayın. Evet. Abramat'ı değil mi? Hatırlayın. Nerede abi?
2: Bodrum'da tatil yapıyor.
0: Ha niye oynamıyor Abramat abi?
2: Tatil yapıyordu 3 gün önce.
0: Real Madrid'e
2: gitti. Fotoğrafını gördüm.
0: Yani bu iş çete, menajer çetesi. Al Mendes menajeri aldı Mourinho'yu yolladı gitti.
3: Yine Ahmet Çakır'ın
2: oldu. Gitti. Bir şey Porto'dan da teklif almış.
0: Hayır doğuşmuyor. Vay canım kramponla onu taşıyamaz. Ona katılmam. Ona katılmıyorum. Ha ona katılmam. Ama
1: bugün Real Madrid istemiyor muymuş?
0: Bugün Real Madrid hocası oldu.
1: Real Madrid istemiyor muymuş Şerif'i?
0: Peki bu arkadaşı.
1: Herkes istiyor. Real Madrid oluyor.
0: Mourinho çok iyi biliyordu. Bu Elnesi, Abramat'ı falan alsın bir şeye. Real Madrid'in 30 kişilik kadrosunu alsın.
2: Sıdıkı Şerif'e Porto'dan da teklif varmış.
0: Sıdıkı Şerif'e Manchester City'de var. Paris Saint Germain'de var.
3: Hatta dünya kartosuna çağrılacak.
1: Bak, ben seni heyecanlandıracak bir haber vereyim.
0: Paris Saint Germain'den de var. Bak, o da kapıdan döndü.
1: Şimdi
0: bak,
1: o da Leao transferi hocam, alev aldı
0: hocam,
1: şu an.
0: Sıdıkı Şerif Paris Saint Germain'in de kapısından döndü. Son Barcelona'ya doluyordu o istemedi.
3: Hatta son Barcelona'ya girdi dedi ki. Sıdıkı Şerif dedi ki Barcelona'ya girince.
2: Bunu da yazacağım.
3: Sevmedim. Sevmedim burada çirkin herifler var ve çok geç ben çoluk çocukla oynayacağım deyip Barcelona'dan
2: evet,
3: çıktı.
2: Rasim'e
3: bunu da yazacağım.
2: Olur. Rasim Allah en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Amin. En kısa zamanda çıkar.
3: İnşallah.
2: Buradan sevgilerimize selamlarımızı gönderiyoruz kendisine de ailesine.
0: Rasim'ciğim ünlü ismi. Şu an biz seviyorsundur herhalde Rasim'ciğim.
2: Çok sevgiler. İnşallah suçsuzluğu ortaya çıkar. Özgürlüğüne kavuşur. Çok seviyoruz kendisini. İnşallah. Çok özledik. Çok da seviyoruz.
1: Başa Necati Hoca'ya o zaman devam edelim.
2: Necati'cim Şimdi Leao ile ilgili bir bilgi galiba.

0: Strasbourg'dan Leao'nun yerine bir oyuncu aldı, Moreira. 40 milyon euroya.
1: Peki.
0: Yani 40 milyon euroya Leao'yu bir yere verecekler. Galatasaray olur, Fenerbahçe olur ama bir yere gidecek.
1: Bir daha söyler misin? Bana çünkü bir mesaj geldi.
0: Diego Moreira'yı aldılar
1: Frank Lampard almış sırdaki şerifi bizzat.
0: Ne?
1: Coventry City'nin teknik direktörü. Championship

0: Yok vallahi ya Frank. Bir şey söyleyeceğim. Kahvetimiz sizin açıklamasını koysanıza ya. Şimdi arkadaşlar niye vermiyorsunuz?
1: Hepimiz vallahi futbolun içinden geldik değil mi?
0: Olan habere inanmıyorsunuz.
1: Ya bak hepimiz futbolun içinden geldik değil mi? Ya bir oyuncu da bir şeyler görürsün. Yapar, yapabilitesine bakarsın. Geçmişine bakarsın. Geçmişine bir yatırım yaparsın. Para yatırırsın yani. 20-25 milyonlar Avrupa için hiçbir, yani büyük bir para değil yani. Sıradan bir para. Ama ne gördün abi? Ya Lampard ne gördü? Yani sen gördün mü bir şey?
2: Kimde ya?
1: Ben gördüm.
3: Ben gördüm.
1: Sen ne gördün?
2: Küçük Drogba'yı gördüm.
0: Küçük Drogba'yı gördüm. Küçük Drogba'yı gördüm. Yemin ediyorum.
2: Sen Küçük Drogba'yı görmemişsin.
0: Gördüm. Vallahi
2: sen Küçük Drogba'yı görmemişsin. Sen Küçük Drogba'yı gör öyle demezsin.
3: Küçük Drogba'yı mı gördün?
0: Hocam Allah yarsın. Hocam bir şey söyleyeyim. Hocam yemin ederim. Bir dakika. Ben Drogba'yla Sıddık-ı Şerif'i yan yana getir. Ben Küçük Drogba'yı gördüm.
2: Tip olarak benziyor olabilir. Renk olarak.
0: Oyun olarak da benziyor.
2: Ertem'ciğim oyun olarak benzeseydi. Bak oyun olarak. Torunu olsaydı Sinan şampiyon olurdu.
0: Benim futbol bilgilerim birazcık
1: güvenilir. Ahmet Hoca gibi yapsın. Bak Ahmet Hoca gibi yapayım şimdi. Ayakkabısını bile taşıtmadım.
0: Necati bir şey söyleyeyim tabii ki. Ben Marsilya'dayken tanıyordum Drogba'yı. Marsilya'dan Mourinho aldı, Chelsea'ye götürdü. Angers'den Fenerbahçe'ye gelirken ben Küçük Drogba dedim. Evet. Her yerde böyle açıklamam Ertem var bu. Kendi YouTube kanalımda da söyledim.
2: Bir şey söyleyeceğim.
0: Küçük Drogba.
2: Bak biraz küçüktü. Torun Drogba olsaydı şampiyon olurdu. Bak yani, torun
0: abicim,
2: yani torun düzeyinde benzeseydi.
0: Ama Tedesco oynatmadı ya. Tedesco.
2: Abi ne alakası?
1: Oynatmadı dediğin en az 10 maçı
0: bir
1: var.
0: Bir dakika ama etrafınız bak, etrafında oyuncu yok.
2: Ertemciğim işte biz bunu Fenerbahçe yönetimine bunu söylüyoruz. Sen Ocak ayında kurtarıcı santrafor diye Sıddık-ı Şerif'i alıyorsan ben o teknik direktörle ilişkimi keserim.
3: Ya abi Allah ömür verirse göreceğiz adamın gelişimi olacak mı olmayacak mı?
2: Abi
3: göreceğiz
2: benim yani. Apocuğum göreceğiz. Benim iki sene sonra dünya yıldızı olabilir.
3: Göreceğiz he.
2: Bak beni ilgilendirmez. Ben önemli olan kulüp bir şey söyleyeyim. Çocuk öldü abi. Tamam, geçen sene abi, Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti.
3: Abi.
2: Var hele yani.
3: Abi.
2: İki sene sonra dünya yıldızı olsun.
3: Ya Fenerbahçe ile ilgili değil. Konu bu oyuncuda bir şey görülmüş bak mü?
2: Şimdi Apo.
3: Angers'te oynarken baba, Fransa Ligi'nde iyi sen maçları olmuş. Fransa milli takımının U21 tamam, milli tamam takımında.
2: Sen şimdi bak Apo'cum.
3: Umut vaat eden fulleli bir oyuncu diyor.
2: Baba farklı konudan bahsediyorum. Şimdi Ocak ayında eğer futbolcu alacaksan özellikle bu santraforsa bu takımın bir numaralı bomba transfer olur. Katkı sağlayacak oyuncu olur santraforsa. Yıldız baba, yani şey yıldız adayı santrafor transfer Ocak'ta olmaz. Ha Osimhen vardır, Icardi vardır. Üçüncü Sıddık-ı Şerif alayım dersin.
3: Fenerbahçe'nin o zamanki yönetimi abi, hatasıdır. Şimdi, tamam. Ya hatasıdır. Biz onu konuşmuyoruz.
1: Abdülkerim abi.
3: Ama şu var. Şimdi adamın, çocuğun yaşı ufak. U21 milli takımında oynamış Fransa'da. Angers'ta bir sene oynadı Fransa Ligi'nde. O daha öncesini bilmiyorum. Ben Angers'ta seyrettim yalnız. Ve Türkiye'de oynadığı maçlarda da benim gördüğüm şu. Açık alan yakaladığında mesela Fenerbahçe tek kale oynadığında teknik kapasitesi yok.
1: Var o meziyet.
3: Evet, açık alanda mesela yani
1: diğerlerini göremedik ama evet, o meziyetini
3: Galatasaray maçında penaltı aldı mesela. Davinson Sanchez'ler de falan
0: hocam, 14'te.
3: Mesafe açıyor yani.
0: 14'te.
3: Burada olmaz. Ben de diyorum
1: 19
3: ki
1: 19 yaşında olması belki buna bir sebep olabilir ya.
3: Harika bir yıl geçirebilir. Şehirli bir oyuncu yani. Depaylı bir oyuncu. Tamam. Yani güçsüz bir takımda tamam, geniş alanda tamam iş yapıp
2: ya sen hani 2 yıl için abi
3: yatırım oyuncusu baba, bu. Fenerbahçe
2: abi ben Ocak'ta
3: hata yapmıştır şampiyon bak, olmak
2: Ocak'ta,
3: için santrafor
2: Ocak'ta ben yatırım abi ben öyle bakmam.
3: Abi ben
2: Ocak'ta yatırım santrafora bakmam.
3: Abi tamam.
2: Sen vardın görevde Fatih Hoca Ünal Aysal'la geldiğinde. Hoca ile lokantada karşılaştım Fatih abiyle. Hocam dedim hep dedim çok şey biraz yaş grubu yüksek alıyorsun. Şampiyon yapacak takım yapıyoruz dedi. Şampiyon. Yani final işi bitirecek oyuncularla transfer ediyoruz dedi. Ben Ocak ayında yani kalkıp da bu kulübün kendi prensibi, başkanı ve yönetimi kendi fikri olur. Kalkıp da ben Charlotte'u getirirken, hayır benim sistemim uymuyor, ben şey, biz 2004-2005 yılı şampiyonluğunu kaybettik, biz santrafor sattık, Fenerbahçe Nobre'yi aldı 10 tane gol attı.
0: Evet.
2: Ocak'ta.
3: Evet.
2: 10 tane gol attı şampiyon oldu.
3: Evet.
2: Yani ben bunu söylemiştim.
3: Aman doğru.
2: Bana
3: doğru şeyler
2: iş bitireceksin.
3: Babacım,
2: mesela Lewandowski'yi alacak mesela diyelim.
3: Babacım bak.
2: Golcü. Gerçek golcü alacaksın.
3: Bak doğrudur. Söylediklerin doğru. Tamam mı? Bu Fenerbahçe yönetiminin ve teknik direktörünün o zamanki yönetimi o zamanki değil, teknik direktörün hatası.
2: Hocanın dediği.
3: Tamam hatası tamam mı?
2: Hayır başka iş var.
3: Hayır tamam neyse yani ama hata yapmışlar yani.
2: Hocanın söylediği.
3: Şampiyonluk için. O başka bir durum. Oyuncuda yetenek var mı, ilerisi var mı? Adam görüyorsa, Lampard inanıyorsa bundan bir şey çıkarırım ben diyebilir ve adam geldiği para, çok para dediğim paradan

0: biraz da fazlasına Kontis diye transfer yapmış. Ya onu konuşuyoruz, o ayrı bir mevzu. Fenerbahçe'nin alması, şampiyonluğa oynayan bir takıma şampiyon yapmaz diye bunu yapar diye alması hata. O aşkı doğru söylüyorsun lan, hata. Ama adam transfer yapmış ya, değil mi? Para getirmiş herif yani.
1: Zaten orada oynama ihtimali de zayıf. Hacı Wright oynuyor.
2: Geçen takip edelim bakalım. Bir
1: geçen sene 20 gol atmış, şampiyonşipten takımı takip çıkarmış.
0: Yani abi tutar oynar
3: bakalım. Premierlik.
1: Ya mutlaka ki bir şey görmüştür hoca olarak. Yani. Ama 27 milyon, yarın 30 milyon.
2: Reklamlar.
0: Reklamlar için abi sterlin onlardan.
2: Reklamlar.
4: Terzi Ayhan'ın sunduğu Derin Futbol devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Hayrola çocuklar?
7: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
11: Hadi gelin benimle.
12: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
13: Türkcell'in çözüm gücü var.
14: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
15: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
16: Sarık ola!
17: Fanta sarık ola canım o.
15: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka. Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Terzi Ayhan'ın sunduğu Derin Futbol devam ediyor.
2: Evet. Evet, küçük bir hoppa.
3: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Yok ben hani şimdi arkadaşlara esprili şeyler de atıyorlar da böyle. Ya ben söylüyorum. Gerçekten hani Drogba çok büyük bir futbolcu değil
2: yani
3: miydi
2: onun
3: ya?
2: Onun gençliğini hayal
3: Drogba'nın gençliği. Sana. Yani Drogba, ya bir dakika eskiden mesela küçük Hakan yok muydu Hakan Ünsal? Küçük Şenol yok muydu Fenerbahçe'de?
4: Küçük
3: bizim
4: Metin,
3: Ali abi
4: Metin.
3: Küçük Ali değil miydi?
4: Ama
3: küçük
4: onlar,
3: Metin,
4: Metin,
3: Büyük Metin.
2: Ama onların, yani, onlar, abi onların isimleri aynıydı. Drogba ile Sıddık-ı Şerif'in ismi aynı değil
3: hayır,
2: ki.
3: Hayır bak şöyle hocam çok özür dilerim. Sizin olduğunuz maçlarda mesela üçüncü ismi Şenol Üç derlerdi. Hani tamam. Ortanca falan demezlerdi.
2: Fuji
3: Şenol
2: Üç vardır bilir misiniz? Fuji Göztepe.
3: Küçük, Göztepe. Mesela Küçük Ali, Küçük Metin. Küçük Orhan. Allah rahmet eylesin Orhan abimize. Allah mekanını cennet olsun Orhan Kaynak abimize değil mi? Allah mekanını cennet eylesin.
2: Tabii ki.
3: Efsane hem Trabzonspor hem Beşiktaş. Benim için çok, bizim için çok kıymetli, çok değerli. Şimdi özür dilerim. Batrakov bugün, salı günü Atatürk Havalimanı olacak sevgili seyirciler. Saat 14'te İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın yeni transferi 10 numarası. Hayırlı uğurlu olsun. Birazdan DSF'e gireceğiz. Hocam çok özür dilerim. Kestim sözünüzü.
2: Estağfurullah.
3: Bir şey söyleyecektiniz galiba.
2: Şimdi sevgili Ertem ve sevgili Hacerun. Aylar önce Ertem küçük Yılmaz Vural'ı gördüm dedi.
3: Aa, hocam hocam oğlunun adı Yılmaz. Ya bir dakika hocam oğlunun adı Yılmaz. Ne küçük diyeceğim Yılmaz'a, hocam? Küçük Yılmaz.
4: Hocam lafını unutma.
3: Hayır bir dakika hocam küçük Yılmaz'ı öpüyorum dedim. Ne diyeceğim
4: çeşmede
3: yani?
4: Çeşmede evden çıktım. Arabaya bineceğim. Bir baktım bir çocuk koşuyor. Arkada
3: küçük
4: da bir tane arabayla. Küçük arabayla şey arabayla.
3: Yılmaz Vural hocam. Gibi. Büyük Yılmaz.
4: Yılmaz Vural.
2: İdman yaptırıyor.
4: Çocuğu koşturuyor.
2: İdman yaptırıyor. Adı da Yılmaz.
3: Küçük Yılmaz. Hayır Yılmaz ya.
4: Küçük Yılmaz'ı koşturuyor.
2: Tabii.
3: Ya nasıl
4: oğlunu yaptırıyor Yılmaz'a.
2: Oğlun.
3: Aylar nasıl oğlunun adı Yılmaz? Ben niye Küçük Yılmaz'ı öpüyorum diyorum o zaman.
2: Müsaade kardeşim.
3: Oğlunun adı Yılmaz olduğu için
2: ya
3: yani.
2: Küçük Yılmaz. Ben de fikrimi söylüyorum.
3: Küçük Yılmaz Vural ya.
2: Hayır. Sevgili kardeşim 3 ay önce falan Küçük Yılmaz'ı gördüm.

0: gördüm, Yılmaz Vural'ı gördüm dedim, ben bir şaşkınlık geçirdim. Bu akşam da az önce reklam öncesi dedin ki Küçük Drogba'yı gördüm dedim. Ben yine şaşırdım.
1: Hocam Küçük Drogba demedim. Şeye söyledim Küçük Drogba ya. Sıdık-ı Şerif'e söyledim ya.
0: Küçük Drogba, Sıdık-ı Şerif'te Küçük Drogba. Küçük Ahmet'i görmek ister misin veya Küçük Sinan'ı?
1: Hocam Drogba'nın oğlunun adı Drogba'ysa Küçük Drogba'yı da görürüz.
0: Şimdi sana Küçük Ahmet'le Küçük Sinan'ı göstereyim mi?
1: Senin oğlun yok ki hocam. Senin oğlun yok ki.
0: Bak bakalım.
1: Nasıl? Hakemlikteki.
0: Bak bu Küçük Ahmet benim genç bir çocuk yetişiyor. Kendime benzetiyorum. Bu da genç bir çocuk var. Altay'da oynuyor.
1: Veya Altay Beşiktaş'a, değil hocam.
0: Beşiktaş'a. Küçük Sinan.
1: Vay be.
2: Bunlar küçük.
0: Benziyor mu Sinan sana?
2: Benziyor.
3: Vallahi benziyor.
1: Vallahi benziyor.
3: Kim ama Sinan daha yakışıklıydı gençliğinde.
2: Kim ki bu ya?
0: Ha?
2: Kim çocuk?
3: Yapay zeka ile.
1: Yapay zeka. AI ile yapılmış. AI.
2: Ha, küçükler bunlar.
1: Yapılmış. Küçük öyle diyor hoca. Küçükler. Yani işte hocam, Küçük Ahmet, Küçük
3: hocam,
1: Sinan.
3: Hocam yalnız hakem çok yakışıklıymış Ahmet.
0: Ya böyle genç bir çocuk yetişiyor. Evet.
1: Hocam İzzet Günay gibisin aynı, o vardı yani böyle filmlerde.
0: Öldü değil mi o?
1: Güzel olduğunuz kadar.
2: İzzet Günay ölmedi, yaşıyor ya.
0: Yaşıyor.
2: Yaşıyor.
0: En büyük replik.
2: 95 yaşında falan.
1: En büyük replik şu. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da diyor, değil mi Abdülkerim abi? Ağlar mısın sen hep bu filmlerde?
3: Ben çok ağlardım. Ben en çok şey filmi seyrederdim.
1: Sinan abi o Büyükçekmece tarafındaki anılarınızı bir anlatsana ne olursun ya.
2: Nerede ya?
1: Oralarda Büyükçekmece tarafında anılarınız varmış. Hep anlatıyorsunuz.
2: Yok öyle bir şey ya.
0: Anılarınız var.
2: Hocanın yok öyle bir.
3: Yok ya.
2: Apo'nun öyle bir anısı yok.
0: Ben şahitim ben.
1: Hayır ya, maça giderken.
2: Neyse, karıştırmayalım abi.
1: Maçlara giderken.
3: Sinan'ın çok eski hatıraları var ya.
2: Ben karıştırmayalım abi.
1: Sinan abi, tişörtün yine çok güzel.
2: Yine çok yakışıklı.
1: Hocam çok yakışıklısınız.
3: Çok güzel bir renk Sinan.
1: Necati, deminden beri telefona bakıyor. Leao ile ilgili bir gelişme vardı. Bir daha tekrar eder misiniz sizlere?
4: Leao'yu aldım ben. Hayırlı olsun.
5: Ya Abdullah Kavukçu, Sayın Abdullah Kavukçu Milano'daymış zannedersem. Taraftarla bir barışma fırsatı. Bazı kulislerde ve bazı yerlerde Leao transferi bitireceğim, benim imzam olacak demiş.
0: İhtiyacı var.
5: Bu arada net bilgi bu. Yani söylediği kişiden duydum. Net bilgi bu. Taraftarla barışması için büyük bir fırsat ona. Leao'yu alacak, getirecek. Ve Galatasaray taraftarıyla tekrar barışacak.
0: Ertem'cim sana bir şey söyleyeyim. Arada... Küçük Leao'yu da gördün mü? Küçük Leao'yu. Görmek ister misin?
1: Hocam oğlu varsa, evet. Hocam ben ne yapayım çocuk adamların çocuklarını ya?
0: Anladım.
3: Yani Yılmaz hocam da sağ olsun oğlunun adını at mı bulamış?
5: Ya bir anda bir bakmışsın Leao, Barış muazzam bir sol taraf. Leao'yu çift santraforunu oynatır. Birden Sörloth.
1: Sörloth olmayacakmış. Onu hayat kesin duydum. Bak şu an çok
5: net. Galatasaray olmazları oldurur.
1: Bunu yok yok. Yani bak, ama abi unutma. Bir şey söyleyeceğim.
5: Bak bunu unutma.
1: Sen
5: bunu
1: tabii.
5: Bunu unutma. Galatasaray olmazları oldurur. Hayalleri başkadır Galatasaray'ın. Galatasaray, Icardi'nin prime'ında 3 sene şampiyonlukta muazzam bir futbol oynamış. Bir jenerasyonu Galatasaray'la yapmış. Osimhen'e hayır demez. Alır getirir.
1: Bireceğim ki. Ha, bir jenerasyon
5: dedim. Bir jenerasyonu Galatasaray'la yapmış. Bir bakmışsın Osimhen'i getiriyor oraya koyuyor son şampiyonlukta. Müthiş bir performans, 30 golü yakın katkı. Birden bambaşka bir takım haline geliyor. Yani Galatasaray böyledir. Hayalleri başka kurar, bambaşka hayaller kurdurur.
2: Neyse.
5: Onun için bir anda bir bakmışsın.
1: Necati çok özür dilerim. Bu 365 skors var ya Instagram'da. 365 skors evet. Yani bu uluslararası
5: evet.
1: 770 bin takipçisi de var. Birçok gazeteci arkadaşımız da takip ediyor. Bruno Fernandes diyor ki Bruno için Galatasaray hala umudunu sürdürüyor. 50 milyonluk bir paket hazır. Ya maaş konusunda bir
5: ama
1: ortaklık falan deniyor şu anda.
5: Bence Bruno'yu çok yani Batrakov'u aldıktan sonra onun üzerine bir 50 milyon.
1: Olmaz bence yani.
5: Olmaz
1: yani
5: bence 50 milyon varsa.
1: Ne var.
5: Galatasaray'ın 50 milyonu varsa harcayacağı yer. Bir santrafor ve bir sol kenar abi.
1: Arkadaşlar bir şöyle bir çok güzel ne olur bir müsaade istiyorum. Olimpik Lyon'un geliş görüntülerini siz anladınız. Bir getirsenize ekrana. Sevgili Serkan, Olimpik Lyon'un geliş görüntüsünü çok dikkatli izleyelim.
5: Ahmet hocam çok böyle dikkatli bakıyor.
1: Çok bak, dikkatli izleyelim.
0: Bana bu bir nostaljik bir şey
1: hocam,
0: yaptı.
1: Hocam bak evet ha. Olimpik Lyon İstanbul'da rahmetli Çetin Çiftçioğlu abimiz bak, mekanı o, cennet olsun.
5: Bak orada... Malik Fofana. Demin
1: yani bir görebilir miyiz? Bir ekrana gelsin.
5: Çok dikkat edin.
1: Bütün havalimanı yiyor biliyorum. Sesini açsana.
6: Lyon maçının şaka diye başlayıp uyarıyla sonuçlanan ilginç vakası.
1: Bak gazeteciler var. Çetin abi. Allah rahmet eylesin.
5: Çok güzel.

0: Bak böyle geliyor.
1: Herkes mi o?
0: Ölmüş.

ya.

0: şimdi gelmiş. Koşun Olimpik Lyon şimdi gelmiş. Rahmetli Çetin abinin ya bir şey kamera şakası.
1: Ben de o zaman Star'daydım, sen de oradaydın. Evet. Nasıl yaptılar şu işi ya? Onların birçoğu biliyor musun? Personel.
0: Evet hocam ya, inanılmaz ya. Evet. Ya herkes yedi ya. Nasıl yemiş ya? Bir de bizim Uğur Demirkırdı. Canım kardeşim, canım meslektaşım Uğur Demirkırdı. Fransızcası ana dili gibidir böyle. Yani Uğur yiyorsa bu şakayı, Vedat şakacı, abi yiyorsa orada.
2: Şakacı rahmetli oldu değil mi?
0: Ben de yerdim. Evet, Allah rahmet eylesin. Şimdi gelelim Olimpik Lyon Fenerbahçe maçlarına. Bir izleyelim, bir nostalji yapalım. Rüştü abi, Mustafa Denizli zamanı bir görelim. Sevgili Sabri abi Allah rahmet eylesin. Sevgili Ziya Şengül abi Allah rahmet eylesin. Hep onlara denk gelmiş. Bir görelim. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'la oynadığı Star Televizyonu'nda naklen yayınlanan bizim eski yuvamız. Bir görelim Şampiyonlar Ligi kanalı. Ondan sonra bir dönelim stüdyoya.
3: Her şey hazır. Mücadelenin ilk düdüğü sesini duyuyoruz ve Olimpik Lyon'la Fenerbahçe arasındaki karşılaşma başlıyor. Fenerbahçe için Avrupa iddiasını devam ettirmek, Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirmek için en kritik maç. Luyendula, yanında Govu var. Govu'ya da dikkat etmek lazım. Luyendula, Luyendula, Rüştü'nün üzerine geldi top. Birebirde de çok etkili bir futbolcu Luyendula.
4: Tabii ki öyle. Onlar topu ayağına aldığı zaman kaybetmekte zor kaybediyorlar. Biz ne kadar çabuk kaybediyoruz, ne kadar misafirperver bir hareketler içindeyiz. Bu kadar zor kazanılan top böyle kolay kaybetmemeliyiz.
3: Şimdi Luyendula'yı Ümit kontrol ediyor. Fenerbahçe'nin savunmasının içinde bu tehlike eridi gitti.
4: Yalnız bu tehlikeyi hazırlayan yine Fenerbahçe takımı oluyor. Kendi sahasında yaptığı hatalardan rakibi...
3: Bu arada karşılaşmanın hakemi... Endirekt vuruş işaret ediyor. Rüştü'nün kaleci vuruşunu kullandığı sırada. 6 saniye kuralı. Bir kaleci topu 6 saniye içinde elinden çıkarmak durumunda. Öyle tahmin ediyorum ki verdiği karar bu. İşaret verildi. Juninho vuruyor dışarı. Edmilson, Yusuf kazanacak topu. Kazandı. Yusuf yanında Oktay. Oktay kalesiyle karşı karşıya. Oktay nefis bir gol. Oktay! Oktay Fenerbahçe. 1-0 öde Fenerbahçe. Gol geldi. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Oktay. Adres

0: kestim. Üstüne yazılmış bir pul gibi. Harikasınız çocuklar. 1-0 öne geçiyor. Lyon deplasmanında Fenerbahçe. Yusuf kazanıyor. Oktay nefis bir gol atıyor. Kupe uzanıyor ama. Kupe uzanıyor ama ne fayda. Oktay'la 1-0 önde Fenerbahçe. Oktay'la gülüyor Fenerbahçe.
1: 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. İşte Govu. Govu. Ve Govu kilelere gönderiyor topu. Uzatma dakikalarının ilkinin içinde Govu'yla golü geliyor Olympique Lyon'un. 2 dakika daha direnebilsek, pozisyon vermesek soyunma odasına 1-0 önde gireceğiz ve ikinci yarı bizim için çok çok daha müthiş bir ikinci yarı olacaktı. Kariyer önünü boşalttı. Juninho'dan Kariyer'e Govu, Rüştü Bravo. Ama top kulelerimizde Kariyer atıyor. Golü atan Kariyer. 53. dakika.
2: Rüştü'nün yapabileceği bana göre hiçbir şey yok. Hele bu ikinci golde Rüştü ilk müdahaleyi yaptı. Bence fena savunması. Rakibin hücumcuları kadar uyanık değildi. Bu gol böyle müsaade edilmemesi gerektiğini zannediyorum.
1: Lyon 2-1 önde, offside yok. Govu. Abdullah yetişti ama o ceza sahasına gönderdi. Ve gol. Golü atan futbolcu Delmot oldu.
2: Amatör takımların yemeyeceği inanılmaz bir gol yedik. Burada Mert Meriç inanılmaz bir şekilde pozisyon hatası, rakibini yakından takip etmemesi. Bu golde de bana göre Rüştü'nün bir kabahati yok.
1: Abdullah çok geride kaldı, yetişti ve ceza sahasına gönderilen pas. Luyendula'nın topu Delmot. O gün bekletmeden oynuyor. Offside yok. Oktay'ın önüne. Sever böyle topları Oktay. Destek gelsin. Rapaic'den geliyor. Daha arkaya. O gün. Çok kötü vurdu o gün. Ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe Lyon deplasmanında 3-1 mağlup oluyor. Az sonra.
3: Ya ben maçı bir alalım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani kolay kolay böyle hata yapmam ama Çetin Çiftçioğlu abi vefat etti zannetmiştim. Çok özür dilerim. Hayattaymış kendisi.
4: Aa, 79
3: yaşında.
4: Güzel,
3: mekanı cennet olsun falan dedim de.
4: Ya yok şakacı Ertem.
3: Ya ben şaka yapmadım ama ömrün çok
4: uzadı,
3: ömrün Çetin uzadı. Abiyi de çok ömrün seviyorum. Uzadı. Ömrün uzamıştır inşallah. Ömrün uzadı, ellerinden Çetin öpüyorum abi. Çetin
4: abi.
3: Abi
4: işte sevindirici bir
3: Star'da da beraber de çalışmıştık. Ellerinden öperim Çetin abi. Çok özür dilerim. Ailesinden, kendisinden, tüm sevenlerinden, kendimden de yani gerçekten utandım şu anda. Ya. Ben kolay kolay böyle bir hata yapmam. Çok özür dilerim Çetin abicim. Çok özür dilerim. Büyük televizyoncu, büyük usta. Büyük usta. Ondan da çok şey öğrendik. Olsun, iyi ki böyle bir hata yapmışım. Seni andık çünkü hatırlatalım dedik şimdi.
4: Çok,
3: çok affedersin. Çok özür dilerim Çetin abicim. Değerli meslek büyüğümüzden. Kusura bakmasın. Çok affedersin.
4: Türk milletinin yüzünü bilmiyor ya.
3: Gerçekten çok böyle acayip kötü oldum. Yani hiç sevmediğim bir şey. Kusura bakmasın. Çok özür dilerim. Evet sevgili seyirciler. Haftanın maçlarına bir bakacağız. Şimdi bir önce hafta içerisinde oynayacağımız maçlar var. Fenerbahçe'mizle başlıyoruz. Beşiktaş'ımız, Trabzonspor'umuzla devam ediyoruz. Galatasaray'ımız Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada Martinelli haberleri de gezmeye başladı. Sadece Leao değil. Rashford, Martinelli ve Leao üçünden biri için Sayın Abdullah Kavukçu'nun bizzat transferi yürüttüğü söyleniyor. Bu tür bilgiler geliyor Galatasaray'da. Sevgili Abdülkerim abi, şu anda hayat ekrandasınız. Hayattasın diyeceğim. Herkesi şey yapıyorum şu anda. Ekrandasınız. Allah ömürler versin.
4: Şaşırdı diyeceğim.
3: Ya illa yani. Hocam çok yani çok tamam, kötü oldum ya. Yani vallahi sevmediğim
4: ya
3: bir şey.
4: Ne? Sanki vallahi ölsün falan mı dedin yani?
3: Ya, ölsün de ne yani, çok da sevdiğim.
4: Abi
3: şey.
4: Aslında sevindirici bir konu var. Hepimiz ölmüş biliyorduk adamı. Evet.
5: Bilmiyorduk.
4: Meğerse hayat demiş. Ne güzel.
5: Ömrünü uzadı.
4: Bence
5: ömrünü uzat.
4: Allah
5: Cenab-ı Allah ömrünü uzattı
4: yani, onu. Şu anda adamın hayatına renk kattınız. Adamın ismi gündeme geldi, nostalji yaptı. Ben de çok severim Çetin Bey.
5: Adam çok meşhur zaten hocam.
4: Hocam var ya, müthişti biliyor musun? Vallahi benim en sevdiğim programdı.
5: Çok gülüyorum ya.
4: Şakacı. Kaçırmıyorduk.
3: Fenerbahçe Olympique Lyon Abdülkerim abicim.
4: Şimdi Ertem'ciğim, çok duygusal bakıyorum ben bu olaya. Hakikaten duygusal bakıyorum. Yani şimdi Fenerbahçe Lyon, ben %50-50 görüyorum. Yani şansları. eleme şanslarını. Lyon'un o temiz seyrettiğimiz o parlak günlerindeki Lyon değil. Ama Lyon tabii ki bir
3: Lyon. Lyon'dur tabii
4: ama,
3: canım.
4: Ama o kadroda biliyordun bir tane bir Juninho vardı. Frikik oluyordu, santraya gidiyordu herkes. Eski yani. Bir tane çakıyor valla, golü, frikikleri penaltı gibi.
6: Muhtemel kadrosu versene.
4: Brezilyalıydı değil mi o Juninho?
3: Evet. Tabii tabii, Juninho Brezilya. Pernambucano.
4: Govular, Movular.
3: Sidney Govu, Rövelye.
4: Şimdi yetenekli yine...
3: Manuda.
4: Tabii, şimdi yine...
3: Essien.
4: Yetenekli, iyi bir hocaları var.
3: Fonseca. Bu bugünkü kadrosu, özür dilerim. Evet,
4: Tolisso yıllardır oynuyor orta sahanın.
3: Fofana ile Openda.
4: Openda. Bu sene aldılar
3: galiba. Nakate, evet.
6: Juventus'tan aldılar.
4: Şu anda tek transferi de o galiba. Geçen seneki oyuncuların hepsi Tolisso. Aynen duruyormuş. İki
6: buradaki,
4: tane veya iki tane...
6: En önemli evet. Oyuncusu Abdülkerim abi demin de söyledim sana Fofana.
4: Fofana değil mi? Fofana.
6: Atleti... 21 yaşında. Galatasaray da çok ilgileniyor bununla.
4: Atletizmi çok yüksek bir takım. Fransız takımları genelde öyle olur zaten. Tam da Fenerbahçe'ye ters gelir biliyor musun böyle takımlar? Çabuk kontratağı falan uçurtma gibi oyuncular. Fakat içimde bir his var, duygusal bakıyorum. Sanki Şampiyonlar Ligi'ne girecekmişiz gibi hissediyorum. Ve maça diyorum ki arkadaşlar. Skor maça veriyorum. Gelin. Kalbimden geçtiği için duygusal biraz da. 3-1 kazanacağız ya da 2-0. 2 farklı
3: 3-1.
4: 2-0 ya da 3-1 kazanacağız.
3: Hadi inşallah. İçimden, dambal damlıyor.
4: Ama söylüyorum yani şans, tur şansı %50 yani. 2-0 olsa bile tur şansı.
3: Ahmet Çakar, Ahmet hocama.
4: Ama öyle tabii
7: zor zor bir maç.
3: Fenerbahçe Olimpik Lyon.
7: Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. Ama yaptığım tüm teknik ve duygusal analizler sonrasında Olimpik Lyon'un Fenerbahçe'yi yeneceğini, hatta en az iki farklı yeneceğini düşünüyorum.
6: Allah korusun.
7: Yani Fenerbahçe
5: makul konuştun.
7: Olimpik Lyon yenecek.
4: Evet tamam. Ya
3: işte Allah, ben, hocam Beşiktaş, zaten Fenerbahçe desen niye Allah korusun?
4: Ben öbürlerini ben de söylemedim hocam. Tek.
7: Beşiktaş, Žalgiris, Kaunas maçı.
3: Basket 3, maçı gibi değil mi?
7: 3-0, 4-0, 5-0 gibi bir skorla bitti.
4: Ben de öyle diyorum.
7: Beşiktaş kazanır.
3: İnşallah.
7: Trabzonspor, evet. Ferenc maç, Varoş maçı. Ferenc Varoş'un yenilmeyeceğini düşünüyorum.
4: Ben söyleyeyim Beşiktaş
3: maçı. Abdülkerim abi, Beşiktaş, Žalgiris, Trabzonspor, Ferenc Varoş.
4: Fenerbahçe 2, Olympic Lyon 0. Beşiktaş 6, Žalgiris 0. Trabzonspor 1, Ferenc Varoş 1. Gibi geliyor bana.
3: Peki Necati'ye dönelim. Necati hocamıza dönelim. Fenerbahçe Olimpik Lyon.
6: Yani çok zor bir maç olacak. Gönül ister tabii Şampiyonlar Ligi'nde hem Galatasaray hem Fenerbahçe ülkemizi en iyi şekilde temsil etsin ama çok zor maç olacak. Ben Abdülkerim abiye çok fazla katılamayacağım. Şundan dolayı katılamayacağım. Yani Şampiyonlar Ligi oynama alışkanlığı olan bir Lyon'dan bahsediyoruz. Çok iyi transferleri yapıldı ve iyi oyuncular var. Özellikle Openda geçen sene Juventus'taydı biliyorsun. Onu da birkaç maç izledim. Açık alan verirlerse yani çok hızlı. Malik Fofana, Openda, Tolisso gibi muazzam. Bayern Münih'te uzun yıllar oynamış, Şampiyonlar Ligi kazanmış. Çok önemli. Fransa milli takımında oynamış bir oyuncuya sahip. Belki çok iyi bilmezler bu takımı. Çok ismi yok. Fenerbahçeli takım oyuncu isimlerine baktığın zaman çok ağır basabilir. Kağıt üzerinde ama oyun kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil. Sahada oynanan bir oyun. Ben yani çok gollü geçeceğini düşünmüyorum bu maçın. Ama beraberlik bile Fenerbahçe'nin tur şansını oraya taşıması demek. Bir farkla da olsa Fenerbahçe buradan kazanıp oraya taşıması lazım. Zor görüyorum ben bu turu.
3: Beşiktaş, Žalgiris.
6: Ya Žalgiris'i bilmediğim için çok yorum yapamayacağım ama Beşiktaş bu oyun gücüyle, bu taraftar gücüyle içeride kazanacağını düşünüyorum.
3: Trabzonspor, Ferencvaros.
6: Ferencvaros çok iyi bir takım. Her zaman söylerim. Çok iyi oyuncular bulurlar, yetiştirirler. Paraları da var. İyi oyuncular alırlar. Geçmişte de biz Panathinaikos'tan ayrıldığımız günün haftasında Ferencvaros'tan bize teklif gelmişti o dönem. Fatih Hoca çok sıcak bakmadı ve o tarafa... Şey yapamadı.
3: Çok yani, kısa bir şey sorabilir miyim?
6: Şey olmadı. Çok da yeşermedi diyeyim o.
3: Bu Yunan medyasından bir arkadaşından aldığım haber.
6: Hadi bakalım.
3: Siz Panathinaikos'tayken bunu hiç kimse bilmez. Fatih Terim'e Panathinaikos'tayken Olympiakos'tan başkanından telefon geldi mi? Fatih Hoca'yı Olympiakos istedi mi o zaman?
6: Resmi olmasa da sözlü evet.
3: Panathinaikos'tayken siz.
6: Evet resmi olmasa da sözlü
3: herkes
6: evet.
3: İmparator herkes ister.
6: Başkanı Kara Papaz. O zaman bir Türk menajer üzerinden böyle bir tanışma ve bir görüşme talebi olmuştu. Ama biz orada çok mutlu olduğumuz için Panathinaikos'ta hiç o tarafa bakmadık.
3: Hoca ne dedi?
6: Olmaz dedi.
3: Vay be.
8: Olmaz dedi. Yani hiç biz dedi hayatımız önce yapmadığımız bir şey dedi. Asla kabul edemeyiz dedi bunu.
3: Sinan abicim teşekkür ederim. Bunu yazalım arkadaşlar. Sinan abicim Fenerbahçe Olimpik Lyon.
9: Ben bu takımlarımızın Avrupa maçlarında çok duygusal konuşuyorum. Yani veya aşırı milliyetçiliğinden dolayı ben Fenerbahçe Olimpik Lyon'u ya 1-0 2-1 gibi yenecek diye düşünüyorum.
3: Tur atlar mıyız Sinan abi?
9: İkinci maçı.
8: İnşallah inşallah.
9: Önce ben Lyon'u
3: önce
9: göreyim.
3: Maç, evet.
9: Önce burada Lyon'u göreyim ondan sonra konuşuruz. Neco'nun dediği gibi Zalgiris çok tanımıyorum. Beşiktaş daha güçlü bir takım. Beşiktaş Zalgiris'i muhtemelen burada yenecektir. 1-0, 2-0 yani öyle yenecektir. Trabzon Ferencvaros maçı iyi maç olacak diye düşünüyorum. Evet. Trabzonspor'un tabii çıkacak kadrosu çok önemli. Yani Salahlı falan oynayabiliyor değil mi Salah?
3: Oynuyor. Tabii tabii.
9: Yazılı
3: tabii,
9: değil mi tabii. Şeyi tamam. Ben Trabzonspor'un Ferencvaros'ta 1-0 yeneceğini düşünüyorum.
4: Beşiktaş Zalgiris maçı için ben 6-0 dedim ya. Hani millet abartıyorsun falan diyebilir. Şunun için söyledim. Zalgiris'i seyretmeyeyim falan yok. Zalgiris'in bir basket takımını biliyorum ben. Futbolda zaten Litvanya'nın yeri belli. Bir de yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış özür dilerim. En son maçında Zalgiris Avrupa maçında Hajduk Split'ten 4 tane mi ne yemiş? Şeyde, Hajduk'un sahasında. Hajduk Split var ya, Hırvat takımı eski Hajduk değil. O Hajduk çok iyi takımdı bizim gençliğimizde.
7: Yugoslavya zamanı.
4: Evet, o zaman Yugoslavya vardı, doğru söz. Hajduk Split, Beşiktaş'ın yanında çok zayıf bir takım. O bile Zalgiris'e daha 3 gün, 5 gün önce işte ne zaman oynandı eleme maçı. O bile 4 tane atmış hocam. O 4 attıysa diyorum Beşiktaş
9: İnşallah.
4: 5-6 tane atar.
9: 2-0 falan olsun ya bizim
4: tabii,
9: olsun.
4: Tabii de. Ya
8: inşallah hani bütün takımlarımız.
4: Tabii ki.
9: Yani 2-0 olsun bizim olsun.
3: Yani şeye geçelim.
9: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını istiyorum. Ben burada gelsin daha iyi takımları seyredelim. Ben buna katılmıyorum. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidecek. Hayır abi. En azından Şampiyonlar Ligi'nde oyna.
4: Gidebildiği kadar gidiyor.
9: Abi Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir prestij.
8: Yani gidebildiği o döngüyü de bir kırsa iyi olur.
9: Yani gidebildiği kadar Şampiyonlar Ligi'nde gitsin en azından tam bir havası var abi.
4: Bir de o zaman ligi cepte gibi bir şey değil ki abi ya. Yani İngiltere Premier Ligi'nin dördüncüsü çıktı mı gittin yandın işte Aston Villa bilmem ne. Bunlar
9: etmez.
4: Çok güçlü takımlar abi ya.
9: Şampiyonlar Ligi'nde gruplar oynayan.
8: Takımlar da çok iyi takım.
9: 6 tane maç oynamak da güzel bir şey ya Şampiyonlar Ligi'nde.
4: Freiburg kura şansıyla geldi finale. Ya bir kere olur her zaman.
9: 6 tane Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamak da güzeldir ya.
4: Tabii güzel tabii ya.
9: 8 mi? 4-4'te 8 grup oldu.
3: Evet evet.
9: Ha eski grup değil. Doğru 8 tane maç oynayacak az buçuk değil abi.
4: Güzel abi.
9: Yani iyi de para var.
8: Mali tarafı da var.
9: Tabii canım iyi de para var.
8: Mali tarafı var parası.
9: Evet gelelim Türkiye'ye.
3: Kısa paslar ekibi sevgili Batu Karabacak. Çok çok sevgiler. Golazo 4'ü bekliyoruz. Buradan Batu'ya çok selamlar tüm ekibine de. Sinan abicim geldik Süper Lig'e.
9: Söyle canım.
3: Önümüzdeki hafta Süper Lig. Erzurum Spor Galatasaray.
9: Galatasaray kazanır.
3: Fenerbahçe Konya Spor.
9: Fenerbahçe kazanacak. Bu sefer, bu sefer şanslı olacağını düşünüyorum.
3: Trabzonspor Başakşehir.
9: İşte zor maç. Trabzon Başakşehir maçı zor maç. Ben berabere biter diyorum maç.
3: Yani berabere.
9: Çok zor. Yani çünkü Trabzon yorgun bir Trabzon. Başakşehir hafta hiç oynamıyor galiba.
3: Elendi.
9: Yorgun bir Trabzon evet. Beraberlik gibi duruyor. Alanya Beşiktaş. Beşiktaş kazanır diyorum.
3: Dedi Sinan abi. Necati hocamıza geçelim. Erzurumspor Galatasaray.
8: Galatasaray kazanır.
3: Fenerbahçe Konya Spor.
8: Lyon maçının tabii neticesi, morali, motivasyonu önemli orada Fenerbahçe adına. Konya Spor ilk maçı berabere kaldı değil mi? Ya da kaybetti.
3: Yenildi Çaykur Rizespor'a. Yenildi içeride.
8: Evinde kaybetti. Onlar adına da iyi bir takım kurdular ama zor maç olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kazanır ama zor kazanır.
3: Trabzonspor Başakşehir.
8: Trabzon çok rahat kazanır.
3: Alanya Spor Beşiktaş.
8: Beşiktaş kazanır.
3: Ahmet hocamdan önce Abdülkerim hocama bir dönelim.
4: Ben skorlar vermeyi seviyorum.
3: Erzurum öyle. Galatasaray.
4: Erzurum 0 Galatasaray.
8: Bunları sonra özür dilerim Abdülkerim abi. Sonra karşılaştırıyor muyuz bunları?
3: Yok, yok öyle bir şey yok ya.
9: Ya kim tutuyor ama kim tutuyor. Ama sen kazandırırsan hepsini söyleriz.
4: Dörtte şey olur.
9: Sen hepsini tutarsan söyleriz.
4: Öyle oluyor evet evet öyle oluyor. Mesela Ahmet Hoca mesela 30 hafta bilmiyor. 31. hafta 4'te 4 yapıyor hemen koyuyoruz.
9: Tabii.
4: Evet hemen koyuyoruz. Erzurum Spor 0 Galatasaray 3.
3: Fenerbahçe Konya Spor.
4: Fenerbahçe 3, Konya Spor 1.
3: Trabzonspor Başakşehir.
4: Trabzonspor 2, Başakşehir 0.
3: Alanya Spor Beşiktaş.
4: Alanya Spor 1, Beşiktaş 0.
3: Atacan diye bir kameraman arkadaşım var. Diyor ki hasta Fenerbahçeliyim. Teşekkür ederim Abdülkerim
9: hakikaten abimize.
4: Evet,
9: Alanya yener diyorsun.
4: Evet, ben Alanya'nın maçı kazanacağını.
8: Ya buradaki en şanslı takım. Yani şans olarak demeyeyim
9: de. Alanya'ya da buradan. Sevgili Hasan Çavuşoğlu başkana da buradan selamlar.
3: Çok selamlar.
9: Sevgili Hasan Çavuşoğlu.
8: Çok selamlar. Oynamayan tek takım daha
3: bir de başsağlığı dileği.
9: Dilelim o zaman, dilelim zaten.
3: Bir kez daha söyleyelim. O zaman dilelim zaten Hasan Başkanım. Ben iki kere aramıştım, ulaşamadım. Aynen, aynen. Hasan Başkanım'a selamlar. Dilelim,
9: konuştuk zaten.
3: Mekanı cennet olsun. Bir
8: hafta. Evet, Ahmet Hocam.
3: Ahmet Çakar. Doktor Ahmet Çakar. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz hocam.
4: Yazıyorum ben bunları, kayda geçiyorum.
7: Galatasaray kazanır.
3: Galatasaray kazanır. Fenerbahçe Konya.
7: Fenerbahçe en az iki fark ve üzeri kazanır.
3: Trabzonspor Başakşehir.
7: Başakşehir yenilmez.
3: Alanyaspor Beşiktaş.
7: Beşiktaş kazanır.
3: Ben söyleyebilir miyim?
7: Tabii ki.
3: Erzurumspor 2 Galatasaray 2.
7: Ne?
3: Evet. Fenerbahçe 3 Konyaspor 1. Trabzonspor 3 Başakşehir 1. Alanyaspor 1 Beşiktaş 2. Avrupa'ya gelir misiniz bir?
7: Ha, sen Avrupa'yı da söyle.
3: Avrupa'yı da söyleyelim Serkancığım. Fenerbahçe 3 Olympique Lyon 1.
7: Aa, benim
3: Beşiktaş 3, Zalgiris 0, Trabzonspor 2, Ferencvaros 1.
9: Çok güzel konuştun.
7: Ya var ya, insanların yüreğine güzel bir şey kadar senin uzmanlık alanı
8: yok. Teori ile pratik arasındaki farklar çok ya, oluyor.
3: Haftaya hatırlatırım.
8: Burada olacağız.
3: Şimdi son
8: burada
3: olacağız. Hocam bir saniye, ne olur.
7: Evet.
3: Bir ekrana bir fotoğraf getirelim. Bir tane bir fotoğrafımız var.
7: Yine Ahmet Hoca'nın küçüklüğünü
3: koymayın. Bir fotoğrafımız var.
9: Nurettin'cim, öpüyorum seni. Nece da selam söylüyor Nurettin'cim.
3: Müziğimizi de verelim.
8: Bizim Nurettin.
3: Ahmet Hocam.
8: Kardeşim, öpüyorum.
3: Sana bir fotoğraf getiriyorum ekrana. Getir. Dün bunu sormuştuk. Bunu uygulamalı olarak ekrana getirelim.
7: Getir bakalım.
3: Lukaku, Onaçu ve Osimhen. Victor Osimhen. Sinan abi.
9: Ne o?
3: Bir tane fazla uçak biletim var. Kimse gelmiyor sizle. Bir de Vlahovic. Kimle gidersiniz tatile?
9: Şimdi futbol mu oynayacağız?
3: Bilmiyorum. Yani ister akşam gezmesine.
9: Hayır, futbol mu oynayacağız?
3: Hayır, ister gezmeye gidersiniz.
9: Hayır, ne yapacağız?
7: Ben cevap veriyorum. Tatile gideceksiniz erkek erkeğe. Akarsınız geceleri alemlere. Benim favorim Osimhen'dir.
3: Favorin Osimhen hocam.
7: Hiç gitmeyeceğim adam Vlahovic.
3: Neden?
7: Ben de tamam. Bana biraz soğuk geldi o çocuk.
3: Çok yakışıklı değil mi ya Vlahovic?
7: Ne yapacağım, ben kadın mıyım? Bana ne yakışıklı?
3: Estağfurullah. Hayır, Osimhen. Neden Osimhen hocam? Merak ediyor şu anda.
7: O çocuğun derinliğinde.
3: Derinliğinde girme hocam.
7: Sohbet eder. Hayır, derinliğinde.
3: Derinliğine
7: bakarız,
3: girme hocam.
7: Evet. Konuşuruz, sohbet ederiz. Elektrik ondan aldım.
3: Osimhen'den. Abdülkerim abicim, sen en çok kimden elektrik aldın?
7: Kes. Ben elektrik falan almam. Ben elektrik almam, elektrik veririm. Ben uzak ara hiç istisnasız Vlahovic'le tatile gidelim.
8: Çıkmak isterim diyecektim.
7: Vlahovic'le
8: çıkmak isterim diyecektim.
7: Tatile gitmek isterim.
8: Demedim hiç istedi.
7: Tatile gitmek isterim, evet. Ya. Vlahovic'in futbol dışında da büyük meziyetleri var. İtalya'da biliyorsun. Biz de aradan faydalanırız yani.
3: Sen bugün ne yedin Abdülkerim abi?
7: Ciğer yedim.
3: Yürek yedim.
7: Lale ablam bana.
3: Sinan abi de Osimhen yedir. Necati.
7: Lale ablam bana yürek yedirdi.
8: Yürek yedim. Abicim, ben bunların hiçbirini almam. Sevgilimi alır öyle giderim yani. Ne uğraşayım bunlar.
9: Ben Osimhen'le giderim.
3: Sinan abiyi verin.
9: Ben Osimhen'le giderim. Osimhen sevimli çocuk. Onunla giderim. İyi çocuk. Sevimli çocuk. Yardımsever çocuk. İyi çocuk.
3: Ben dördüyle de giderim.
9: Dördü yok
3: ki. Dördüyle de giderim. Dördüyle de giderim. Dördüyle de.
9: Dördü yok ki.
3: Vallahi.
10: Hadi bakalım.
3: Sevgili seyirciler, bir minik bir evladımız var. Onu ekrana getirmeden önce tekrar eski çalışma arkadaşlarımız Abdurrahman Sezgi ve Buğra Arslan. Kameraman arkadaşım Buğra Arslan. Aynı zamanda bundan sonra Galatasaray muhabirimiz de oluyor kendisi. Buradan Galatasaray camiasına da duyuralım. Galatasaray muhabirimiz hem kameraman hem muhabir olarak Buğra Arslan. Yine Beyaz Futbol ailesinde. Sevgili seyirciler, yeni gelmediler, geri geldiler. Sevgili Abdurrahman Sezgi kardeşim tekrar geri dönüş yaptı. Ona da çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Abdurrahman Sezgi de hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe ama Beşiktaş ağırlıklı olarak çalışmalarında takımdan ayrı değil. Takımla beraber devam edecek. Düz koşu yok. Tamamen koşacaklar. Kendilerine teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Ve bu arada Buğra Arslan demişken, sevgili Buğra Korkut, Beyaz Futbol'un buralara gelmesine çok büyük etkenlerden biridir. Bizim beynimizdir kendisi. Buğra Korkut'a da buradan çok selamlar. Sevgili Atacan Gözlüklü kardeşime de çok selamlar. Bizim için
8: selam.
3: Çok önemli. Sevgili seyirciler, hepsine selam gönderiyoruz. Birazdan da zaten sevgili Ferdi Baba'ya gideceğiz. Ferdi'ye gideceğiz, Ortaköy'e gideceğiz beraber. Hep beraber Ferdi Baba geliyoruz. Seni çok seviyoruz. Gece çorbası bir klasiktir bizim. Onu da söyleyelim. Ferdi Usta'ya çok selamlar buradan.

0: Selin Uğurlu kardeşime de buradan selam söylüyorum.
1: Çok
0: Kız
1: selamlar.
0: arkadaşımın yakın arkadaşı. Selam olsun
1: Çok
0: buralarda.
1: selamlar. Bir yavrumuz, bir evladımız var. Bir minik yavrumuz vardı. Bir beyaz futbol, bir derin futbol klasiği sevgili seyirciler. En başta şunu söylüyorum. Devletimizin, ülkemizin, vatanımızın, devletimizin hiçbir haberi olmadan hiçbir şekilde bu şekilde görüntü ekrana getirmiyoruz. Ama bakın valilik onayı var. Valilik izin numarası var. Bunlar tamamen valilik izniyle olan görüntüler ve evlatlarımız. Kuzey Eren'e umut ol diyoruz. DMD savaşçımız Kuzey Eren'in yaşama tutunabilmesi için sen de destek ol. Çok az kaldı diyeceğim değil. Çok fazla diyeceğim değil. Çok gönlü zengin insanlarımız var sevgili seyirciler. Allah rızası için burada bakın hem Türk lirası hem euro hem dolar hem sterlin. Bakın altta tamamen net ekranın sağ tarafında barkod var. Ona lütfen telefonlarınızı tutun. Küçük büyük demeyin. Ne olursa olsun bir evladımız ihtiyacı var, isteği var. Hadi bakalım onu böyle uzaya kadar gönderelim Kuzey Eren'i. Eren ismi bizim için çok kıymetlidir biliyorsunuz. Bu ülke için Eren çok çok önemli. İyi ki varsın Eren diyelim. Eren'imizi de şehidimizi de hatırlamış olalım. İyi ki varsın Eren diyerek ve Kuzey Eren'imizi de burada umutlandıralım yavrumuzu, evladımızı. Evet sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Mustafa Gülaş diye çok selamlar Büyük Beşiktaşlı. Çok çok selamlar, çok sevgiler. Hepinizi çok seviyoruz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü sevgili Sinan abiyle Pazar Pazartesi tam kadro sizlerle olacak. Bu ekip, bu şampiyon ekip. Değerli seyirciler, öncelikli olarak Fenerbahçe'mize, sonrasında Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza yürekten başarılar diliyoruz Avrupa kupalarında sevgili seyirciler. Buradan polisimize, askerimize, özel harekatımıza, bu vatan için, bu bayrak için her yerde olan tüm emniyet birimlerimize çok selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan çok sorular, daha doğrusu yorumlar geliyor. Bizi unutma abi diye unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah devletimizi, bayrağımızı her zaman korusun. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.

0: Bir zamanlar ben doğmadan önce bütün gün ağlayıp televizyon izliyordun. Zombiye dönüşene kadar. Sonra ben tepe pencereden geçip cennetten odaya indim. İçeriden seni tekmeliyordu. Bum bum. Sonra gözlerim açık şekilde halının üzerine düştü. Sen de kordonu kesip merhaba Jack dedin. Anne ben 5 oldum. Artık
1: kocaman
0: çok büyüdüm.
1: Oldun artık.
0: Evet. Günaydın lamba. Günaydın bitki. Günaydın yumurta yılanı. Günaydın halı. Günaydın gardırop. Günaydın televizyon. Günaydın lavabo. Günaydın tuvalet.

0: Herkese günaydın.
1: Tamam.
0: Bugün doğum günüm, 5 oldu.
1: Anladım. Vitaminini al. Bu sonuncu.
0: Vitaminler. Çürük dişin mi ağrıyor?
1: Hı hı. Ama onu kontrol ediyorum.
0: Düşünmezsen hissetmezsin.
1: Haklısın. Bugün ne yapacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: Bir doğum günü pastası yapacağız.
0: Doğum günü pastası, hı-hı, mı? Televizyondaki gibi, hı-hı, mi?
1: Ama gerçeğini.
0: İnanmıyorum.
1: Arkayı da. Bir, iki, üç. Dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Hı? Al bakalım.
2: İyi geceler Dora. Yardımların için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
1: Tamam, televizyon kapanıyor.
0: Bir dev olana kadar büyüdükçe büyüyeceğim. Bak anne, Samson kadar güçlüyüm.
1: Evet, öylesin.
0: Dev avcısı kocacık olup köpeğim şanslıyla tepe pencereden uzaya fırlayacağım. Ve hop hop hop hop diye tüm gezegenlere gideceğim.
1: Hadi gel biraz esneyelim. Aferin. Aferin.
0: Diğer bacak hadi.
1: Diğer bacak. Evet.
0: Yapıyorum.
1: Evet.
0: Zepla. Kurbağa gibi. Kurbağa gibi.
1: Ayaklar geriye, şınav çekiyoruz. Tamam, parkur zamanı. Bu duvarı kastetmiştim. Bunu dedim, bu demiştim. Ama aslında bunu kastetmiştim. Bu. Ama buna da git tabii.

0: Evet.
1: Kocaman bir yumurta.
0: Çok iyi.
1: O yağ mı?
0: Bu yağ ama az kalmış.
1: Ya.
0: İşte. Evet. İyice ezelim.
1: Umarım doğru yapmışsındır.
0: Neden sen de yapmıyorsun? İşte yapabilir misin?
1: Evet.

0: Abrakadabra.
1: Mumları da koyalım.
0: Hiç mumumuz yok ama. Biliyorum.
1: Gerçek doğum günü pastası olacak demiştin. Üzerinde yanan mumları olmalı.
0: Jack. Mum olmaması sorun değil. Hala doğum günü pastası.
1: Pazar ikramı olarak mum istemelisin. Pantolon değil.
0: Üzgünüm. En çok ihtiyacımız olanları istemek zorundayım. Kolayca alabileceği şeyleri.
1: İhtiyarnik her şeyi alır. Sihirle.
0: Hadi tadına bakalım.
1: Hayır.
0: Jack. Hadi bir lokma alalım.
1: Sana hayır dedim.
0: Buraya gel.
1: Haftaya 6 olduğumda gerçek mumu istesen iyi olur.
0: Seneye demen gerekir. Edmund çuvalı yırtarak kurtulur ve Monte Cristo adasına kadar yüzmeye devam eder. Ve tekrar Fransa'ya yelken açar. Oraya vardığında adayı almaya karar verir. Ve kendine kont der. Ve hayatını mahveden herkesten intikam alacağına yemin eder.
1: Pastadan hiç kaldı mı?
0: Yarın yersin.
1: Bir ısırık.
0: Dişlerimizi fırçaladık ama.
1: Bir hikaye daha. Lütfen.
0: Hadi Jack, geç oldu, yatma vakti.

0: şarkı söyle.
1: Bir akşam güneş battığında, ormanda ateş yanmışken, bir aylak gelmiş aşağılardan, ben geri dönmüyorum demiş, uzaklara doğru gidiyor.

0: Pantolonları getirdim.
1: Ha, tamam.
0: Üzümler...
1: Teşekkürler.
0: Çok pahalıydı o yüzden. Konserve armut aldım. Ne bu? Doğum günü pastası mı?
1: Hı hı.
0: Keşke söyleseydin. Hediye falan alırdım. Kaç yaşında oldu? 4 mü?

0: Bir, iki, üç. Önce oda var, sonra da uzay. Tüm televizyon gezegenleri orada. Sonra da cennet. Bitki gerçek ama ağaçlar değil. Örümcekler ve bir defasında kanımı yemen sivrisinek de gerçek. Ama sincaplar ve köpekler sadece televizyonda var. Şanslı hariç. O benim köpeğim ve bir gün gelebilir. Canavarlar gerçek olamayacak kadar büyük. Deniz de öyle. Televizyon insanları yassı ve renklerden yapılmış.
1: Haklısın, evet.
0: Ama seninle ben gerçeğiz. 44, 45, 46.

0: O nedir?
1: Çürük bir diş.
0: Tutabilir miyim? Vay canına.

0: Yemeğimizi çalardı.
1: Fare benim yemeğimi alabilir. Ben aç değilim.
0: İçeri mikrop getirir. Uyurken bizi ısırırdı.
1: Fare benim arkadaşım. Sense onu öldürdün.
0: Hayır, öldürmedim. Keyfi yerinde.
1: Beni kandırıyor musun?
0: Hayır Jack, yemin ederim. Güvenli bir şekilde annesiyle birlikte bahçesinde.
1: Ne bahçesi? Fare televizyondaki bir bahçede mi yaşıyor?
0: Neden bundan ufo yapmıyorsun?
1: Neden doğum günümü ihtiyar Nick'e söylemedin?
0: Çünkü o arkadaşımız değil.
1: Bana hediye getirirmiş ama.
0: Bunları dinleyeceğine uyuyor olman gerekirdi senin.
1: Hiç hediye almadım ben.
0: Zaten ciddi değildi.
1: Köpeğim şanslı olabilirdi.
0: Jack, köpek besleyemeyiz. Yeterli mekan, yer yok. Havlayacağı, tırmalayacağı.
1: Şanslı tırmalamaz, söz veriyor.
0: Şanslı diye bir şey yok.
1: Evet var.
0: Hayır yok, onu kafanda yarattın. O gerçek değil. Jack, özür dilerim. Buraya gel. Gel hadi, özür dilerim. Özür dilerim. Haklısın, hiç hoş değildi.
2: İşte burada bakın. Aha, şunun güzelliğine bakın. Ne kadar da harika. Aman tanrım. Vay canına. Bunu gerçekten çok beğendim.
1: Uyuduğumuz zaman ne nereye
2: güzel,
1: gideriz?
2: Öyle değil mi?
0: Tam burada odada oluruz.
1: Peki ya rüyalı?
2: Ben de böyle yapabilmeyi isterdim.
1: Rüya görürken televizyonun içine girebilir miyiz?
2: Keşke yapabilseydim.
0: Buradan başka bir yere gitmeyiz.
1: Tam onun gibi. Tıpkı bir fare gibi.

0: yaylılar çığlığımıza karşılık vermiyor.
1: Sanırım bizi duyamıyorlar.
0: O zaman daha çok bağıralım, tamam mı?
1: Ya, tamam.
0: Seni öldüreceğim. Beni şimdi öldürmek ister misin? Anne, bu bana saldırıyor.
1: Olamaz.
0: Yakaladım seni. Anne, bu kötü koku da ne?
1: Lanet olsun.

0: ne?
1: Üzgünüm, peyniri yaktım.
0: Öyle mi?
1: Düşünemedim.
0: Şey, düşünmekte pek iyi değilsin.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim. Kamyonunu beğendi mi? Beğendi mi? Evet. Oğlanları tanırım.
1: Vitaminler?
0: Boşa para israfı. İçleri boş.
1: Daha iyi beslenebilseydi.
0: Lanet olsun, yine başlıyoruz. Belki sızlanmayı bırakıp biraz minnettar olabilseydin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, bir teşekkürü bile zorla ediyorsun, gördün mü?
1: Her şey için teşekkür ederim.
0: Bugünün dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, hiç.
1: Haklısın.
0: Bilmiyorsun. Elektrik faturasını, her şeyi kim ödüyor acaba?
1: Sen.
0: Sence bunu yapmaya nasıl devam edebilirim?
1: Nasıl yani?
0: Yok bir şey.
1: Hayır, ne demek istedin sen şimdi?
0: 6 ay önce kovuldum. 6 ay. Evet. Hiç küçük kafanı yordun mu?
1: Ne yapacaksın peki? İş arıyor musun?
0: Lanet olsun, yok! Merhaba.
1: O uyuyor.
0: Hiç sanmıyorum. Geceleri olduğu gibi gündüzleri de mi dolapta duruyor? Bu küçük ucubenin 2 kafası falan mı var? Hey!
1: Hey!
0: Şşş!
1: Yatağa gel.
0: Tamam. Hey!
1: Hadi yatağa gidelim.
0: Merhaba Jack. Şeker ister misin? Ha? Hadi çık dışarı, biraz şeker.
1: Yatağa gel. Lütfen.
0: Öyle mi? Lütfen ha? Annen sana hiç terbiye vermedi mi genç bayan?

0: Merhaba evlat.
1: Ondan uzak dur, dokunma. Sakın dokunma, dokunma ona.
2: Kes şunu.
1: Dokunma.
2: Kes sesini. Sus, sus. Nefes almak istiyor musun? Ha? İstiyor musun? Kapa çeneni, tamam mı? Yeter.
1: Ona dokunma dedim.
2: Lanet olsun. Bana bir daha öyle dokunur. Kollarımı öyle tutarsan seni gebertirim. Anladın
1: ona
2: mı beni?
1: Dokunma.
2: Sen de onu nereden aldığını unutma.
1: Jack! Jack!
3: Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım.
1: İyi misin?
3: Gardıroptan çıkmayacaktım.
1: İyi misin? Geçti.

0: Anne, ben ejderha oldum. Ben bir ejderhayım.
1: Elektriği kesmiş.

0: kadar tuhaf şeyler olmuştu ki son
1: zamanlarda
0: Alice çok az şeyin gerçekten imkansız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Küçük kapının yanında beklemenin bir yararı varmış gibi görünmüyordu.

0: Jack, fareyi hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Öyle mi? Nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Bu duvarın diğer tarafında.
1: Hangi diğer taraf?
0: Jack, her şeyin iki yüzü vardır.
1: Sekizgenin yok ama.
0: Evet, ama...
1: Sekizgenin sekiz yüzü
0: Ama
1: vardır.
0: duvar diyorum, tamam mı? Duvar böyledir. Biz içindeyiz ve fare de dışında.
1: Uzayda mı yani?
0: Hayır, dünyada. Uzaya göre çok daha yakın.
1: Ama dışarı kısmını göremiyorum.
0: Bak, sana önceden farklı anlattığımı biliyorum ama o zamanlar çok küçüktün, anlamayacağını düşünmüştüm. Artık büyüdün ve çok zekisin. Artık anlayabilirsin. İhtiyar Nick yemeklerimizi nereden alıyor sanıyorsun?
1: Televizyondan.
0: Sihir diye bir şey yoktur. Televizyonda gördüklerin gerçek şeylerin ve insanların görüntüleri. Ve hepsi gerçek.
1: Dora gerçekten gerçek mi?
0: Hayır, o çizim. Dora bir çizim. Diğer insanlar, yani bizim gibi yüzü olanlar, onlar gerçek şeylerin görüntüleri. Orada gördüğün tüm diğer şeyler de gerçek. Gerçek okyanuslar, gerçek ağaçlar, gerçek kedi ve köpekler.
1: İmkansız. Hepsi nereye sığacak ki?
0: Sığıyorlar işte, sığıyorlar. Hepsi dünyaya sığıyor. Jack, hadi ama. Sen çok zekisin. Bunu merak ettiğini biliyorum.
1: Yiyecek başka bir şey alabilir miyim?
0: Şurada bir tane yaprak var, bak.
1: Nerede?
0: Bak.
1: Ben yaprak filan görmüyorum.
0: Gel buraya. Gel, göreceksin. Daha yakından bak. Gördün mü? Gördün mü?
1: Saçmalama anne. O yaprak değil ki. Yapraklar yeşil olur.
0: Evet, ağaçtayken ama düşünce dolaptaki salata gibi
1: Söylediğin
0: bozulur.
1: şeyler nerede? Ağaçlar, köpekler, kediler, çim.
0: Göremiyoruz çünkü tepe pencere yana değil, yukarı bakıyor.
1: Beni kandırıyorsun.
0: Hayır, kandırmıyorum. Jack, önceden açıklayamadım çünkü küçüktün, anlamayacak kadar küçük. Ben de bir hikaye uydurdum ama... Ama şimdi tam tersini yapıyorum. Yalan söylemenin tersini, yalanımı geri alıyorum. Çünkü artık 5 yaşındasın. 5 yaşındasın ve dünyayı anlamak için yeterince büyüksün. Anlamak zorundasın, anlamak zorundasın. Böyle yaşayamayız. Bana yardım etmen gerek.
1: Yine 4 olmak istiyorum.
0: Alice Harikalar Diyarında. Hatırlıyor musun? Alice her zaman Harikalar Diyarında değildi.
1: O bir delikten ta aşağılara düştü.
0: Ben de hep odada değildim işte. Alice gibiyim. Joy adında küçük bir kızdım.
1: Hayır.
0: Annemle ve babamla bir evde oturuyordum. Sen onlara büyük anne ve büyük baba diyeceksin.
1: Ne evi?
0: Ev işte, dünyadaydı. Bahçesi vardı, hamağımız vardı. Hamakta sallanıp dondurma yerdik.
1: Televizyon evi mi?
0: Hayır Jack, gerçek bir ev, televizyon değil. Beni dinliyor musun sen? Biraz daha büyüyünce, 17 yaşındayken okuldan eve...
1: Ben neredeydim?
0: Sen daha cennetteydin. Bir adam gelip sanki köpeği hastaymış.
1: Hangi adam?
0: İhtiyar Nick. Biz İhtiyar Nick diyoruz. Gerçek adını bilmiyorum. Ama sanki köpeği hastaymış gibi...
1: Köpeğin adı ne?
0: Jack, köpek falan yoktu. Beni kandırmaya çalışıyordu. Tamam mı? Köpek falan yoktu. İhtiyar Nick beni kaçırdı.
1: Bir hikaye istiyorum.
0: Hayır, bu hikayeyi dinlemek zorundasın. Beni bahçe kulübesine koydu. Yani buraya. Kulübe dediğim oda. Beni kilitledi. Şifreyi bilen tek kişi o. Kapıyı açan gizli numaralar var ya. Bilen tek kişi o ve 7 yıldır burada kilitliyim. 7 yıldır buradayım. Anlıyor
1: Bu
0: musun?
1: hikaye çok sıkıcı.
0: Jack, dünya çok büyük. O kadar büyük ki inanamazsın. O da onu sadece kokuşmuş bir
1: O da
0: parçası.
1: kokuşmuş filan değil. Sen gaz çıkardığından.
0: Tanrım, tanrım.

Anne. Hava tekrar ısındı. Anne. Anne. Anne.

babanız bizim en uzun ve en havalı dostumuz. Erimiş kaşıkla yemek daha iyi yeniyor çünkü daha yuvarlak. Labirent en kıvrımlısı. O eşyaları sakladığı için nerede bilmiyorum. Tuvalet dışkıları yok etmedi en iyisi. Lamba en parlağı, elektrik kesilmediği zamanlarda. Sen okuma, şarkı söyleme ve her şeyde iyisin. Tabii kötü bir gününde değilsen. Ben de çizimde, zıplamada, büyümede ve her şeyde en iyiyim.

0: Ama kaplumbağa bundan böyle korkmuyor. Artık büyüdü ve kabuğu çok daha sert. Bu noktadan sonra kendi başının çaresine bakmaya başlayacak. Kendi yiyeceğini bulacak. Bu onun güçlükle de olsa vereceği büyük bir sınav.
1: Kaplumbağalar gerçek mi?
2: Evet, tamamen gerçekler.
3: Evcil kaplumbağam vardı. Gerçekten
1: peki timsahlar ve köpek balıkları?
3: Birkaç kez anlatmayı denedim.
2: Evet, hepsi gerçek.
4: Yemeğiniz hazır efendim. Buraya koyuyorum.
1: Gerçek
5: tamam,
1: mi?
5: Orada kalsın.
2: Sayılır. Şimdi bunlar gerçek insanlar ama giysi oyunu oynuyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar. Yüzyıllar öncesinin insanları gibi davranıyorlar. Bir kuruş alamaz.
1: Sadece televizyon.
2: Anlamaya başladın.
1: İhtiyar Nick geri geldiğinde ona tekmeyi basacağım.
2: Sana bir şey söyleyeceğim. Bir keresinde İhtiyar Nick'i tekmelemeye çalışmıştım. Kapının yanına saklandım. Sifonun kapağını da elime almıştım. Eskiden üstünde bir kapak vardı. Odadaki en ağır şeydi. İçeri girdiğinde kafasını da parçaladım. Ama başaramadım. İterek kapıyı kapattı ve beni bileğimden tuttu. Bu yüzden hep ağrıyor.
1: Uyuyana kadar bekleyip öldürebiliriz.
2: Evet, öldürebiliriz ama... Ya sonra? Yemeğimiz biter. Kapının şifresini de bilmiyoruz.
1: Büyük anne, büyük baba da gelebilir.
2: Jack nerede olduğumuzu bilmiyorlar. O da hiçbir haritada yok. Jack, beni dinle. Bir şansımız var. Az daha kaçırıyorduk ama bir şansımız var. Bana yardım edeceksin. İhtiyar Nick'i kandırmama, tamam mı?
1: Anlamadım.
2: Yüzünü öyle sıcak yapacağım ki İhtiyar Nick seni kamyonetiyle hastaneye götürsün. Oraya varınca doktorlara imdat, yardım edin diyeceksin.
1: Belki seneye 6 olduğumda.
2: Bu akşam. Bu akşam olmalı Jack. İhtiyar Nick'e elektrik kesintisi yüzünden üşütüp ateşinin çıktığını söyleyeceğim.
1: Yarın olsun lütfen.
2: Hayır, ben annenim. Bu yüzden ikimizin yerine karar vermem gerek. Bir şey yok. Bir şey yok. Hasta görünmen gerek, tamam mı? Kötü görün. Kımıldamaya ve konuşmaya halin yok canım, tamam mı?
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Özür dilerim. Seni hasta gibi kokutacaktım. Güzel, bu güzel oldu. Göster bana. Notu nasıl cebinden çıkaracağını göster. Notu göster. Hadi. Hastaneye gittiğin zaman onlara... Nedir bu? Bu ne? Gördün mü? Yanında sürekli bir parçam olacak. Tamam, cebine geri koy. Güzel, güzel. Tamam. Gücün de seninle birlikte. Tamam mı?
1: Korkuyorum.
2: Biliyorum. Hadi ama.

0: Sonunda geldin.
1: Kuralı biliyorsun. Kapı kapanana kadar bakmak
0: yok. Özür dilerim. Ama Jack hasta. Hava çok soğuktu.
1: Bu sizin sorununuz.
0: Onu ısıtamadım. Şimdi resmen yanıyor.
1: Şu ağrı kesicilerden ver.
0: Denedim ama onları sürekli kusup durdu. Yapma. Sakın.
1: Kımıldama. Aman tanrım, çocuk yanıyor. Tamam, gidip daha güçlü bir şey alayım.
0: O daha 5 yaşında. Susuz kalmış, ateşi çıkmış. Havale geçirebilir.
1: Tamam yeter, bir düşüneyim. Tamam. Pekala, yarın akşam bir şey getiririm, tamam mı?
0: Hayır, onu hemen acile götürmen gerek. Yarın akşama kadar dayanamaz, yalvarıyorum.
2: Hala gidecek miyim?
0: Hayır, bu sefer değil. Geçti.

0: Edmund'ın arkadaşını çuvaldan çıkarıp sakladığını hatırlıyor musun? Sonra çuvala girmiş, muhafızlar gelene kadar hiç kıpırdamamıştı. İşte sen de böyle yapacaksın. Anladın mı? Bu hastaymış gibi yapmaktan daha zor. Çünkü ölü numarası yapacaksın. Katlıyorum.
1: Ölü olmak istemiyorum.
0: Ölü numarası yapıyorsun. Kıpırdama. Seni halıya saracağız ki ihtiyar Nick seni ve içeride sağ olduğunu görmesin. Seni böyle kaldıracak. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Bu sefer hiç kıpırdamayacaksın. Hareketsiz duracaksın. Robotlar tamam. Gibi.
2: Evet, işte böyle.
0: Şimdi sallanıyor. İşte böyle bir his olacak. O zaman arabayı sürdüğünü anlayacaksın. Meşgul olacak. Bu da yuvarlanma vakti demek.
3: Hiç ses çıkarmayacaksın.
0: Evet, tamam işte böyle.
3: Ben kafanda seninle konuşuyor olacağım.
0: Tamam, yuvarlan. Yuvarlanma zamanı. Yuvarlan, yuvarlan. Kıvrıl şimdi, kıvrıl. Kıvrıl, kıvrıl.
1: Anne, yapamıyorum.
0: Hadi ama Jack.
1: Anne!
3: İhtiyar Nick gelecek ve halının içinde seni götürüp dışarı çıkaracak. Seni kamyonetine koyacak. Sonra bir yer bulup seni indirecek.
1: Hayır.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nagır'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane.

0: Efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Hiçbir şey olmayacak. Çünkü sen kıvrılarak çıkıp kaçacaksın. Kafan şu tarafa. Kollarım bu şekilde. Tamam, bu sefer halıyı daha çok katlayıp halıyı kısaltacağım, tamam mı? Pekala. Oh. Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan Jack, yuvarlan, hadi yuvarlan. Hemen hemen kıvrıl kıvrıl kıvrıl işte.
8: Senden nefret ediyorum.
7: Peki. Tamam, tamam, tamam.
8: Kamyonet, kıvrılarak çık. Atla. Koş.
7: Atlayacaksın. İlk dur tabelasında atla. Kamyonet durduğu anda. Birini görünce bağıracaksın. Annem Joy Newsom diye bağıracaksın.
8: Kime diyeceğim?
7: Kim olursa ilk gördüğüne.
8: Sadece gerçek bir insanı mı? Hı hı. Ya ihtiyar Nikola'yı açarsa?
7: Açmayacak. Çürük diş sende mi?
8: Kaybetmemem için burada.
7: İnanılmazsın. Bayılacaksın.
8: Neye?
7: Dünyaya. Hamaklı evde. Büyük annen ve büyük babanla.
8: Ve seninle.
7: Evet. Evet.

0: Sakın kıpırdama. Üzgünüm Cem. Kıpırdama. Bunu yapabilirsin.
1: Antibiyotikler. Ne yapıyorsun sen?
2: Gece durumu çok kötüleşti. Uyanmadı.
1: Aman Tanrım. Zavallı kız. Çok üzüldüm. Demek ki durum epey ciddiymiş.
2: Bebeğimi öldürdün.
1: Tamam tamam, sinirlenme. Dur da bir bakayım, tamam mı?
2: Dokunma ona.
1: İyi tamam. Emin misin?
2: Emin miyim?
1: Hayır. İyi tamam, ama burada kalamaz, söyleyeyim.
2: Hayır. Onu götürecek misin?
1: Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim, bir dakika dur.
2: Güzel bir yer olsun. Burası olmaz, onu hissederim.
1: İyi tamam.
2: Ağaçlıklı bir yer olsun.
1: Ağaç, iyi tamam tamam, ağaç.
2: O pis gözlerinle ona bakmayacağına bana yemin etmeni istiyorum. Bakmayacağına yemin et dedim.
1: İyi, yemin ederim. Pekala, bir saat içinde hava kararacak.
2: Şimdi götür. Dayanamıyorum.
1: Tamam, iyi.
2: Lütfen nazik ol.
1: İyi tamam.
2: Lütfen,
1: tamam.
2: Yavaş. Nazik ol. Lütfen.
1: Tamam, tuttum.
2: Lütfen,
1: tamam. Tamam. Geri çekil. Yüzünü duvara çevir.

0: Boomer. Çok üzgünüm. Bir anda karşımıza çıktı. Hey. Hey. Ben gerçekten çok üzgünüm. Kızınız iyi mi?
1: Durum kontrol altında.
0: Tamam. Bir tür kaza falan mı geçirdi? Birilerini aramamı ister misiniz?
2: Anne!
1: Ben onunla ilgilenirim.
2: Anne!
0: Elindeki ne canım?
2: Yardım edin!
1: Hadi!
2: Anne!
0: O benim için mi?
1: Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba?
2: Anne!
0: Polisi arıyorum bayım.
1: Ha, lanet olsun.
0: Hey! Hey! Hey! Gel buraya. Otur. Merhaba canım. Bu Boomer sana bir şey yapmaz. Bekle, birilerini arayacağım.

0: Kırmızı bir pikaptı. Kız onu tutan adamdan kaçıyordu.
1: Teşekkür ederim.
0: Durdurmaya çalıştım ama Merhaba. Bir anda önüme çıktı.
1: Ben Memur Parker.
0: Onu tutan
1: Senin
0: adamdan
1: ne?
0: Kaçıyordu sanırım. Adamın Merhaba. Neyi olduğunu sordum. Bir anda kızı yere itip
1: daha yüksek sesle söyler misin? Pekala. Söyle bakalım. Başka bir adın var mı? Jack? Tamam, sorun yok. Kaç yaşında olduğunu söyleyebilir misin?
2: 5 yaşındayım.
1: 5 mi? Harika, tamam. Evet. Nerede yaşıyorsun peki?
3: Neden sosyal hizmetleri aramıyoruz?
1: Annen var mı Jack?
4: 52-54, 16. caddenin sonunda soygun ihbarı.
1: Tamam, güzel. Başka bir adı var mı?
2: Hatırlamıyorum.
1: Anne şu an nerede?
4: 52-54, hemen olay yerine gidiyorum.
2: Bir odada.
4: Tamam.
1: Hangi oda? Jack, bu oda nerede? Kamyonetli adam baban mı? Annenin sevgilisi mi? Onu tanıyor musun? O nedir Jack?
2: Annemden bir parça.
1: Sorun yok tatlım, sorun yok. Aferin Jack, aferin. Çok iyiydin, tamam mı? Çok iyiydin. Jack, tanıdık gelen bir şey var mı? Jack, herhangi bir şey. Odanız Jack. O odanın dışında ne var?
2: Uzay. Hayır, dünya.
3: Sence ilacın etkisinde mi?
1: Tamam, dinle. Kapıdan dışarı adım attığında... Hayır mı? Dışarı çıkmaz mısın?
2: Kapıyı açmayı bilmiyoruz.
3: Paramı tarikata yatırıyorum. Diş, uzun saç filan.
1: Odanıza güneş giriyor mu? Tamam, güzel. Kaç pencere var?
2: 0.
1: Güneş içeri nasıl giriyor peki?
2: Tepe pencereden.
1: Tepe pencere mi? Tamam, harikasın. Tepe pencereli bir evde mi yaşıyorsun?
2: O da ev değil.
1: Peki.
2: 1.
1: Evet.
2: 1.
3: Duyursa biraz daha çok şey
1: Tom,
3: öğrenirsin.
1: Tom, bir saniye sus lütfen.
2: O da 1 kulübe.
1: Kulübe mi Çek? Kulübe mi? Tamam, güzel.
3: Samanlıkta iğne arıyoruz.
1: Pekala, beni dinle. Neden kamyonetten atladın Çek?
2: Annem kafamda söyledi.
1: Güzel. Tam olarak ne söyledi?
2: Yavaşlayınca atla. Ama atlayamadım.
1: Pekala. Sen ne yaptın? Ne yaptın?
2: 3. seferde kafamı çarptım.
1: Neyin 3. seferi Jack?
2: 3. yavaşlama. Her şey yan dönmüştü. Sonra durdu ve atladım.
1: Buldum.
2: Sonra da...
1: Buldum tatlım, buldum. 54-09 arıyor. Beni çok dikkatli dinleyin. Kabataslak bir konumumuz var. Elmin güneyinde. Beach'in yanındaki kavşağı 3 tur tabelası uzakta tepe pencereli bir bahçe kulübesi arayın. Son uydu görüntülerinde de park yerinde kırmızı bir pick-up da arayın. 54-09 tamam.
5: 54-09 tüm birimlerin dikkatine.
1: Aferin Çek. Harika.
5: Ben de Beach'in yakınlarında bir rehine durumuyla karşı karşıyayız.

0: yerine yatırım
1: ekiplerin her şey yoluna girecek Jack.
0: Eğer destek ekibe ihtiyaç olursa beklemede kalın.
2: Harker, yardıma ihtiyacın var mı? Arka bahçede bir kulübe var. Penceresi falan bulunmuyor.
0: Lütfen beklemede kalın.
3: Anne!

0: Anne, yatağa gidebilir miyiz?
1: Evet. Bize yatacak bir yer bulacaklardır.
0: Hayır, yatak. Odadaki

0: Trafik kazası geçirmiş bir hasta var. Karın bölgesinde kanama ve kolunda kırık var.
1: Ben birazdan geleceğim. Merak etmeyin, birazdan yanınızda olacağım. Doğru.

0: Günaydın uykucu. Uyanmanı beklerken tekrar uyuyakalmışım.
1: Başka bir gezegende miyiz?
0: Aynı gezegen, farklı bir yer. Burası bir hastanenin yatak odası.
1: Gerçekten mi hastayız? Şakacıktan mı?
0: Hasta değiliz, hastanın tam tersiyiz.
1: Ne kadar kalacağız?
0: Çok değil. Büyükannen dün bizi görmüş. İyi olduğumuzu söylediklerinde bizi alacak.
1: Peki ya büyük baba?
0: İş için uzaktaymış ama uçakla eve dönüyor.
1: Gece yatağımı ıslattım. Çok üzgünüm.
0: Öyle mi?
1: Yanlışlıkla oldu.
0: Önemli değil. Alo? Evet. Evet, az önce. Evet, harika olur. 20 dakika sonra getirebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Ayaklarını çıkar. Tamam.
1: Anne bu israf.
0: Yenilerini alacağız.
1: Hazır ikramı olarak mı?
0: Artık bir sürü ikram olacak ve sadece pazarları değil.
1: Anne küvet nerede?
0: Burada duş var. Su fışkırtıyor. Jack buraya gel. Bak bu biziz.
1: Anne o bizi bulacak mı?
0: Hayır. Bizi asla bulamayacak. Gel hadi.
1: Anne kapı çalıyor.
0: Ha, tamam sorun yok.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Sorun yok tamam hadi.
2: Herkes
0: hadi
2: uyanmış
0: Jack,
2: diye duydum.
0: Yapma. Evet.
2: Şu tarafa koyabilirsin.
0: Sorun yok Jack.
2: Merhaba Jack. Nasılsın? Benim adım Doktor Mital. Sabah geldiğimde sen uyuyordun. Acıktın mı?
0: Kahvaltı ister misin?
2: Açlıktan ölüyorum.
0: Sana kahvaltı getirecek.
2: Bakalım nelerimiz var. Pankek ve meyve.
0: Bakalım nasılmış. Vay canım. Pankek. Çok güzel. Gerçekten de harika. Denemek ister misin? Şurup da var.
2: Her şey
0: şurup
2: iyi
0: ister
2: görünüyor.
0: Misin? Çok tatlıdır.
2: Pekala. Size hediyelerim olacak. Güneş gözlüğü.
0: Tamam.
2: Dışarı çıkmanız gerekirse daha rahat olursunuz ve bu da güneş kremi. Daha çok onun için. Bu yüz maskesi Jack için.
0: Bu gerçekten gerekli mi?
2: Havada hala alışması gereken birçok mikrop var. Ve meslektaşım bunu yazdı. Bu bilek ameliyatınıza kadar yaşayacağınız ağrılar için. Bu da uyumanıza yardımcı olur. Gerekirse alırsınız.
0: Peki. Teşekkür ederim. Hadi Jack.

0: Şu paketleri deneyelim mi?
1: Sabah konuştuğumuz şeyi düşünecek vaktiniz oldu mu acaba?
0: Evet, konuştuğumuz şeyi düşündüm. Teşekkür ederim ama eve gitmeyi çok istiyorum.
1: Tamam. Düşüncemi biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yaşadığınız her şeyle birlikte Jack'i daha iyi muayene etmek için...
0: Ama Jack'e hiçbir şey olmadı.
1: Hayır, anlıyorum.
0: O iyi olacak değil mi?
1: Yaptığınız en önemli şey hala plastikken onu çıkarmaktı.
0: Ne?
2: Ben plastik değilim.
1: Ne dedin Jack?
0: Diyor ki gerçekmiş, plastik değilmiş.
1: Beni yakaladın Jack. Sen gerçeksin ve çok cesursun.
3: Artık kızımı görmek istiyorum.
4: Tamam Nancy, sakin ol.
3: Hayır,
4: bunu
3: daha
4: da göreceğiz, merak etme.
0: Baba.
4: İzin verin lütfen.
1: Önemli değil, endişelenme.
0: Baba.
3: Affedersiniz, daha fazla bekleyemedik. Merhaba Jack. Kızımızı kurtardığın için teşekkür ederim.
2: ...7 saattir dünyadayım. Pankekler ve merdivenler ve kuşlar...
5: Korkuyorum.
2: ...ve pencereler ve yüzlerce araba gördüm. Ve bulutlar ve polisler ve doktorlar... ...ve büyük anneyle büyük babayı gördüm. Ama annem artık hamaklı evde birlikte yaşamadıklarını söylüyor. Artık orada büyük annem Leo ile yaşıyormuş. Büyük babam da çok uzaktaymış.
6: Üzgünüm. Çok üzgün.
2: Farklı yüz, büyüklük ve kokularda hep birlikte konuşan insanlar gördüm.
7: Kaçırılma haberinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Zanlının polis tarafından yakalandığı
2: duyurulmuş. Dünya tıpkı televizyon gezegenleri gibi. Hepsi de aynı anda. Nereye bakıp hangisini dinleyeceğimi bilemiyorum.
0: Sadece eve gelmek istiyorum.
2: Kapılar ve daha çok kapılar var. Ve tüm kapıların arkasında başka bir içerisi ve dışarısı var. Sürekli bir şeyler oluyor. Hiç durmuyor. Ayrıca dünyada her şey yerini parlaklığa ve sertliğe bırakıyor. Ve her yerde uçuşan görünmez mikroplar var. Küçükken sadece küçük şeyleri bilirdim. Ama artık 5 oldum ve her şeyi biliyorum.
0: Bekliyoruz ve iki araç yaklaştı.
8: Yürüyerek mi geçeceğiz?
3: Hızlıca geçeceğiz. Hadi tatlım, sorun yok. Onu kucağına at.
8: Buraya gelecek.
5: Seni seviyoruz Jay.
0: Ben Kanal 5 Haber'den geliyorum. Bir soru sorabilir
9: miyim? Tamam, yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın.
10: Merak etmeyin, çabuk sıkılırlar. Evin arka bahçesi çok iyi korunuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz.
8: Tamam.
10: Perdeleri açmazsanız görünmezsiniz.
8: Artık evdeyiz.
10: Artık rahatsınız. Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız.
3: Teşekkür ederiz, sağ olun. Baban hala avukatla konuşuyor.
8: Ayakkabılarını çıkaralım mı?
3: İyi misin?
8: Evet.
3: Tamam.
8: Hadi etrafa bakalım. Yapabilirsin. Teker teker. Güzel. Hadi. Hadi. Adım adım hadi. Tamam. Son bir...
11: Merhaba.
8: Güzel.
11: Evine hoş geldin canım.
8: Merhaba.
11: Ve sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Ben de öyle. Bu Leo.
11: Merhaba dostum.
3: Leo, annenin küçüklüğünden beri bizim arkadaşımız.
8: Jack. Hadi yapma.
3: Hayır, sorun değil. Sorun değil hayatım. Hadi
8: çok
3: gel,
8: üzgünüm.
3: Gel canım. Evet, hadi sen de gel.
8: Hadi gel Jack.
11: Pekala, size ne getirebilirim?
3: Evet.
11: Aç olan var mı? Her şeyimiz var.
3: Evet, insanlar çok nazik davrandı. Hey Jack, içecek bir şey ister misin?
8: Jack. Büyük annen sana bir soru sordu. Bir şey ister misin? Acıktın mı?
2: Meyve suyu.
8: Tamam, meyve suyu istiyormuş. Lütfen.
3: Tamam.
11: Hemen geliyor.
8: Teşekkür ederiz. Ben istemiyorum.
3: Tamam.
8: Büyük annen sana soru sorduğunda ona cevap verebilirsin. Her şeyi bana söylemene gerek yok, tamam mı?
3: Şuradakini uzatır mısın hayatım?
2: Anne.
8: Ne oldu?
1: Bunları da
2: şunlar nedir?
1: Evet.
8: Bunlar oyuncak. İnsanlar geri dönmene çok sevindiği için sana hediye almış.
3: Affedersin.
1: Tamam, sorun
3: tamamdır.
1: Değil. Ya şunlar.
2: Hangi insanlar?
3: Taze sütümüz de var mı acaba?
1: Var canım,
3: tamam.
1: Orada.
3: Bir bakalım.
8: İnsanlar işte.
3: Evet.
1: Evet, yiyecek bir şeyler de alayım.
3: Baksana. Şunları da çıkaralım.
2: Dondurma tamam. Ve hamak
1: bence
2: nerede?
1: Bence bu kadarı yeterli. Ne dersin? Nerede olursun mu?
8: Bilmiyorum.
1: Peki.
8: Sonra alırız. O nedir? Ver bakayım.
3: Ah işte geldik.
8: Nereden buldun?
2: Oradan.
1: Her ihtimale karşı.
8: Köpeğiniz mi var?
3: Ah. Leon'un köpeği şeyimiz.
11: Kendisi şu anda şehir dışındaki bir arkadaşımın yanında. Kırsal hayatın tadını çıkarıyor.
3: Hastanedekiler bağışıklığın düzelene kadar hayvanlardan uzak durmanı söyledi. Ne oldu?
12: Avukat bir savunma beklediklerini ama duruşmayı kaldıramayacağımızı söyledi. Diğer konulara da girecekti ama bugün olmaz dedim.
3: Güzel.
12: Daha fazla görüşmenin olmayacağını ona açıkladım. Açıklama olmayacak. Ailemize saygı duymalarını söyledim. Kusura bakmayın. Özür dilerim.
11: Bir içki getireyim mi baba?
12: Teşekkür ederim. Elinize ne varsa.
11: Tabii tabii.
3: Tatlım, istediğin bir şey var mı? Ya da yapmak istediğin ne istersin?
8: İşte böyle. Öğrendim bak. Hadi. Evet.

0: Burası annenin odası Jack. Hey. Belki yarın saçını keseriz. Ne dersin Jack?
1: Anne.
0: Ne oldu?
1: Gücümü saçımdan alıyorum ama.
2: Haklısın. Gücünü oradan alıyormuş.
0: Peki. Sizi bırakayım da dinlenin biraz. Aşağıda görüşürüz. Biz aşağıdayız, tamam mı?
2: Tamam.
3: Gerçekten güzel olmuş Nancy.
2: Biraz ister misin? Bu elma, sen seversin.
0: Peki dondurma ister misin Jack?
2: Al bakalım. Ne diyeceksin?
1: Teşekkür ederim.
2: Daha sesli söyleyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli değil.
2: Kibar olduğun için teşekkür ederim.
0: Leo?
4: Alırım.

0: Ben yatsam iyi olacak.
1: Bir sorun mu var?
0: Hayır.
1: Neden acele ediyorsun?
0: Yorucu bir gündü.
1: Ceket, tek kelime etmedin.
2: Cahay. Cahay. Hey.
0: Bunu şimdi konuşmak zorunda değiliz.
2: Tamam.
1: Hayır, zorundayız baba. Bak ona. Baba.
2: Robert.
1: Lütfen. Baba.
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Yapamam.
3: Gidiyoruz
2: Robert.
3: Joy.
2: Hey. Bir ağzındakini hey. Hadi. Yatağa
3: Hayır, Joy yapma. Lütfen Joy.
1: Hadi.

0: Büyük baba nerede?
1: Bir süreliğine evine gitmesi gerekti.
0: Şu oyuncaklarla oynamak ister misin?

0: Şunu tanıdın mı?
1: Buradaki sensin.
0: Evet, o benim. Bunlar da Stacy Benton, Heather Noel ve Laura Sullivan. Bayrak yarışı takımındaydık. Bağlantı noktasında dururdum. Oldukça hızlıydım. Parkur yapardık.
1: Gerçek parkur mu?
0: Hı. Evet, sahada. Onlara ne oldu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Aynen öyle. Hiç. Yaşayıp gittiler ve hiçbir şey olmadı.

0: Evet sevgili izleyiciler, aile yeniden bir araya geldi.
1: Jack nasıl?
2: Şu anda iyi.
1: Jack, pencereden uzaklaş. Jack.
3: Çok güzel. Konuşmamız gereken başka bir konuda bir tür medya stratejisi.
4: Biz de henüz bunları konuşmaya hazır değiliz.
3: Bakın ilerleyen zamanlarda giderler olacak. Çok izlenen bir röportaj, sadece bir tanesi bile büyük paralar demektir.

0: Peki, evet. Şimdi ne yapacağım? Belki etrafta birileri vardır. Benimle oyun oynar ve konuşur. Sanırım yok. Karnım da acıktı. Buldum. Mutfakta bir şeyler olacaktı. Evet, sanırım mutfakta çok lezzetli bir şey vardı. Bakalım ne varmış. İşte. Merhaba. Uyanık olduğunu bilmiyordum. Epey lezzetli ha? Değil mi? Ben de bu tip seviyorum. Kısmen tatlı ama oldukça güzel.
1: Gerçekten köpeği mi var?
0: Evet. Adı Seamus. Çok küçük. Pek zeki değil. Bir ara tanışmalısınız. Elini bile sıkar.
1: Benim de Şanslı adında bir köpeğim vardı. Ama gerçek değildi.
0: Öyle mi?
1: Odada yaşıyordu.
2: Gökyüzüne pofuduk bulutlar mı çizdin? Güzel bir güne benziyor. Bunlardan hangisi sensin? O çocuk mu? Peki bu kim? Nedir o?
1: Balina. Bu adam buzun altından gelen kanı görünce suya dalmak istiyor.
3: Affedersin.
1: Balina'ya yardım etmek için.
2: Önemli değil. Endişelenmeyin. Bırakın dinlensin. İşimiz bitmek üzere.
3: Peki.
2: Bu şaheserin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Merak etmeyin.
3: Bir türlü aşağı indiremedim.
2: Gayet normal bir durum.
3: Ağzını açmıyor. Hiç konuşmuyor.
2: Çok normal. İyileşmesi biraz zaman alacak. Daha 10 gündür evde. Öyle değil mi?

0: Bana yardım edebilir misin? Tekerleği onarmak için çantamdaki aletlere bir bakar mısın? Çantamda bir sürü alet var.
1: Jack, bak burada. Aşağı inebilir misin
0: hadi
1: lütfen?
0: Hadi bana yardım et.
1: Hemen.
0: Harika.
1: Jack.
0: Bir daha.
1: Buraya gel. Bak, bir sürü oyuncağın var.
2: Onları istemiyorum.
1: Bunlara sahip her çocuk çok sevinirdi ama sen dokunmuyorsun bile. Bunları dene. Bunları gördün mü? Bu şekilde birleştir. Ne yaptığımı görüyor musun? Hı, dene bakalım. Eğlenceli mi? Jack. Bir şey söyler misin? Jack! Gerçek bir şeyle oynaması gerek. Telefona bakınca endişeleniyorum.
3: O gayet iyi. Heh.
1: Telefonumu ona vermedim. Sen de vermezsen sevinirim.
3: Tamam, vermem.
1: Harika. Sadece bir şeye bağlanmasını istiyorum.
3: Joy. Joy. O gerçekten gayet iyi.
4: Neyim var bilmiyorum. Mutlu olmam gerekiyor.
3: Dinlenmen gerekiyor, tamam mı?
4: Hayır, gerekmiyor. Dinlenmem
3: doktor
4: gerekmiyor.
3: Doktor dedi ki...
1: Doktor öyle söylemedi. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çünkü özel bir konuşmaydı. Adam ne dedi bilmiyorsun.
3: Tamam, tamam, tamam. Şu an seninle konuşmak imkansız.
1: Çok üzgünüm.
3: Hayır, üzgün değilsin.
1: Evet, üzgün değilim. Kafamda neler dönüyor bilmiyorsun.
3: Anlat o zaman. Anlat bana.
1: Ne yani bana her baktığında tek gördüğün şey bu mu?
3: Sana baktığım zaman Joy, kızımı göreceğim.
1: Bana ihtiyacın yok ki. Bensiz de gayet iyiymişsin.
3: Bunu nasıl söyleyebilirsin ha?
5: Hayatı mahvolan bir tek sen misin ha?
1: Evet, aynen böyle düşünüyorum.
5: Biricik'i senden alsa nasıl hissederdin peki?
1: Kapa çeneni.
6: Sakin olun.
5: Bak ona. Onu düşünüyor olman gerek.
1: Oğluma nasıl bakacağımı söyleme bana. Artık kibar olmadığım için özür dilerim. Biliyor musun, belki sürekli kafamda kibar ol diyen o sesin olmasaydı o lanet olası köpeği sahibine yardım etmezdim. Orada dur Jack. Avukatı arayacağım. Burada daha fazla kalamam.

0: Isabel, konuşurken dolaşmamıza ne dersin? Bu röportajın kontrolünün sende olduğunu bilmeni istiyorum, tamam mı? Bir konuda rahatsan konuşursun. Rahat değilsen değilim dersin ve başka soruya geçeriz.
1: Tamam.
0: Biliyorsun ben de...
1: Avukatım demişti ki...
0: Güzel görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ses kontrol.
0: Bu evi bir daha göreceğin hiç aklına gelmiş miydi?
1: Bunu ummuştum.
0: Ummuş muydun?
1: Evet. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Bir gün geri dönebilme umudu yani.
0: Çocukluk anılarını düşünmüş müydün? Aşağı inme zamanı geldi Jack. Annenin ne söylediğini hatırlıyor musun?
1: Saçma sapan şeyleri hatırlıyordum. Arkadaşlarımla şakalaşmaları falan.
0: Tabii, anlıyorum. Biraz sıcak oldu sanki. Sen de ısıtıyor musun?
1: Evet,
0: Işıklar çok ısıtıyor.
3: Son vuruştan sonra oyun gerçekten de yön değiştirmiş durumda. Bu noktadan sonra sonucun ne olacağını tahmin etmek gerçekten de çok zor görünüyor.
0: Seni dinliyorum da eminim bazen şöyle hissetmiş olmalısın. Tanrı'nın seni terk ettiğini. O karanlık anlarda...
1: Evet.
0: Kaçmak için, intihar etmek hiç aklından geçti mi?
4: Bence müvekkilim...
1: Sorun değil, ben
0: bir iyiyim. Bir dakika verir misiniz lütfen?
4: Joy.
1: Ben iyiyim, peçete alabilir miyim?
0: Elbette, hanımefendiye peçete getirebilir misiniz? Buyurun.
1: Bunu konuşmak zor da.
0: Anlıyorum.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilemene gerek yok. Kimse senden özür beklemiyor. Ağlamak, rahatlamak için birebirdir. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sakıncası var mı? Peçeteni sandalyenin altına koymak ister misin?
1: Olur, olur.
0: Pekala.
1: Tamam, burnum akıyor.
0: Hazır mısın? Güzel.
1: Tamam.
0: Evet. Jack geldikten sonra senin için bir şeyler değişti mi?
1: Jack gelince her şey değişti. O kadar güzeldi ki. Ve onu korumam gerektiğini biliyordum.
0: Elbette, elbette. Peki büyüdüğü zaman Jack'e babasından bahsedecek misin?
1: Jack onun değil.
0: Onun değil mi? Başka adamların olduğunu mu söylüyorsun?
1: Hayır. Hayır. Baba dediğiniz çocuğunu seven bir adamdır.
0: Tabii ki. Bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım şekli ama... aradaki biyolojik ilişki...
1: Bu bir ilişki değil. Jack benden başka hiç kimsenin değil.
0: O doğduğunda hiç aklına seni tutan adamdan Jack'i uzağa götürmesini istemek geldi mi?
1: Uzağa mı?
0: Mesela bir hastaneye götürmesini, bulunabileceği bir yere bırakmasını.
1: Neden böyle bir şey isteyeyim?
0: Jack'in özgür olması için. Bu büyük bir fedakarlık demek, anlıyorum ama... normal bir çocukluk geçirmesini düşündün mü hiç?
1: Ama yanında ben vardım.
0: Elbette. Ama onun için en iyisi bu muydu?

0: Anne? Anne?
1: Ne oluyor?
0: Anne!
1: Durun!
2: Anne!
1: Dur biraz! Dur.
2: Ne
1: dur,
2: oldu?
1: Tut onu hemen tut!
2: Canım.
1: Çek onu oradan!
2: Cek!
1: Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya tatlım!
2: Hayır, çek sen ufaklaş!
1: Tamam! Uyan tatlım! Uyan hadi! Tatlım hadi uyan!
0: Anne!
1: Uyan lütfen!
3: Yanındayım hayatım, yanındayım. Merak etme.

0: Alo. Merhaba. Durumu nasıl? Bilmiyorum. Üst katta. Jack. Gel hadi. Telefon sana. Şöyle tuttur. Al bakalım. Alo desene.
1: Alo.
2: Jack. Jack. Orada mısın?
1: Anne.
2: Nasılsın bakalım?
1: Geri dön.
2: Şimdi dönemem. Ben
1: hemen geri dön.
2: Yakında geleceğim ama burada biraz daha kalmam gerekiyor.
1: Ben seçiyorum. İkimizin yerine de ben seçiyorum.
2: Jack, kalmam gerek. Jack. Alo, Leo,

Dünyada çok fazla yer var. Zaman her yere incecik bir yağ gibi yayılması gerektiğinden hiçbir şey anlamadan çabucak geçiyor. O yüzden tüm insanlar acele et, hadi gidelim diyor. Daha hızlı ol, şu işi hemen bitir. Annem de cennete gitmek için acele etti ama beni unuttu. Şapşal annem. O yüzden uzaylılar onu aşağı attı. Kış! Ve onu kırdılar.

0: Aa, pekala. İyi misin? Poşetleri taşımama yardım eder misin?
1: Evet.
0: Olur mu?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Bu hafif. Pekala.
2: Alışveriş yapmışsınız.
0: Evet, öyle oldu.
1: Küçük kekler yapacağız.

0: harika.
1: İyi günler.
0: Görüşürüz.
1: Pekala, hadi bakalım. Gerçekten çok iyisin.
2: Önceden de yapardım odada.
1: Demek öyle ha? Başka neler yapardın?
2: Bir sürü şey. Bazen orayı özlüyorum.
1: Çok küçük değil miydin?
2: Her yönde sonsuza kadar gidiyordu. Hiç bitmiyordu. Hem annem de oradaydı.
1: Evet.
2: Ama gardırobun içi küçüktü.
1: Gardıropta ne yapıyordun?
2: Uyuyordum. İhtiyarlık geldiğinde. Annemi görmek istiyorum.
1: Evet, biliyorum. Ama annenin bir süre yalnız kalması gerekiyor canım.
3: Jack, burada seninle tanışmak isteyen biri var.
1: Jack, dur. Ellerini temizleyelim, hadi. Hadi gidip bakalım.
3: Jack, Seamus'la tanış. Sevmek ister misin?

0: Hadi bakalım bir kez daha salla, ona iyi gelir.
1: İyi mi gelir?
0: Evet iyi gelir. Sen de denemelisin. Ha işte bak hareket ediyor.

0: Büyük anne.
1: Evet.
0: Bana makas lazım.
1: Ne için?
0: Saçımı kesmek için.
1: Bunu gerçekten istiyor musun?
0: Anneme göndermek istiyorum.
1: Neden?
0: Gücüme benden daha çok ihtiyacı var. O yüzden istiyorum. Sen de götürebilirsin.
1: İstersen yardım edebilirim.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam. Evet. Hadi yapalım öyleyse. O saçı kesmeyi çok uzun zamandır istiyordum Jack. Hadi. Annenin saçını hep ben keserdim. Büyük babanınkini de. Umarım hala yapabiliyorumdur.
0: Sence işe yarayacak mı? Benim gücüm onun gücü de olabilir mi?
1: Ah, tabii ki olabilir. Birbirimizin güçlü kalmasına yardım ederiz. Kimse yalnızken güçlü değildir. Annenle sen de birbirinize yardım ettiniz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hı? Senle ben, senle Leo, Leo'yla ben. Hepimiz aynı güce sahibiz.
0: Sanırım öyle.
1: Tamam. Pekala. Hazır mısın? Kımıldama.

0: İşte. Gördün mü? Gördün mü? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle. Vay canına. Evet.
1: Gözüme sakın kaçırma.
0: Korkma. İstersen şurada halı var.
1: Ağzıma da.
0: Tamam, tamamdır. En güzel kısmı bu. İyi geldi mi?
1: Evet.
0: Güzel. Bakalım. Evet. İşte oldu.
1: Seni seviyorum büyük anne.
0: Ben de seni seviyorum Jack.

0: de.
1: Hadi at. Ayakkabım çıkıp duruyor.

0: Özür dilerim Jack. Önemli değil. Bir daha yapma ama. Söz veriyorum. Şimdi daha iyi misin?
1: Evet, olmaya çalışıyorum.
0: Jack. Efendim?
1: Büyükannem bunu getirdiğinde iyileşebileceğimi anladım. Beni kurtardın.
2: Yine.
0: Alabilir miyim?
1: Olmaz. Hiç kalmadı. Üzgünüm.
0: Tamam. Yeterince iyi bir anne değilim. Ama sen annesin.
1: Öyleyim. Öyleyim.
0: Şimdi Aaron'la oynayacağım. O benim arkadaşım.
1: Tamam.
0: Yaşındayken dünyadan haberim bile yoktu. Ama şimdi annemle sonsuza kadar orada yaşayacağız. Hem de ölene kadar. Burası Amerika adındaki ülkenin bir şehrinin bir caddesi.
1: Tamam.
0: Ve dünya sürekli dönen mavi yeşil bir gezegen. Üzerinden nasıl düşmediğimizi hala bilmiyorum. Sonra uzay var. Cennetin yerini ise kimse bilmiyor.
3: Dikkat et.
0: Annemle bir karar verdik. Neyi sevdiğimizi bilmediğimiz için her şeyi deniyoruz.
1: Yavaş yaşın.
0: Dışarıda çok fazla şey var.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bazen korkutucu oluyor. Ama bu önemli değil. Çünkü hala sadece ikimiziz.